0: ağzıma bol limonlu tabii içine gitmeyecek.
1: Çekirdekleri ağzıma gelmesin. Limonun çekirdekleri, balığın kılçığı hiç sevmediğim şeyler.
0: Kesinlikle şeyleri. Sıfır kılçık şef.
1: Efendim siz reçeteyle mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsun Figen'ciğim?
2: Ona göre suyunu ekleyeceğim ben. Biliyorum ne yaptığımı ben şu anda. Lütfen konsantrasyonumu bozmayın, rica ediyorum. Aha, atmadım. Bir dakika. Bir dakika, hayır. Hemen olaya şeyim. Bak, bir dakika.
1: Hamsinin sarımsaklar konmamış.
2: Ha, hemen şimdi
1: hamsiye konuyor. Defne yaprağı konmamış.
2: Şu anda konuyor.
0: İşte bir şey yaptığını düşünüyor.
2: Ya bir şey
1: bak,
2: söyleyeyim
1: ben söyleyecektim. Şefim bana çok karışıyorsun, benim üstüme geliyorsun.
2: Hayır şefim, tamam. Ben kendim gördüm mü? Kendim gördüm mü olayı?
1: Neyi?
2: Bunu kendim gördüm mü şu
1: gördüm,
2: anda?
1: Gördüm tabii.
2: Tamam, kendim gördüm. Okey.
1: Tamam.
2: Diyemezsiniz yani. Sen unuttun da ben sana hatırlattım diyemezsiniz. Daha minnet fırına atamamışlar.
1: Öyle mi?
2: Zavallı çocuklar.
0: Ya bize devamlı çocuk dediği yetmiyormuş, bir de şimdi zavallı çocuk diyor yani.
2: Onu da
0: yani.
2: Ekledim yanına, bir ek yaptım hemen. Bak yanına bir ek yaptım.
0: Ama biraz da saygı çerçeve içerisinde bak. Olursa o ekleriniz lütfen seviniriz.
1: Fırına balık bir kere girer, 500 kere girip çıkmaz.
2: Girer çıkar hemen.
1: Benim... Fırına balık bir kere girer, 500
2: tamam,
1: kere girip çıkmaz.
2: Tamam, o zaman beğenmezsiniz, yemezsiniz. Şefim ben ne yapayım ya?
1: Yemeyeceğim canım.
2: Yeme
1: ben 10 bin lira para veriyorsam yiyeceğim tabii.
2: Yeme.
1: Ben yerim, haydi.
2: Yeme.
1: Yetiştirme bana.
0: Figen Hanım egoist, ukala, ne istediğini bilmiyor, sadece konuşuyor.
2: Ben ukalayım. Ama bence bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu şeyden kaynaklanıyor. Özgüvenden kaynaklanıyor aslında.
1: Aa, fırın ağzını açık bırakmışsın, gitti bütün
2: ısısı. Bir dakika şuan, gitmedi. Tamam hemen bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu fırın zaten
1: Ay sıcak... ne halin varsa gör. Vallahi ne halin
2: bir şey
1: varsa gör.
2: Bak, bu fırın
1: ne
2: sıcak...
1: halin varsa gör.

0: Pilavın tereyağı nerede? Hepsini doldurdunuz.
1: Burada burada şefim, bıraktım.
0: Hızlı. Kağıdı nerede?
1: Allah, kağıdı nerede?
0: Dikkat et, devirme, dökme.
2: Kağıda son derece aslında, yani ilk günden beri ümitliyim. Ama Kaan bunu yavaş yavaş çürütmeye başladı.
0: Tezgahlar temiz olması lazım Kaan.
1: Hemen hallediyorum.
0: Maşallah var ya, dağıttınız ortalığı. Senin tavırlarını hep yapmacık buluyor bu iki kişi.
2: Ama bu benim doğal halim.
0: Kaan, doğal mı sence?
1: Bana hiç doğal gelmedi, bilmiyorum.
2: Gerçekten mi?
3: Kaan Bey, sesini mi duydum ben?
4: Arada konuşuyor, öyle güzellikler yapıyor ya.
3: Kaan Bey gerçekten buraya yemek yapmaya mı gelmiş, oturmaya mı gelmiş, bizi mi seyretmeye gelmiş, ben anlamadım. Yani bence hiçbir şey olmaz artık.
1: Benim burada tek bir amacım var, iyi yemek yaptığımı kanıtlamak. Bunu da konuşarak yapamam herhalde, iyi yemek yapmam lazım.
4: Şefim, pancarın kabuğu soyulur mu?
0: Soyulur tabii canım, kabuklu.
3: Orası ne? Yemek yapmadığım buradan belli oluyor.
0: Biraz öyle oldu ama. Biraz öyle oldu, alsene kenara. Yağ yakmışsınız, ikinizin de biberi yok ortada.
4: Ben biberi doğradım ya şefim.
0: Tamam da yağ yandıktan sonra biberi atsan ne olur?
3: Emre pancarın kabuğu soyulur mu dedi. Yani bende bir hata aramaya çalıştı ama daha bunu bile bilmiyor.
4: Pancarın kabuğunun soyulup soyulmadığını bilmemem ayıp değil. Şefe sordum, doğrusunu öğrendim. Habibi'yi ilgilendirmez.
0: Son 10 dakika. Bir şey söyleyeyim, dikkat etmen lazım bak. Bugün yanlışlıkla Figen'e falan bir puan verirsen kalpten malpten giderim.
3: Asla, asla ama...
0: Uğraşamayız seninle sonra.
3: Ama bugün Emre Bey'e puan vermemem gerektiğini Kime? Fark ediyorum. Emre Bey'e.
4: Bunun farkına yeni mi vardınız?
3: Çünkü şu anda puan olarak en yakın Emre Bey olduğu için ona bugün puan vermeyeceğim. Benden almayacaksa ama o kendisi 5 puan verecek bana. Emre bugün hiç güzel yemek yapamadı. Kendi lezzetime yakın bir yemek olursa verirdim. Ama kesinlikle yapamadığı için ona benden puan çıkmayacak.
0: Dün mutlu olsunlar diye Emre'ye 5 puan verdim. Bugün de mutlu olsunlar diye puan verecek misin?
2: İstiyorum ki 3 kişiden biri sevinsin. 5.
0: 5.
2: Bugün de Kaan'a mı versem diyorum ya.
0: Niye, kendine puan ver?
2: Ne bileyim böyle yani, çocuklar işte üzülmesinler.
0: Sen çocukları çok mu seviyorsun?
2: Seviyorum, seviyorum. Bak bunlar
0: genelde
2: gençler.
0: Genelde bütün çocukları seviyor musun?
2: İnsanları seviyorum. Ben bütün insanları çok seviyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Sevgiyle kucaklıyorum onları.
4: Ben buraya sevmeye, sevilmeye gelmedim. Ben buraya yemek yapmaya geldim. Beni sevmeyin Figen Hanım.
0: Bakalım bugün kim kime kaç puan verecek? Hemen puanları hatırlatmak istiyorum. Kaan 2 puan, Figen 2 puan, Emre 9 puan,
2: Habibe
0: 11
2: yani.
0: Puan. Bugün bakalım Figen kime güzellik yapacak? Bakalım. Ya da Habibe Figen'e puan
2: acaba
0: verecek
2: evet,
0: mi?
2: Bugün, asla. Bugün acaba kim Figen'e güzellik yapacak? Evet.
3: Benden kimse bugün puan alamayacak.
4: Figen Hanım, siz benden kendi güzellik falan beklemeyin.
2: İşte Habibe dün dedi ki, ben eğer Figen'e puan verirsem bayılırım dedi. Bakın bugün hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Habibe bana istem dışı da olsa puanı verecek. Umarım ondan sonra bayılır.
0: Hızlı, hızlı. Ben şimdi süreyi hatırlatınca sonra pişman olmayın. Belki o sarımsak niye kaldı?
4: Unutmuşum şefim, şimdi koyuyorum hemen.
0: Hemen, hızlı.
2: Ay ne buldum? Şefim, göstermem lazım size.
0: Oo, kimin bu, senin mi?
1: Benim şefim o.
2: Ne ya oldu şimdi bu?
1: Çok paramparça oldukları için koymadım onları.
2: Olmaz.
0: Paramparça gibi de durmuyor.
2: Hayır şefim bak, bu var ya bak, bu taktik. Şimdi ne oldu şimdi bu? Az balık koydun, yarısını koymamışsın.
0: Herkes
2: sen.
0: Herkes balığını kullanıyorsa sen de kullanman lazım.
2: Bu arkadaş kullanmadı bunları. Ne olacak? Cezası ne mesela?
0: Bir puan kıracağız.
2: Yani bu kadar baksana. İki tane
0: verilen
2: üç tane
0: bütün malzemeyi kullanmanız lazım.
2: Ben gördüğüm hatayı söylerim. Şef Bundan dolayı puanı kırar, kırmaz. Onu ben bilemem. Ama bence kırmalı.
3: Figen Hanım Kaan Bey'in hatasını yakaladı. Söyledi, doğru da yaptı. Ama dikkat etsin, ben onun hatasını yakalarsam asla affetmem.
0: Bütün malzemeyi kullanmanızı istiyorum. İsraf, o çöp gibi. Attın onu oraya, ne olacak?
1: Ay ben bir şey yaparım
0: ben, senin yerinde şefim olsam atarım onun üzerine,
2: bak, yazık
0: pişiririm.
2: Günah yani. İnsanlar onu bulamıyorlar mesela.
0: Olur, niye olmasın? At. Ya. Getir balığı, getir balığı.
1: Balığı mı getirmiş?
0: At üstüne oğlum, balığı getir.
1: Getirdim şefim.
0: At üstüne. Serpiştiriver. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Korkma, yakma elini, dikkat et. Heh. O balığı attırdım ama demek, yani bu demek değildir ki senden puan kırmayacağım. Dün de arpacık soğanı attın arkaya. Vermiş olduğun bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Arpacık soğanlar nerede? Orada sepetin içerisinde vermiş olduğun bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Arpacık soğan arkaya at, hamsinin yarısını kullan arkaya at. Alemin uyanır sen misin?
4: Kaan balıklarda bir şey yapamayacağını düşündü, ayıklayamayacağını düşündü. Çaktırmadan böyle el altından tezgahın oralara attı, böyle çöpe falan atacaktı da şef yemez.
1: Ben şefin dedikten sonra düzelttim, balıklarımı da fırına atıp pişirdim tekrardan. Şefin bu konuda benden puan kıracağını düşünmüyorum.
0: Son 5 dakika.
3: Bak bak da tüyo, tecrübe.
2: Dur bakayım, ne yapmış bu Allah aşkına ya?
3: Pilav yaptı.
0: Vallahi
2: bu biberler ne Allah aşkına, bir kocaman kocaman böyle böyle biberler koyuyor.
3: Ve onlar şey, pancarı yalnız, biber değil pancar.
2: Pancarlar da öyle kesilmez.
3: Ama
2: yanlış.
3: Müdahale edemem.
2: Hata var burada.
3: Ay müdahale edemezsin.
2: Müdahale etmiyorum.
3: Müdahale
2: zaten
3: edemezsin. Ay, İzin vermiyorum
2: bak,
3: ama.
2: Ay bak bak bak şunlara bak bak bak.
3: Biber.
0: Siz
2: olmaz böyle olmaz.
3: Şimdi benim iznim olmadan nasıl benim yemeğime dokunabiliyorsunuz bak, ki?
4: Şefim ben.
3: Çıkar mısınız? Ben
4: Figen Hanım'ın yemeğine bir bakabilir miyim?
3: Bakabilir miyim? Ben de bakacağım.
2: Gel bak canım, gel bak, ne olacak, gel bak. Bak.
3: Ay o ne?
4: Gel, bu ne? Bak, işte arpa şehriye çorbası mı yaptınız?
2: Risotto yaptım ben.
3: Bildiğiniz arpa şehriye çorbası bu. Ben hayır, evde çocuklarıma bunu yapıyorum. Bak, vitaminli
2: ben
3: veriyorum.
2: Ben şu anda risotto
3: tavuk
2: pişiriyorum.
3: Tavuk bulyon falan da atın içine.
4: Eğer o
3: kesinlikle açıp, olmamış.
2: Bak, bu demlendiği zaman tane tane pilav olacak bu.
0: Herkes siz, yerine geçsin.
3: Siz pilav yaptığınızı zannetmeye devam edin.
4: O pilav suyunu çeksin, ben yarışmayı
2: ay,
4: bırakırım.
2: Kuşum, bak ben arpa şehriye çok yaparım evde, biliyor musun?
4: Belli.
2: O yüzden şimdi bunu... ölçüsü var. Ölçüsüne göre yaptığım için.
3: Siz bu ölçü ayarı yapamıyorsunuz.
2: Yenilendiğinde bu var ya.
3: Hayır.
2: Sizinkiler var ya bak, sizinkiler çiğ çiğ kalacak. Çiğ çiğ kalacak. Benimkiler böyle döküm döküm. Döküm
3: ben
2: döküm
3: hemen
2: böyle,
3: hemen iki günde böyle bir pilav yaparım. Pilavım da muhteşem
2: olmamış,
3: olur.
2: Olmamış tatlı
3: senin
2: kuşum.
3: Senin ölçün çorba ölçüsü, sen yanlış algılamışsın.
2: Hayır tatlım değil
3: ay,
2: ama.
3: Ay tatlım, göreceğiz onu birazdan tadım
2: ay, tatlım,
3: zamanı.
4: Pilavınız döküm
2: ya,
4: döküm mü? Döküm, aynı döküm puanlarınız gibi.
2: Bir buğulama yapmışım, yıkılıyor. Yıkılıyor. Pilavım o kadar lezzetli oldu ki, çünkü ben onu yıllardır yaptığım ölçümle yaptım. Onun için en güzel pilav benim.
3: Kesinlikle benim pilavım çok güzel oldu. Bugün en iyi puanı ben alacağım.
0: Birilerinin pilavı yandı.
2: Yandı, ben gördüm.
3: Kesinlikle benim değil.
0: Bilmem.
3: Kesinlikle
0: bir
3: benim
0: yanık kokusu alıyorum.
4: Figen Hanım'ın böğrü yanmış olabilir.
3: Evet,
4: son bir dakika arpa şehriye çorbası
3: bu
4: var.
3: Bu taraftan da bir yanık kokuları geliyor ama bilemedim.
4: Yağlı
0: son bir dakika.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, kenarlarını sil, 2, 1, 0, kaldır elleri.

0: Bugün en kötü yemeği yapan bence iki kişi vardı. Emre ve Kaan. İkisi de kötü not alacaklar diye düşünüyorum.
1: Tadım zamanı gelsin. Şimdi gidiyoruz tadıma. Benim yemeğim. Hazır mıyız? Peki kimle başlayayım? Senle başlamak istiyorum. Destek.
2: Beş ver bana gel hadi.
0: Heyecanla bekliyorum yani. Ay dönüyorsunuz dönüyorsunuz masanın etrafına dönüyorsunuz.
1: Benim işim dönmek.
3: Ya bir yere gitsem bunu oturur yerim ama öbürlerini yemezdim.
2: Evet ya çok heyecanlandım.
4: Benim annem bir yapar bunu var ya ooo yani. Bu...
2: Son tatlım tabak kimindi?
0: Senin de.
1: Puanınız gelsin.
2: Bu tabağa puanım 5.
0: Hadi başlayalım mı? Benim
1: yemeğim. Karadeniz'den muhteşem bir buğulama hazırladık. Hamsi buğulamanın yanına pancarlı, kırmızı biberli bir arpa şehriye pilavı. Hazır mıyız?
5: Hazırız. Hazırız.
1: Peki kimle başlayayım? Habibe senle başlamak istiyorum.
2: Evet, o muhteşem yemeğimi yemek istiyorum.
1: Evet, buyurun. Habibe heyecan var galiba.
2: Evet ya, çok heyecanlandım.
1: Heyecan yapma ya, niye heyecan yapıyorsun?
2: Burnuma çok güzel böyle kokular geliyor. Karadeniz olarak çok severim.

0: Açalım.
1: Şefim, normalde hamsi bulama çok severim. Çok da yaparız, çok da yeriz yani. Ama bunun tadı tuzu biraz yok. Denemeyecek kadar az yani. Limon tadını alamadım. Ben çok limon attığımı düşünüyorum.
0: Kimin yemeği olabilir sence?
1: Yani çok tatsız, tuzsuz olduğu için bu Kaan Bey'in ya da Emre Bey'in olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki puanınız gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeğimizi?
1: Yani bunun tadı bir öncekine göre daha iyi. Ama bunda da çok limon tadı alamadım. Ay bilmiyorum, herhalde tat duyularım gitti. Bilmiyorum, çok kararsız kaldım.
0: Kimin olabilir?
1: Arpaları ben iyi pişirdiğimi düşünüyorum. Bu benim tabağım da olabilir. Olmaya da bilir ama bugün artık risk almam lazım.
0: Puanınız gelsin.
1: Ya ben içimdeki sesi dinleyeceğim ama inşallah beni yanıltmaz. Ay bilemedim. Çok zor şu anda. Yani yok ya, bu tabak benim olamaz. Bu tabağa puanım 0.

0: açalım.
1: Bu tabak galiba benim.
0: Nasıl buldun?
1: Yani diğerlerine göre daha lezzetli. Yani ben hamsi bulama çok yaparım. Tabii ne kadar pişirdiğime de bağlı fırında ama... yani şu anda içimden bir ses bu tabağın benim olduğunu söylüyor.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 5. Artık inşallah bana gelmiştir ama... başka arkadaşa da gittiyse yapacak bir şey yok.

0: Son tabak. Buyurun. Evet, hamsi buğulama ve pancarlı kırmızı biberli arpa şehri için son tadım. Nasıl buldun?
1: Yani bir önceki tabakla aynı tadı şu anda. Yani bana öyle geldi. Bu ikinci gün yani biraz riks almam gerekiyor ama şu anda ayırt edemiyorum. Hani başka fazla limonatam var mıydı, oraya dikkat edemedim. Yani bu süreçte bir riks almam gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kimin olabilir acaba bu?
1: Yani ya ben Figen Hanım'la Kaan Bey'den çok bir şey beklemiyorum. Açıkçası Kaan Bey en son yakıyordu bir şeyleri ama Figen Hanım konuşmaktan yapamamıştır. Emre Bey'le aynı anda attık hemen hemen fırına. Ama limonu ne kadar koydu onu da bilmiyorum. Yani limon orantıları da çünkü aynı. Ay. Yani Emre Bey'in olabilir diye düşünüyorum ama bilmiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Ya ben riks alayım. Alayım mı? Ay alayım. Bilemedim, çok kararsızım ya. Allah'ım inşallah kendime sıfır vermemişimdir. Ya ama şimdi bir tane beş kullandım. Başka da kullanmak istemiyorum. Ya benim bu tabağa da puanım sıfır. Puan değiştiremiyoruz.
0: Çıkaralım gözlüğü.
1: Gülün gülün. Ay, tamam. Suratlar gülüyorsa.
0: Bak bakalım kendine kaç puan vermişsin.
1: Ya of ya.
0: Niye, ne oldu, daha bakmadım belki kendine.
1: Ama onların suratları gülüyor.
2: Ağlayalım mı yani, ne istiyorsun?
1: Ya bakmak istemiyorum.
0: Bir bak. Ambulans.

0: seni bekliyor.
1: Ay, inanmıyorum ya.
2: Büyük lokma ye, büyük konuşma.
1: Ay, inanmıyorum.
2: Dünkü programda hatırlayalım. Sevgili seyirciler, hep beraber hatırlayalım.
1: Ya inanmıyorum ya. Ay.
2: Habibe Hanım dün dedi ki ben Figen'e 5 verirsem yani, şurada bayılırım dedi. Bak
1: bayılma. Bayılacağım şimdi ama burada üstüm pislenmesin. Ya gerçekten Emre Bey'e verseydim bu kadar üzülme. Ya senin 5 dedin. Bir de sen bana 5 vermedin yani. Peki son tatlım tabak kimindi?
2: Senindi.
1: Ya risk niye almadım, niye almadım ya? İnanmıyorum şu anda, inanmıyorum. Ben nasıl yaptım Figen'e, nasıl 5 puan verdim? Şu anda kendimi köprüden aşağı atmak istiyorum.
2: Habibe bayılacağım demişti ama bayılmadı. Ne zaman bayılacak biliyor musunuz? Cuma günü. Cuma günü bekleyelim, görelim Habibe nasıl bayılıyor.
0: Olur, olur. Böyle şeyler olur. Figen gel, gel, gel.
1: Hadi bana 5 vermeye git.
0: Buyurun.
2: Şöyle uça uça geldim, görüyorsunuz.
0: Habibe'ye 5 puan verecek misin?
2: Bilmiyorum yani, eğer Habibe'nin kısmeti ise alacak o puanı benden. Hı. Yani ben vermek istemiyorum normal şartlarda ama o da bana vermek istemiyordu.
0: Ama verdi.
2: Verdi. Şefim, hadi başlayalım mı?
0: Başlayalım mı?
2: Hadi.
0: O zaman hazırsanız.
2: Ben çok hazırım gerçekten.
0: Ben de hazırım.
2: Tamam, o zaman başlayalım.
0: Anlat, biraz anlat.
2: Ya şefim, neyi anlatayım? Sen bana ayrı yürüyorsun, tamam mı? Bunlar bana ayrı yürüyorlar.
0: Yok, şu... ben yürümüyorum. Ben sadece yemek tattırıyorum efendim.
2: Hayır şefim ya, sen sürekli her şeye müdahale ediyorsun yani benimle alakalı.
0: Vallahi
2: yok Figen balığı şöyle yaptım, böyle yapmadım bilmem ne. Hayır, korkarım var ya, böyle giderse hepiniz böyle el birliğinden beni şampiyon yapacaksınız. Ama sonra üzülmeyin bak, yani niye şampiyon oldum diye üzülmeyin ya. Kendiniz ellerinizle yapacaksınız. Bak ben uyarıyorum sizi. Ay mis, mis, mis. Benim yemek mi acaba?
0: Bilmem, senin yemeğin de olabilir.
2: Ay bakacağız.
0: Habibe'nin yemeği de olabilir.
2: İşte zaten Habibe'ye de kendime de birer tane 5 vereyim ama.
0: Açalım.
2: Bitsin gitsin, ne yapayım?
0: Açalım.
2: Ha. Çok güzel, beğendim ben bunu. Vallahi ben bunu, bu Habibe'nin de olabilir, benim de. Ay benim mi, Habibe'nin mi?
0: Neyini
2: beğendim? Ben tadını beğendim ben bu yemeğin. Yani bu yemek lezzetli bir yemek bence.
0: Kimin olabilir?
2: Benim yemeğim bu. Bak çok rahatım. Bir şey söyleyeyim mi? Ay, inanılmaz rahatım. Yani bu yemek bence benim yemeğim.
0: Habibe'nin olabilir mi?
2: Yok, Habibe'nin değil bence. Böyle bir hissettim, böyle bir coştum. Bak eğer Habibe'nin, Habibe şu anda orada takla atıyor. Hani ben ona 5 vereceğim diye ondan sonra.
0: Puanın gelsin.
2: Puanım gelsin o zaman. Ben bu yemeğe 4 veriyorum.
0: İnsan kendi yemeğine 4 verir mi ya?
2: Böyle içimden geldi.
0: Gerçekten.
2: Evet. Ay şefim, hadi. Heyecanla bekliyorum yani.
0: Vereceğim canım, bekle biraz.
2: Ay dönüyorsunuz, dönüyorsunuz masanın etrafına. Dönüyorsunuz, dönüyorsunuz.
0: Benim işim dönmek. Açalım.
2: Şimdi şöyle, bu yemek çok limonlu bir yemek. Aşırı limonlu. Bu benim yemeğim değil bence.
0: Kimin olabilir?
2: Deminden beri kızcağız şey diyordu, benim yemeğim çok limonluydu, limonlu, limon tadı alamıyorum falan diyordu. Bence bu onun yemeği çünkü gerçekten çok çok limonlu, eğer yanıltmadıysa bizi. Ben buna o zaman kaç vereyim şefim?
0: Bilmem.
2: 0 vereyim.
0: Aa, kız size 5 vermişti.
2: Belki ben şimdi, belki de benim yemeğim ondan daha mı limonluydu acaba, bilmiyorum.
0: Kanun da olabilir.
2: Bilmiyorum ya, buna ben şimdi 0 veriyorum yani, verdim artık, ağzımdan çık, yapacak bir şey yok. Benim de olabilir, olmaya da bilir ama bir 0 aldı yani bu yemek maalesef. Belki benim yemeğim, bilmiyorum.

0: Evet, açalım ağzımızı.
1: Açalım. Arkadaşlar, hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi o kadar iki tane muhteşem yemekten sonra bu olmadı. Bana bunu yapmamalıydınız. Olmaz. Şimdi ben buraya gelmişim, oturmuşum, tamam mı? Güzel güzel, arka arkaya lezzetli yemekler tatmak istiyorum. Yani bu benim en doğal hakkım. Niye beni bu haktan mahrum bırakıyorsunuz?
0: Ne oldu efendim? Söyleyin de bilelim biz de.
1: Hayır şimdi o kadar bak güzel iki tane. Yani öyle ya da böyle. Hani benim başkasını bilemiyorum yani. Güzel yemek yemişim değil mi? Buyur. Şuradan keyifli kalkmak lazım. Öyle değil mi?
0: Tabii ki.
1: Hani neden izin vermiyorsunuz buna? Size demiyorum şefim.
0: Ne yaptılar? Ne oldu?
1: Hayır, olmamış. Merak bu ettim. Olmamış yani. Bu neyi olmamış? Olmamış yani. Olmamış. Koyamamış. Yani tuzunu koymamış, tadını koymamış, karabiberini koymamış, bir şeylerini koymamış. Hayır şimdi siz hepimize vermediniz mi aynı malzemeleri zaten
0: evet.
1: Yani? Tamam olmamış işte. Bunu becerememiş. Olmamış.
0: Kimin olabilir?
1: Ben ne bileyim kimin olabilir ama benim olamaz. Ben böyle bir şey yapmış olamam.
0: Puan.
1: Olamam diyorum, sıfır veriyorum. Hadi şimdi bak kendime mi verdim acaba?
0: Gözlüğü açınca kendinize kaç puan verdiğinizi göreceksiniz.
1: Ay bilemiyorum.
0: Açalım.

0: Scusa. E Anna. Böyle daha damağımda hoş bir tat bıraktı bu. Benim yemeğim mi acaba?
1: Bu... Bir önceki yemek gibi mi acaba?
0: Hayır, bu ya benim yemeğim ya Kaan'ın yemeği.
1: Nasıl bu karara vardın?
0: Bilmem ya, öyle hissettim. Bu yani ya benim yemeğim ya Kaan'ın yemeği bu. Bak şimdi ben Habibe'ye 4 puan verdim o zaman şimdi. Ah canım Habibem, kıyamam. Ama o zaman şöyle yapalım.
1: Nasıl yapalım?
0: Bir puan vereceğiz tabii. Doğal olarak
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, size kal. 0 ile 5 arası puan vereceksiniz.
0: Evet, 1 veriyorum.
1: 1.
0: Evet, beğendim, 1 veriyorum.
1: Çıkartalım gözlüğü.
2: Ya ben sana ne demiştim? O puan bana geri dönecek dememiş miydim?
0: Yok, sana mı verdim?
2: Dememiş miydim? Neyse, bir puan kırdın ama olsun yani.
3: En çok kendi yemeğini gördüm.
0: Hangisiydi benimki? Üçüncü
2: ya,
0: tattığım mıydı?
2: Ya az lezzetim var mı senin ya? Vallahi
0: benim
2: düşünüyorum.
0: Benimki üçüncü tattığım mıydı?
2: Ama çok teşekkür ederim. Beni bak böyle zirveye

0: Ama bir şey söyleyeyim mi size? Bak, ne dedim şu yemek için? Ya Kaan'ın ya benim dedim, değil mi? Duydunuz değil mi? Bak aynen. Nasıl hisli kadınım.
1: Benim tabağım çok lezzetli.
0: Şöyle söyleyeyim, senin tabağın hiç iyi değildi bu arada.
1: Hiç bak, iyi değildi nasıl
0: asla,
1: oluyor?
0: Asla, asla iyi değildi senin tabağın. Şimdi ben tüyo vermek çocuklar şimdi sıfır basmasınlar diye bak seni seviyorum.
1: Seni sevdiğim için. Ben tabağıma çok güveniyorum.
0: Bak, seni sevdiğim için tüyo ver ama zorlarsan. Bak vereceğim tüyoyu bak zorlarsan.
1: Ya Allah Allah bak, benim yeti.
0: Hayır istiyorsan söyleyeyim bak şu anda.
1: Söyle hadi söyle. Söyle.
0: Aşırı limonlu.
1: Ama seninki de aşırı
0: hayır,
1: limonlu.
0: Hayır asla değil.
1: O yüzden
0: bak,
1: benim tabağım zannetti.
0: Arkadaşlar bak tadacaksınız.
1: Aynı limonu kullandık.
0: Asla öyle değil. Bak ben Kaan'da bile tereddütte kaldım benim mi Kaan'ım mı diye bak. Seninki var ya yemin ediyorum.
2: Herkesin yemeği nasıl bildin ya?
0: Hayır bugün çocuğu koy oraya. Koy çocuğu oraya koy. Bir tane çocuk koy.

0: Zaten beni izliyorsun ki.
1: Bak koy çocuğu. Bak yani. Yemin ediyorum bize. Bak oraya bende. Bir çocuk koy. Gerçekten kapat gözünü. De ki bana şap tuz olur pardon. Limon için ne denir?
2: Yani şey, ekşi.
1: He, çok ekşi. Bana bak 3 tane yemekte gerçekten o ekşi yok ama
0: zaten
1: senin...
0: hamsi bulama limonlu olur.
1: Ama böyle bir şey yok arkadaşım, yok yani
0: ki.
1: Şimdi
0: limon hamsi bulama bol limonlu
1: kime
0: olur
1: iyi
0: böyle,
1: gelmez limon tansiyon kime limon iyi gelmez
0: ya
1: mesela?
0: Onu bilmiyorsun ki.
1: Bilmiyorum işte ben limon.
2: Emre'nin yemeğini nasıl buldun?
1: Emre kötü olandı değil mi?
3: Figen Hanım ilk gün değil de bugün bir strateji yapmış olabilir. Sessiz atın çiftesi sert olurmuş derler. Artık Figen Hanım'dan korkuyorum.
2: Şimdi sırada Emre var. Emre seni bekliyorum, gel.
3: Destek.
0: 5 ver bana, gel hadi.
1: Bravo Emre, bravo, arkandayız Emre.
3: Anca bakalım. Arkamda olursunuz zaten.
2: Emre hazır mısın?
3: Hazırım şefim.
2: Bir kaos ortamı mı bekliyor seni acaba?
3: Ya bu tabaklardan sonra bugünden kaos çıkar mı pek bilmiyorum ama bakacağım. Çıkartmaya çalışacağım.
2: Kaostan besleniyorsun?
3: Evet. Koku güzel, balık kokuyor. Ne büyük tesadüf. Patates sert olmuş. Onu hissettim.
2: Hazırsak açalım.
3: Ben balığı çok sevmem ama zorla yiyeceğim.
2: Kusura bakma. Evet, nasıl bulduk hamsi buğulama ve arpa şehriye pilavını?
3: Pilav biraz diri kalmış. Tam pişmemiş ya da demlenmemiş. Buğulamayı da çok beğenmedim. Yani arkadaşlar o kadar gömdüler ki büyük ihtimal lezzetsizse bu benim olabilir. Çünkü ben ilk defa hamsi buğulama yaptım.
2: O Kaan da ilk defa yaptı.
3: Ya ama şimdi üçü de dediler ki Kaan'ı da böyle bir tık hani güzel konumuna soktu. Figen Hanım o kadar güveniyor buğulamasına. Kaan'ınkine acaba benim yemeğim olabilir mi dediğine göre yani bunu beğenmiş olamaz diye düşünüyorum.
2: O kadar kötü bir yemek mi bu ya?
3: Kötü bir yemek değil. Onlar öyle bir överek anlattılar ki yemeği. Ben hani böyle dedim herhalde bir lezzet patlaması olması gerekiyor ağzımda.
2: Hı, olmadı mı?
3: Olmadı.
2: Kimin olabilir?
3: Bu benim yemeğim kesin.
2: Puanın gelsin.
3: Bunun benim yemeğim olduğunu düşünüyorum. Ben buna çok da abartmamak için 4 veriyorum.
2: 4.
3: Şefim tur attınız, tavaf ettiniz.
2: Elimizi indirelim aşağıya.
3: Beni tavaf ettiniz.
2: Elimizi aşağı indirelim.
3: Yalnız şu an o kadar ekşi kokuyor ki buradan aldım o ekşiliği.
2: Açalım.
3: Ama çok güzel olmuş. Allah var yani. Biraz soğanları diri kalmış. Ama lezzetli. Yok be, değilmiş. Yutunca anladım.
2: Kimin olabilir?
3: Valla bu da benim olabilir. Maceraya gerek yok.
2: Sen kendi yemeğini tanımak kriterin kötü olmasın mı?
3: Yani şimdi öyle bir şey konuştular olmasın. Ki hani... üçününkünün de iyi olduğunu düşünüyorum. İki arkadaşınki aşırı limonlu
2: belki,
3: bahsettiklerine göre. Belki... Ya şaşırtabiliyor da olabilirler, onu da bilemiyorum.
2: Ya.
3: Oyuna da gelmek istemiyorum. Ya hepimiz de bir limon kullandık. Ne kadar ekşi olabilir? Ama Habibe Hanım'ın limonu sıktığını gördüm. Bir kısmını sıktı. Belki daha fazla aroma vermiş olabilir. Biz dilimleyip üzerine koyduk. Kendince bir strateji yaptı. Bu benim yemeğim değil ya.
2: Kimin olabilir?
3: Bu büyük ihtimal ya Kaan'ın ya Figen Hanım'ın yemeği.
2: Puanın gelsin.
3: Puanım 0.

0: açalım.
1: Ya pardon arkadaşlar, o kadar övdünüz övdünüz. Bu yediğim üç yemeğin üçü de güzel değil ya, kusura bakmayın ama. Sizin damak tadınızda bir problem var. Üçü de benim yemeğim olabilir yani, o kadar kötü üçü de. Yemin ediyorum. Üçü de kötü.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Habibi'nin yemeği. Ay Habibi olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır.

0: okulun domatesleri ağzıma geldi.
1: Herhalde gelecek canım. Pancar, domates, biber, limon vermedim yani.
0: Bu ekşi. Bayağı ekşi. Ve acı. Buna biri acıyı basmış.
1: Acı bir şey verdiğimi düşünmüyorum.
0: İçinde biber gibi bir şey var. Biber tohumu geldi o zaman şefim.
1: Bilmem. Nasıl bulduk?
0: Güzel buldum. Beğendim. Ya yani bir yere gitsem bunu oturur yerim ama öbürlerini yemezdim. Bu güzel, bu yenir bu yemek.
1: Kimin olabilir?
0: Vallahi bu Figen Hanım'ın olabilir. Yani beğendim. Eğer o yaptıysa güzel yapmış. Eline sağlık.
1: Puanın gelsin.
0: Üzgünüm ama sıfır.
1: Güzel olan yemeğe nasıl sıfır puan veriyorsun?
0: Ya bir verirsem kendim kaybedebilirim. Bir puanla kaybedersem oturur ağlarım.
1: Çıkartalım gözlüğü. Bakalım kime ne puan vermiş.
0: Yerime geç böyle bakacağım.
2: Gel buyur.
0: Oh, biliyorum işte.
2: Ya bir şey soracağım. Bir dakika. Evet, en kötüsü seninkiydi. Benimkini yedin. Çok lezzetli dedin. Çok güzel dedin. Sonra yuttuktan sonra dedin güzel değilmiş.
1: Boğazımdan geçmiyor dedim. Dedi.
0: Yani sonuç olarak...
2: İlkten övdün, sonra gömdün yani.
0: Yani sonuç olarak övüp birinci mi seçmem gerekiyordu
2: size? Ya sen
0: size
2: zaten bir şey söyleyeyim, ağzın tadı yok senin, ben anladım.
0: Yok, vallahi yok.
2: Gerçekten yok yani.
0: En son yediğim yemek kimindi şefim?
3: Benim de.
0: Çok güzel olmuş, eline sağlık.
3: Ay senden...
0: Cidden söylüyorum, dediğim gibi dışarıda oturup hani yemem normalde. Bir tek kızartma hamsi yiyorum. Buğulama yiyecek olsam oturur o tabağı yerim ama diğer üç tanesi gerçekten çok vasattı şefim.
2: Emre az kalsın bana puan verecekti. Gerçekten sevinmiştim ama o anda vermeyince delirdim. Verseydi yakalayabilirdim.
0: Habibe gelmiş benim puanıma laf söylüyor. Sen kendin önce gittin Figen'e 5 verdin.
1: Evet Kaan'cığım sen alalım. Gel bakalım.
4: Geldim şef.
1: Buyurun takalım. Hazırsak başlayalım.
4: Vallahi hazırım şefim. Kendi yemeğimi bulup 5 vermem lazım.
1: Tabii, önemli.
4: Gerilerde kaldım biraz.

0: mis gibi koktu ya.
1: Açalım. Elimizi indirelim aşağıya. Evet, nasıl bulduk? Hamsili buğulama, arpa şehriyeli pilav.
0: Ya pilavı çok güzel pişmiş. Özellikle hamsi de güzeldi, tadı tuzu yerinde. Ama çok zor ya bu.
1: Kimin olabilir?
0: Benim yemeğim gibi düşünüyorum bunu ama... Çok da zorlanıyorum şefim şu anda ya böyle hani... Buğulaması öyle normal, buğulama olmuş güzel, fena değil ortalama. Hani kendim de çok iyi buğulama yapacağını düşünmüyorum şu anda. İlk defa yaptım. Ama çok yedim yani o... Ekstra bir güzelliği yok. Ama pilavı benimkine benziyor.
1: Puanın gelsin.
0: Benim buna puanım 5.

0: Açalım.
1: Hayda, gene ben bu karanlığa girince kaos oluyorum galiba, anlamadım. Gene güzel pilav ama gene... Ama bulamasına hiç lezzet alamadım ya.
0: Kimin olabilir?
1: Bilmiyorum, o kadar gönder bu Emre'nin herhalde. Lezzetlerin hepsi çok yakın birbirine.
0: Puanın gelsin.
1: Benim buna puanım sıfır şefim.

0: açalım.
1: Bunun soğanları diri kalmış biraz. Arpa çeyreğisi sulu geldi bana. Hiç balık tadı alamadım. Acaba bu mu Emre Bey'inki? Hiç tadı yoktu gerçekten ya.
0: Kimin olabilir?
1: Ya dedim ki bu mu Emre Bey'in acaba? Herkes gömdü. Çok da güzel iki tane tabak var dediler. Hiç öyle çok güzel de bulama yemedim yani. Yani iki tabak daha yok değil mi şefim? Bir tane kaldı bundan sonra.
0: Evet.
1: Yani öyle güzel iki tane buğulama da yokmuş yani, bilmiyorum. Ya da hiç buğulama yememişler şimdiye kadar, ben bilmiyorum ya. Bu benim annem bir yapar bunu var ya, ooo yani. Sabaha kadar yersin o buğulamayı da bunlardan.
0: Nasıl yapar anneniz?
1: Çok güzel yapar şefim ya. Böyle bol, limonu da bol olur. Dedi ki bol limon koydum dedi. Bol limonlu bir şey de gelmedi daha önüme.
0: Sen Rizelisin bir de.
1: Ben Rizeliyim şefim ya. Ama çok yedim, hiç yapmamışım şimdiye kadar. Hiç balık da ayıklamamışım. O
0: bu
1: şey
0: nasıldı?
1: Olmuş. Ya bunda hiç balık tadı almadım ya.
0: Peki puanın gelsin.
1: Puanım sıfır buna ya. Öyle ilk başta bir kafamda bir ampul yanmadığı için buna sıfır verdim.

0: Açalım. Nasıl bulduk?
1: Vallahi yediklerim arasında bir bunun tadı lezzeti vardı. Herhalde Figen Hanım'ınki de bu. Bayağı lezzetli olmuş. Gerçekten balığın tadını aldım bu sefer. Diğer hiçbir tabakta alamamıştım. Kendimki 5 verdiğim bile, yani o 5 puan verdiğim tabakta bile böyle güzel bir balık tadı gelmemişti ağzıma. Bu yenilebilir bir hamsi buğulama olmuş. Arkadaşların yaptığı yorumlardan yola çıkarak bunu Figen Hanım'ınkine olduğu düşünüyorum. O da bana 1 puan vermişti. Ben de bu tabağa 1 puan vermek istiyorum şimdi.
0: Evet, açalım gözümüzü.

0: Epilepsi krizi.
1: Bakalım kime kaç puan vermişsin?
0: Oh. Vallahi bir onlarınkinde lezzet var demek.
2: Yani tamam.

0: Sinirlerim bozuldu ama bu beni demolize etmez. Yarın görüşeceğiz.
1: Benim yemeğim.
2: Siz kendiniz beğendiniz. Bana ne ya?
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Bırakın beni bana kardeşim. Patatesler çiğ. Biberler çiğ.
0: Kalan son üç günde nasıl tahammül edeceğimi artık bilmiyorum.
2: Bak, sen çok konuşuyorsun. Kullanmasaydı bir puan giderdi.
3: Siz kullandırdınız zorla.
2: Ben zorla falan kullandırtmadım.
4: Gereksiz bir savunma yaptım.
2: Sana şimdi geleceğim. Efendim sizin patatesler nereye gitti? Şöyle kelebeklendi mi? Bu bizim köydeki kamyonların lastiğine benziyor. Ben niye yemiyorum?
3: Bunlar yeseydiniz.
2: Şş, bak bak bak. Sana puanım. Bir.
1: Benim yemeğim.
2: Figen Hanım.
3: Efendim.
2: Uykunuz var galiba.
3: Hayır.
2: Ne bileyim.
3: Öyle. Hayır, yok, sizin yorumlarınızı bekliyorum. Enteresan olduğu
2: beş
3: için.
2: Beş verirsek kesin. Uçar, sıfır verirsek beni gömer.
0: Otobani verecekti ki. Yediğini yorumluyor.
3: Hayır, benim tabağım genel anlamda beğenildi. Siz tabağımın arkasındayım.
2: Siz kendiniz beğendiniz. Bana ne ya? Bırakın beni bana kardeşim. Övmeyin. Şimdi. Patatesler çiğ. Biberler çiğ. Çiğ. Tatsız. Tuzsuz. Sonradan koydum. Balıklarınızı unuttunuz, yıkadınız, yarısını kullandınız, yarısını Figen Hanım yakaladı. Bir puan zaten oradan gitti. Kaan, sana vermiş olduğum puan. Sıfır.
5: Teşekkürler şef.
3: Amanın.
2: Rahatladın mı Figen Hanım? Hayır. Bırakın ben yorum yaparken... Benim yorumlarıma müdahale etmeyin. Şimdi sırada Habibe var.

0: Bu mu?
1: Biraz kalın olmuş.
0: Evet, uyanık olsaydın da rakibin Figen Hanım'ı incecik kağıt gibi görseydin. Onun patatesi o yüzden çabuk pişti. Evet, orada uyardım hatırlarsan. Dedim ki ince küçük bıçakla, orada dedin ki yok ben böyle doğruyorum.
1: Biz hatta evde daha kalın bir şekilde doğruyoruz. Hele kendimi ayak.
0: Ama evde kalın doğruyorsun, evde pişiriyorsun.
1: Yani biraz kendimi ayak uydurmuşum.
0: Dişten gelen sesi duyuyorsun değil mi?

0: Soğanlar çiğ.
1: Ama soğanın çok ölmemiş iyidir buğulamada.
0: Nasıl?
1: Çok ölmemiş iyidir yani, çok pişmemiş.
0: Allah Allah.
1: Evet, hatta biz yanında onu meze olarak da yaparız. Çiğ soğanı yeriz yani.
0: Sen mutfakta şeflik mi yapıyorsun?
1: Değilim ama kendi mutfağımda, kendi çapımda şefim.
0: Senin yani ben... evdeki şefliğin burada sökmüyor bana.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama ben bu tabağı güzel çıkarttığımı düşünüyorum.
0: Çiğ tüketilecek bir soğan çiğ tüketilir. O zaman kuru fasulyenin içerisinde siz soğanı çiğ yiyorsunuz. Ve yaptığınız her yemekte soğanı çiğ yiyorsunuz. Şş, bak bak bak.
1: Haklısın.
0: Ama lezzetli.
1: Teşekkür ederim. Bunu duymak da güzeldi.
0: Lezzetli, lezzetli. Bu demek değildi ki sana 5 vereceğim.
1: Yok, ben zaten biraz umudumu kestim. Patates ve soğandan sonra.
0: Çiğ sebzeler hariç lezzetli.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana puanı. Bir.
2: Bana -1 vermeniz lazım şefim o zaman. Habibe hamarat olduğunu söylüyor. Ama şeften gel gör ki 1 puan alıyor.
1: Ya gerçekten 2 gündür çok lezzetli yemekler çıkartıyorum. Yemeğimin de arkasındayım. Ama şeften bir türlü yüksek puan alamıyorum. Ama merak etmesinler, bugünden sonra kesinlikle 1 almayacağım.

0: Ama nedenini öğrenebilir miyim?
1: Çiğ sebze.
0: Tamam.
1: Soğan çiğ.
0: Tamam.
1: Biber çiğ. Arpa şehriyenin içerisindeki biber çiğ.
0: Ama biberi...
1: Arpa şehriye pişmiş biberler çiğ.
0: Ama hepsini aynı anda attın.
2: Ama ben sana gösterdim orada.
0: Ama ben seninle konuşmuyorum artık. Gerçekten
2: ama
0: yeter.
2: Ama ben sana gösterdim orada. Dedim ki ben yeter. Açtım gösterdim.
0: Ya kalan son 3 günde nasıl tahammül edeceğimi artık bilmiyorum.
1: Lütfen susalım.
2: Allah yapmasın artık.
1: Emre'cim limonun kabuğunu koy demedim size.
3: Ama şefim normal limonun dışında da kabuk var. Gereksiz bir savunma yaptım.
1: Bu haftaki bütün Kaan hariç herkes savunma derdinde. Limonu içini doğrayın dedim. Yani sonunu koyun demedim.
3: Şefim C vitamini. Malum pandemi dönemindeyiz, korona
1: C
3: var.
1: C vitamini hatırlarsak C vitamini deyip de kırmızı biberin yarısını çöpe atan arkadaşımız antioksidan bir biberi.
3: Yarısı değildi şu kadarcık. Ha,
1: onu atıyorsun da bunu niye çöpe atmıyorsun da yemeğe kullanıyorsun?
3: O büyük ihtimal karambole gitti şefim.
1: Bu bizim köydeki kamyonların lastiğine benziyor. Kalın, ömürlük lezzetli bir patates.
3: Ama yumuşacık, hemen kesti dişiniz şefim.
0: Hala lezzetini savunuyorsun ya. Kendi yemeğini 10 saat gömdüm burada.
1: Kaç vereyim söyle.
3: Şefim vallahi.
1: Söyle söyle söyle kaç.
3: Ama pilavıma bakmadınız şefim. Yani onlardan sonra sana... ben -1 falan bekliyordum.
2: Gibi, kaç vereyim abime? Tabii.
3: Ya siz konuşmayın evet ya. Sana... Çok evet. Övdüğümüz Habib Hanım bile 1 almış. Benim 0 almam çok normal.
1: Bakalım. Efendim sizin patatesler nereye gitti? Şöyle kelebeklendi mi?
0: O kadar ince yapmış ki uçmuş. Kaybolmuş. Karışmış.
1: Yok patates vardı. Size tattırdıklarım da vardı da bana nerede patates? Ben niye yemiyorum?
2: Bilmem, yeseydiniz.
1: Kalmamış ki.
2: Hayır, tepside vardır mutlaka.
1: Beni ilgilendirmiyor, beni tabak ilgilendiriyor.
2: Sizin tabağı o kadar koymuşlar, siz yemeyin.
1: Koymuşlar değil, siz koydunuz. Ben koymadım tabağı.
2: Ha, ben koydum. Ay pardon, evet ben.
1: Aklın gitti.
0: Ya nasıl savunacağını bilmiyor artık kendini. Evet. Sallamasyon gidiyor işte.
2: Ya benim bir şey söylememe gerek yok ki. Arkadaşlar zaten yapıyorlar yorumları. Hadi siz konuşun. Baştan başta sen anlat. Sen sonra, sen de sonra anlat. Bana gerek kalmıyor.
0: Ama sizden almıyoruz emirleri.
2: Şefim ben sizi dinlemek istiyorum.
1: Gerçekten. Ben eskiden burada yarışmacılara çok kızıyordum. Evet. Hem beni dinlemek istiyorsun hem de maşallah çenen hiç susmuyorsun. Bırak da senin yemeğini tadayım, gözümün içine bak. Belki 5 vereceğim.
2: Hadi bakıyorum.
0: Allah
1: bakma
0: korusun.
1: Bu saatten sonra.
2: Hadi bu sefer lütfen. Bu sefer.
1: Tribüne güzel oynuyorsun.
2: Tribün değil şefim, sana doğru şu an konuşuyorum.
0: Biz ne yaptık, kasap bıçağıyla falan mı doğradık?
2: Hayır yani? Ekmek bıçağı dedi arkadaş.
0: O bak, ekmek şef, bıçağı.
2: Ama lütfen şef seni uyardı. Bak sana yardımcı olmaya çalıştı. Şef dedi ki bak büyük bıçağı bırak dedi. Ben evde böyle kesiyorum dedin.
1: Sana puan maalesef.
2: Maalesef tabii. Evet. Nereden? 0-1-0 ne olacak? Evet. Maalesef şefim. Maalesef. Beğendiremiyorum yaptıklarımı size. Maalesef. Evet. Tamam ya, devam edelim.
0: Lütfen 0
1: 5 veriyorum sana be. Al.
0: Şaka mı?
2: İşte niye şaka olsun? Hepiniz beğendiniz yemeğimi. Allah Allah. İnanamıyorum şu anda yani.
1: Kadının yemeğini hepiniz beğendiniz.
0: Yani. Ama benim yemeğim de beğendin.
2: Senin yemeğin kötüydü.
3: Bak, demek ki bizim ağzımızın tadı yok. Bak beğenmiş.
1: Şey söyleyeyim.
2: Aa şaka gibi yemin ediyorum yani.
1: Figen'in uyguladığı taktiği söyleyeyim size.
2: Anlatın
1: şunu. Bütün sebzelerin hepsini ince ince doğradı.
2: Evet.
1: Patatesi kağıt gibiydi.
2: Evet.
1: Limonu yerinde.
0: Tamam şef anlatsın.
1: Ve size çıkarttığında hatta ona dedim ki bu çok su değil mi dedim. Buğulama sulu olur dedim. Bol sebze, su, tereyağı, tuz, karabiber üzerine koydum. Hiçbiriniz de azar azar su var.
2: Hem altına
3: ben
2: koydum.
3: Su koymadım ben.
2: Üstüne
3: ben
2: koydum,
3: su koymadım.
0: Ben
1: su, su koydum.
2: Buğulama suyla olur.
1: Buğulama evet, sebze, balığın suyuyla birlikte sulu bir şekilde içilir. Normalde ben bu tabağı çukur, derin bir tabakta sunmam lazımdı. Ama pilavla birlikte buluşmasın diye düz bir tabağa koydum. Ve suyundan da ilave etti. Hakikaten de güzeldi. Benim 5 vermemin ziyade sizler de kendiniz Figen'in yemeğini puan verdiniz ve oyladınız.
2: Sen vermedin ama en güzel
1: ama
2: tabak
1: övdüm.
2: Ben dışarıda olsam yerim.
3: Övdüm ya, lezzetli övdüm. Bir yemekti sonuç olarak.
1: Ya puan verip vermemiz önemli değil.
2: Yerim dedin dışarıda.
1: Önemli olan dışarıda yerim dedim, beğendim. Keza aynı şekilde Habibe de aynı şeyi söyledi, Kaan da aynı şeyi söyledi.
2: Abi bir şey söyleyeyim mi? Hepsi bir kere hem kendilerini suçluyorlar bu puanlardan dolayı. Tabii bir de şef de 5 verince... İyice ne bunlar demoralize oldular.
0: Figen Hanım çok merak etmesin. Ben bugünden sonra toparlarım.

0: Bir daha asla ağzına laf vermeyeceğim.
1: Şimdi toplamda bu 5 puan verdim demek şampiyon olduğun anlamına gelmiyor.
2: Yok şefim, nerede?
0: Ya yarın göreceğiz
1: seni. 2 günün sonunda toplamda nerede almış olduğunuz nerede puanlar geliyor. Kaan 3 puan. Habibe 13 puan. Emre 13 puan. Ve Figen, bugünkü yapmış olduğun atakla 21 puandasın.
2: Performans diyelim.
1: Performans, evet.
0: Figen Hanım'ın liderliğini asla hazmedemiyorum ama merak etmesin, yarın onu zirveden aşağı indireceğim.
3: Figen bugün lider olmuş olabilir ama yarın tüm gücümle onu liderlikten zirveden indireceğim.

0: geleceğinize teşekkürler.
1: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
2: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
0: Seviyorum galiba.
2: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
1: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
0: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
3: Güzel bebek, bugün yarın bıkar atarsınız.
0: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
3: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
0: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
3: Ev çok dar, çok karanlıktı.
4: Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordu.
5: Doğaçtım diye.
0: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla. Oturacağımız yeri sen seç sevgilim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
6: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.

Ege'nin bilgi uygarlıklarından Pergamon. Yeni adıyla Bergama. Antik çağın gözdesi tüm haşmetiyle işte karşımızda. Yaz sıcağına inat antik dönemin izini sürmeye artık hazırız. Kale tepesi biz tırmandıkça adeta büyüyor. Arada bir dönüp ardımızda kalan bu engin coğrafyayı seyrede alıyoruz. Bergama isminin Hitit dilinde yüksek yerleşim anlamına karşılık geldiğini aklımızda tutarak kutsal alana ulaşıyoruz bile. Bergama, Akropolü, Trianus Tapınağı, dünyanın en dik antik tiyatrolarından sayılan 10 bin kişilik tiyatrosu, Dionysos ve Demeter tapınakları ve geniş agoralarıyla Ege'nin en bilge uygarlıkları arasında.

Asklepion'a, yani antik hastaneye giden yolun başlangıcında yer alan bir heykel var. Pergamonlu Kalinus'u temsil ediyor. Milattan sonra 129 ve 216 tarihleri arasında yaşamış olan Kalinus, belki de Pergamon'un en ünlü kişisi. Tıp doktoru, bilim adamı ve filozof. Bu yüzden heykelinin Asklepion yolunun başına dikilmesi de son derece anlamlı.

0: Asklepion'a da, yani Pergamon Asklepion'a da ilk tıbbi merkez diyorlar. Yani bütün o Asklepionların içinde ilki buymuş ama...
1: Bu ilklerle ilgili sizin çok güzel söyleyeceğiniz.
0: Yani endişelerim var tabii. Sürekli olarak bir yere gittiğin zaman en büyük buradadır, ilki buradadır filan gibi bazı...
1: Farkındalık yaratıyor.
0: Farkındalık yaratıyor. Biraz turistik galiba o. Ben onlara pek hani güvenmemekte yarar olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam, şimdi içeri girdik, sütunlu.
0: Tonozlu bir yol.
2: Evet.
0: Kutsal bir yol, Via Testa dedikleri bir yoldan çıkılıyor ve sütunlu yola giriliyor.
2: Devam
0: ediyor. Ve doğru işte Asklepion'a doğru ilerliyoruz şimdi.
2: Burası bir şifa yurdu. Böyle ölümcül hastaların alınmadığına dair antik kaynaklarda yazılar var.
0: Aslında kapısının üstünde, giriş kapısının üstünde buraya ölüm giremez yazıyormuş.
2: Evet.
0: Bu ne demek? İyi bir şeyle düşünürsek, niyetle düşünürsek, yani burada ölen falan olmaz. Biz hepsini tedavi ederiz anlamında.
2: Evet.
0: Ancak bir de senin dediğin tarafı var.
2: Ölümcül hastaların alınmadı.
0: Almıyorlarmış.
2: Evet.
0: Tabii onları almazsan ölüm girmez yani böylece. Onu evet. Göze almak lazım. Yani tıp etiği burada sorgulanabilir. Ölümcül hastaların alınmaması üzerine. Ancak onunla da ilgili bir efsane var. Oraya gittiğimiz zaman
2: tamam.
0: Bunlardan da bahsedebiliriz.
2: Sütunlu Cadde. Bir şey itiraf edeyim mi? Hakikaten hani havasından mı, suyundan mı, antik kentin ruhundan mı nedir? Bu Sütunlu Cadde'de yürürken böyle bir huzur buluyorum. Bir dinginlik geldi bana böyle. Bir gevşedim, bir relax oldum.
0: Atmosfere uyum.
2: Öyle mi?
0: Hemen evet. Psikolojik olarak belki de huzurdan ziyade bir şifaya doğru gittiğini hissediyor olabilirsin. Tiyatroda...
2: Katarsis, arınma.
0: Tiyatroda ne yaptın?
2: Evet, biz
0: bir
2: aslında...
0: Bir tirap çektin.
2: Evet,
0: hemen
2: doğru.
0: Hemen oranın atmosferine. Şimdi bu da buranın atmosferi
2: evet.
0: Demek.
2: Hele bir de böyle gözlerimi kapayıp böyle hani suyun sesini, ondan sonra uyku odalarını, o mistizmi düşündükten sonra böyle daha da gevşiyor insan. Bunların arkası ahşap kaplı. Herhalde çatı da ahşap kaplı. Şu odalar ne olabilir hocam?
0: Dükkan olduğu söyleniyor.
2: Neye göre? Ne dükkanı olabilir?
0: Yani işte... Hastanede adaklar için olabilir. Yani birisinin iyileşmesi için adak eşyalar satılıyor olabilir. Hastanedeki tanıdığına ne götürürsün?
2: Kolonya, çiçek.
0: Kolonya satılıyor olabilir. Tabii burada da baktığımız zaman bir parça daha iyi görebiliyoruz. Yani üç tane sütun yan yana işte bunu daha iyi gözünün önüne getirebiliyorsun. Arka tarafta dükkanlar ve bu sütunların arasından... Hastaneye doğru belki bu dükkanlardan kolonyanı alıp ilerliyor olabilirsin.

0: Asklepion yılanlı sütun hocam. Tıbbın
1: Asklepion,
0: sembolü.
1: Asklepion yılanlı sütun fakat bu şimdi Zeus kutsal alanındayız. Hı. Zeus ve Asklepios'a adanmış bir tapınak var bu alanda. Hı hı. Dolayısıyla burası da Asklepion'un kutsal alanı oluyor.
0: Asklepion aslında bir tanrı değil mi?
1: Asklepion sağlık tanrısı, hekimlerin de tanrısı. Ama ilk önce

0: Tanrı muamelesi görmüyor. Bir kahraman gibi, yani elinde asasıyla her tarafa koşan, işte hastaları iyileştirmek için, hastalara şifa dağıtmak için koşan bir kahraman gibi. Sonradan bir takım efsanelerle Tanrı
1: anlatır mısınız
0: katına yükseliyor. Aslında buraya da mal edilen bir şey o efsane ya da masal diyelim. Bir hasta geliyor buraya, ölümcül bir hastalığı var.
1: Müthiş acılar içinde.
0: Acılar içinde. Fakat işte biraz önce de konuştuğumuz gibi buranın etik bir sorunu var. Ölümcül hastalar kabul edilmiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla adamı almıyorlar içeriye. O da iki tane yılan var o sırada kapının önünde beklerken. Ve bir taşın kovuğundan su içiyor yılanlar. Su içiyorlar ama zehirle birlikte tekrar onu
1: tasın içine boşaltıyor.
0: O kovuğun içine boşaltıyorlar. Adam acılarından kurtulmak için bir an önce o zehiri içiyor. İçiyor fakat işte panzehir denilen bir şey var ya, ilk olarak o keşfetmiş oluyor böylece ve adam iyileşiyor.
1: Olumlu bir
0: etkisi oluyor. Tabii o olumlu etkinin sonucunda da buradakiler uyanıyorlar duruma. Ve böyle bir yılan ve sağlık ilişkisi kurulmaya başlanıyor.
1: Günümüze kadar da geliyor.
0: Dolayısıyla evet, o Asklepios'un elindeki asaya da iki yılanın sarıldığını sağlık sembolü olarak biliyoruz. Şimdi buradan bir şey daha var. Pardon, sen söyle.
1: Bir alan burası galiba. Zeus
0: Asklepios tapınağı var. Asklepios yani o tanrının adı o. Evet. Asklepion olunca işte hastanenin adı.
1: Burada da bir sütunlu bir alan var. Sütunlu alanda tapınak böyle var. Merdivenlerle tapınağa geçiliyor.
0: Evet.
1: Bir de böyle bir alan var hocam.
0: Şimdi buradan tabii garip bir manzara var. Hastane ve arkasında amfi diyorum. İşte
1: tiyatro.
0: Tiyatro. Evet. Amfi olunca arkeologlardan öğrendiğimize göre
1: asla amfi demeyeceğiz.
0: Tam bir şey olması lazım. Yani ikili karşılıklı olması lazım bu gördüğümüz bölümün. Buradaki tiyatro aslında hastaneye ait.
1: Evet.
0: Bir bakıma da büyük anlamda da tedaviye yönelik bir tiyatro olduğu söyleniyor.
1: Alan tam böyle kutsal bir alan olduğu için hocam böyle bir sessizlik de var. Yani topografik şeyinden de kaynaklı herhalde buranın. Böyle bir sessiz, böyle bir hani
0: yani,
1: duygusal.
0: Yani kutsal alandan çok.
1: Acaba biz bildiğimiz
0: zaten çok sesli olması mümkün değil tabii, evet. De. Etrafa baktığımız zaman görüyoruz bir takım odalar ve bir takım şeyler, dehlizler var. İşte mesela tedavi binası, biraz önce dediğim gibi uyku odası. Yani tabii ki burası bir hastane olduğuna göre bir dinginliğin sağlanması gerekecek.
1: Beni ilgilendiren en önemli noktalardan biri. Tiyatro.
0: Evet, sen bir tiyatrocu olarak bu konudan başlayabilirsin.
1: Aslında psikodrama denilen şey, hani sizle yapmış olduğumuz sohbetlerde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yöntemdi değil mi?
0: Yani evet, öyle zannediyorum. Yani 18-19 olması lazım gibi düşünüyorum şu anda.
1: Ama antik,
0: çok yeni bir şey yani psikodrama.
1: Evet, eğer antik dönemde bu tiyatro buraya konumlandırıldıysa psikodrama ile de mutlaka bir ilişki vardır diye düşünüyoruz.
0: Psikodrama yani ruhsal bir tedavi yöntemi tabii. Ve konuşarak, derdini başkasına aktararak ve bunu da bir oyun haline getirerek uygulanan bir şey. Şimdi bu tiyatro böyle bir hastanenin yanı başında olmakla acaba bu tip bir işlev yükleniyor mu diye de düşünmeden edemiyorum.
1: Çok
0: açıkçası.
1: Mantıklı. Eğer bu tip düşünce olmasaydı bu tiyatro buraya konumlandırılmamış olacaktı. Düşünsenize böyle hani bir hasta, güzel bir tiyatrosu var. O hastaya belli bir şeyler aktarılmak üzere sahnenin üzerinde bir drama var. Yani girişi, gelişmesi, sonucu belli olan bir şey var.
0: Asıl hasta katılıyor o drama.
1: Hastanın
0: kendisini ifade etmeye çalışıyor.
1: Evet, kendini ifade etmeye çalışıyor. O katarsis, arınma, işte içinde var olan o hastalıklı duygu, psikolojik ve nevrotik bir durumdan şey yapıp kurtulup kendini o sahne üzerinde var olan dünyaya aslında bir oyunun içerisine dahil etme yöntemi.
0: Bir kendisini ifade ederek işte sağlığına kavuşmaya çalışmak, bir de doktorların ona telkinleriyle. İki evet. tane farklı yöntem bu. Ama ikisinin de burada uygulandığını ben düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle ben de, bence de.
0: Yine bir kere daha söyleyeyim, hiçbir zararı yok. Bu tiyatroyu da o bağlamda düşünüyorum. Burada evet. olmasını ona bağlıyorum.

0: Of. Hocam şu suyun sesini duyuyor musunuz? Şurada biraz oturalım ve suyun sesini dinleyelim lütfen.
1: Tedavi bulalım diyorsun.
0: Evet.
1: Tedavi tüneli.
0: Evet.
1: Yeraltı tüneli.
0: Böyle bir akustiği de var herhalde bunun değil mi?
1: Kriptoportikus.
0: Yani burada böyle kıyafetleriyle yürüdüklerini düşünsenize. 2500-3000 yıl öncesine gidip insanlar.
1: Şimdi tabii su sesiyle tedavi buradan oraya kadar bir yürüyüş süresi var demek ki. Hı hı. Bir de görüyor musun tünelin üstünde? Görüyorsun tabii yani çok net görünüyor. Işıklar var, açıklıklar var.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre, yani metinlerde bazılarında yazılana göre doktorların oradan hastaları izlediği söz konusu. Yani bilemiyorum.
0: Mimari açıdan şimdi böyle bir dehlizin içerisine su akıttığınız zaman normalde nem olması gerekiyor. Bakın su akmasına rağmen dehlizin içerisinde en ufak bir nem yok. Rutubet yok yani. Kuru. Havası da güzel. Yani buradan böyle fısıltıyla konuştuğunuzda ta tünelin sonuna kadar da rahat bir şekilde duyuluyor.
1: Evet.
0: Daha aslında psikodrama bu alanın tamamında mevcut. Yani şu bile psikodramanın bir parçası sayılabilir.
1: O kadarını bilmiyorum. Tabii psikodramada kendi durumunu anlatma, aktarma, başkasıyla paylaşma meselesi var ama
0: bunlar yardımcı yani elemanlar gibi düşünülebilir.
1: Bu seansta evet ona yardım edebilir mi? Onu bilemiyorum.
0: Bir de biz yürüyelim mi böyle?
1: Yürüyelim.
0: Ama konuşmadan yürüyelim isterseniz. Kendi dünyamıza, kendi iç kabuğumuza çekilelim.
1: Durabilirsek, peki, konuşmadan.
0: Peki.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor. Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibarıyla da tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Heykel çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride.

0: ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar evet. Orada o havada duruyor yani.
1: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
0: Ha, onu bilmiyorum.
1: Çok güzel ya. Of of.
0: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
1: evet,
0: yer buraya
1: evet,
0: çok yakın
1: evet, değil mi? Evet, evet, evet.
0: Ustalar da buraya çok
1: ve çok ünlü var. O ustalar galiba.
0: Bakalım.
1: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Yok, buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz yani
0: ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var, evet.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojisiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix de kazı başkanı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi.
1: Biraz.
0: Bilgi var o zaman. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir kulu var herhalde.
1: Var ve de değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Tabii sizin de ustalığınız vardı ya.
1: Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
1: değil
0: mi?
1: Mesela tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde parçaları var.
0: Yani onlar müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
0: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde,
1: fark
0: değil
1: var
0: mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: El işçiliği.
1: El işçiliği. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
0: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
0: ama
1: işi bilen.
0: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
0: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var, bunlarda var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii
0: bu göze mimari hile.
1: Tabii hile yani, evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
0: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun gerçekten
1: tabii
0: o tarihe ait
1: tabii
0: olduğunu
1: tabii şey. Çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
0: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
0: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları koymuş veya tabanlara, yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
0: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
0: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
0: Evet. Yani sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
0: Evet. Yalnız buradaki hani imparatorluğun Makedonya. yani... krallığı olduğu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar... Yani evet. Demek ki tesadüf değil mi sizin iyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını kaçırıyorlar.
1: Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
0: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
0: Karl Humann ve heykeli.
1: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
0: Evet, kireç
1: yani
0: kuyuları
1: temelleri varmış. Var evet orada da.
0: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
1: Almanya'ya... Hayır, yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Hı hı. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
0: Evet.
1: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
0: İzin alıyor galiba.
1: Tabii
0: Osmanlı'da.
1: Yani durduruyor.
0: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
0: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapınak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
0: Sadece bu bir de.
1: Yani işte. Evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey.
0: Hı hı. Parşömen de değil bu gemilere yükle,
1: yani,
0: Mısır'a gönder.
1: Yani kağıt da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani, hani tabii bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
0: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
0: Ama burası da iyi olmuş ya. Biz hani bir sürü arkeolojik ören yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani. Özür dilerim çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon... bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
1: ya, tabii
0: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşüman burada bulunmuş.
0: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
0: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Hocam Pergamon diyelim ve Pergamon'u böyle bir kısaca tarihsel süzgeçten bir geçirelim. İsmi, dönemleri, kralları ve sonra Kızılavlu'nun avlusuna gelelim.
1: Evet, bu ismi ilk önce kim vermiş? Ondan başlayalım.
2: Hani ilk ne zaman kullandığına dair hani bir şeyimiz yok. İlk şu dönemden başladı ama tarihsel olarak tarihi kaynaklarda milattan önce 399-400'lerde Ksenofon'un Anabasis adlı romanında, 10 binlerin dönüşü romanında karşımıza çıkıyor. Anabasis romanında Ksenofon 10 binlerle birlikte Anadolu'ya gidip Perslerin arkasından geri dönerken Pergamon civarında konaklar ve orada Pergamon'la ilgili bilgiler verir ve biz Pergamon ismi ilk o dönem
1: Ksenofon'un en eski kaynak o.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi tabii Pergamon bugüne kadar geldi. Şimdi Pergamon'dan konuşuyoruz değil mi?
0: Bergama. Bu sefer ben Bergama.
1: Bergama'dayız ama Pergamon'dan, yukarıdaki kentten konuşuyoruz. Bir de tabii bu kentin çok somut bir tarihi var.
0: İskender'den sonrası var.
1: Büyük İskender'den

0: zaten tarih sahnesine çıkma hani o zaman rastlıyor ama böyle tarih sahnesine çıkması İskender'den sonrasına denk geliyor. İskender'in o büyük imparatorluğu öldükten sonra halifler arasından bölüşünce Pergamon'da 9000
1: talentlik bir şey koyuyorlar.
0: Lysimachos Trakya'nın da egemenliği altında bulunan, Trakya'da egemenliği altında bulunan Lysimachos'un elinde bir öyle bir hazine geçiyor ve bunu Pergamon isminden de bir anlamına baktığımızda da korunaklı kale, müstahkem mevki, çok korunaklı bir yer olduğu için bir komutanın kurmasında, Pleteiros diye bir komutanın kurmasında buraya bırakıyor. Ve sonrasında ya milattan önce 281 yılına geldiğimizde bu Helenistik krallar arasındaki savaşlardan dolayı önce Lysimachos arkasında Antiochos ölüyor ve burada bir yönetim boşluğu oluşuyor. Pleteiros burada, hazine de burada ve bu hazineyi kullanarak yavaş yavaş kenti geliştirmeye ve genişletmeye başlayacak ki
1: siyasi oyun var mı? Var gibi değil mi? Yani iyi bir idareci
0: var. Her iki tarafa böyle ilk dönemde bir o tarafın sikkelerinde portresini kullanıyor, bir diğer tarafın, bir İskender'in.
2: Pleteiros'a bakarsak yani bir komutandan, bir kraldan filan çok öte müthiş bir siyasetçi gibi geliyor.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi mesela ilk önce bir Traian tapınağı, ondan sonra Hadrianus'un devam ettirdiği aynı tapınak, Traian'ın tanrısallaştırılması, Hadrianus'un tanrısallaştırılması ama hem psikolojik bir tarafı var bunun bu şehirliler için hem de siyasi bir tarafı var. Yani Roma'yla yaklaşma meselesi var ya da Roma'ya bir ne derler kompliman yapma meselesi var. Bu tabii ki siyaset yani duygusal.
0: Yani o dönemde Roma'ya yaklaşmasında aslında Roma'nın genişleyeceğini, buralara yayılacağını gördüğü için böyle bir ilişkiye giriyor.
1: Peki savaşçı da değil galiba değil mi? Daha böyle hani
0: Savaşlar da yapmış ama genelde siyaset yolu da çözmeyi tercih ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi mesela o Kibele konusu açılmışken Roma'yla ilişkiyi kuralım. Kibele'nin Roma'ya taşınması, Kibele kültürünün ana tanrıça Kibele'nin kültürü Pergamon üzerinde olur. Ve o Roma'nın Kartaca'yla girdiği bir savaş var biliyorsunuz. Bir türlü yenişemiyorlar, yenemiyor Kartaca'yı. Bilicilerine danışıyorlar. Diyorlar ki Anadolu'daki Kibele kültünü buraya getirirseniz bu savaşı kazanırsınız. Hannibal'a karşı
1: savaşta. Kain orada da devreye giriyor.
0: Ve o Kibele kültü Pessinus'ta, İç Anadolu bölgesindeki Galatların egemenliği altında. Galatlar o dönem çok böyle
1: barbar.
0: Herkesi haraca bağlamış ve Pergamon'la da arasının yani savaşan bir iki toplum ve Pergamon kralları o koşullarda bile gidip oradaki ana tanrıça ait olan o kült yerine geçen bir meteor taşı var. O taşı getiriyor Pergamon'a. Burada bir süre kalıyor. Sonra Roma'dan gelen heyete verip götürüyor. Yani orada da yine siyasal ilişkilerini çok iyi kullanarak o kültün Roma'ya taşınmasına aracılık eden krallıktır.
2: Peki mesela o kültlerden konu açılmışken hemen arkamızda da gördüğünüz bu kızıl avluya gelelim, öyle anılan yere gelelim. Sonra tekrar Pergamon'dan bahsederiz.
1: Evet.
2: Burası ilk önce bir Roma tapınak mı demeli? Tapınağı olarak
1: evet.
2: Yapıldı.
1: İkinci Hadrian dönemine
2: mi denk geliyor? Hadrian'ın galiba.
1: İki mi? Milattan önce iki.
0: Milattan önce yani Hadrian'ın imparatorluk dönemi milattan sonra 117-138 tarihleri döneminde onun imparator olduğu dönemde yapıldı düşünülüyor.
2: Evet ve Mısır tanrıları adına yapılmış.
0: Göreceğiz işte Demeter'in Athena'sına, Hera'sına, Zeus'una, Dionysos'una bütün tanrılar var. Hani sadece bu olsa bu sorgulanabilir neden sadece Mısır çıktı ama o dönemde paganizm olduğu için bütün tanrılara ait bir şeyi görebiliyoruz burada.
1: Dışı mermermiş galiba sonradan böyle.
0: Kızıl avlu denmesinin sebebi bu alttaki ortaya çıkan mermerler söküldükten sonra ortaya çıkan o duvar örgüsünden kaynaklı. Tamamen duvarın üzerindeki küçük delikler var. Dikkat ederseniz onu çok net görebilirsiniz. Onlar o bronz kancalarla plakaları tutan deliklerin yerleri. Kiliseden bu yukarıdaki kule de bu arada bir dönem Osmanlı döneminde bir kiliseye çevriliyor. Şimdi bugün cami olarak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Yani bu Serapis ve yapılmış tapınaklar için en büyüklerinden biri ve iyi korunmuş.
2: İyi korunmuş.

0: Bergamon için en fazla etkilendiğim mekan burası. Yani bu kütüphane mekanı. Daha fazla hayal kurabiliyorum burada. Ve o kütüphaneyi gözümde canlandırmak istiyorum. İskenderiye ile kıyaslamak istiyorum. Ve hakikaten burada olmaktan da şu anda haz duyuyorum. Böyle bir tarih boyunca dünyanın en büyük kütüphane, antik dönemin en büyük kütüphanelerinden ikincisi ya da birincisi.
1: Evet, hemen havaya girdiniz bakıyorum hocam.
2: Havasına yani bence havaya girmemek şey olur burada. Böyle
1: bir hava
2: olur.
1: Yani.
2: Yani evet, İskenderiye Kütüphanesi çok önemli antik dönemde. Pergamon Kütüphanesi ile İskenderiye Kütüphanesi, Helenistik krallıklar ikisi de bir yarış içine giriyor. Çünkü Pergamon Kütüphanesi de zenginleşmeye başlıyor ve antik dönemde papirüs yazı malzemesi olarak kullanılıyor. Mesela Mısır da üretiliyor. O yüzden Mısır hani çok daha bu anlamda eli daha güçlü. Evet.
1: Ama evet, ne zaman ki burası güçleniyor ve güçlendikten sonra artık parşömeni kesiyor, buraya papirüsü kesiyor, burası parşömeni icat ediyor. Doğruydu değil mi?
0: Mısır papirüsü göndermekten
1: vazgeçiyor.
0: İmtina ediyor. Evet, yani zorluk çıkartıyor.
2: Parşömen dediğimiz kağıt halinde kullanılması ilk defa Bergama'da.
1: Daha o yüzden inceltiyor yani.
2: İnceltiyor ve karta pergamana, pergamana kağıdı olarak adlandırıyor. Sonra parşömen ismini evet, alacak ki ve bu kütüphaneyi de zenginleştirecek. 200 bin ruloluk bir kütüphaneye dönüşecek burası.
1: Antonius geliyor.
0: Oraya gelmiyoruz daha.
1: Gelmiyor Antonius, vazgeçiyor.
0: Hemen bir an önce kütüphaneye göndermeye çalışıyorsun.
1: Daha yok, olur mu?
0: Göndermeyelim biraz daha. Şimdi mesela şunu soracağım. Papirüs bitkiden elde edilen bir şey ve esnek.
2: Evet.
0: Ve rulolar oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz gibi bir kütüphane olmasa gerek o zaman. Yani kitaplar böyle yan yana sıralı değil
2: de
0: rulolar
2: evet,
0: yan yana sıralı. Ruloların kapları var vesaire. Peki parşömenin şey olarak, malzeme olarak niteliği papirüse benziyor mu? Çok esnek bir şey olmadığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle değil ve aslında burada yani, çok önemli bir şey oluyor. Bugün kitap ya da defterin çıkış noktasını da bu kodeks dediğimiz şeyin oluşumu da parşömenle başlar. Dolayısıyla onu da buradan
0: evet,
2: başlatabiliriz.
0: Rulodan Bergen'de vazgeçiş ve
2: yani rulo olarak da kullanılıyor ama düz bir şekilde de kullanabiliriz. Papirüsü
0: evet,
2: kullanamıyoruz.
0: Kullanamıyoruz.
2: Dolayısıyla evet, kodeksin oluşması, yani kitabın oluşumun merkezi de parşömenle birlikte Bergama, Pergamon, antik Pergamon kenti diyebiliriz.
1: Aslında şahsına münasip bir sürü yapısı var ama bu yapı özellikle son yıllarda adından çok fazla söz ettiriyor. Athena, kutsal alan sunağı. Değil mi Athena? Tapınağı sunağı.
2: Yani kentin tanrıçası, koruyucu tanrısı Athena ama yani Athena ve Zeus'a adanmış bir
0: Zeus.
2: Biz daha çok Zeus sunağıyla.
1: İkinci Eumenes döneminde mi yapılıyor?
2: İkinci Eumenes döneminde.
1: Çok güzel rüzgarı da var ya. Ilık baksanıza ne güzel.
2: Nasıl yaz kış böyle hocam.
1: Evet.
2: Çok hoş bir rüzgarı var.
1: Mekan yeri denilebilir. Hocam şimdi Karl Humann.
0: Tabii burada Zeus deyince, yani bu sunak deyince Berlin ve Humann mutlaka akla gelecek bir
1: isim.
2: Almanlarla Osmanlılar arasındaki bu demiryolu anlaşmasında adam müteahhit.
0: Tabii.
2: Yol mühendisi olarak geliyor, işçi değil.
1: Burada bakıyor ki kireç kuyuları var. O kireç kuyularından bir tanesinde bir parça geçiyor eline. O parçayı Almanya'ya gönderiyor. Alın bunu bir inceleyin diyor. Almanlardan olumlu bir cevap geliyor herhalde. O da diyor ki var olan Osmanlı hükümetiyle yazışın. Ben burada kazı yapmak istiyorum diyor. İlk bir sene kazı izni veriyorlar galiba.
0: Bayağı anlaşmalı bir şey var burada. Ticaret var. Yani.
1: Evet.
0: Devlet satıyor, onlar da getiriyor. Başka bir şey yok burada yani. Hani bir hırsızlık durumu varsa belki anlaşmanın dışında biraz daha fazla götürüyor.
2: Evet, yani hani anlaşma dışında götürülen şeyler de sonrasında bir şekilde anlaşmanın içine konuyor.
0: Evet, evet.
2: Abdülhamit'ten imza alınıyor. Bence hani yani o dönemde Osmanlı'da hakikaten Osmanlı'nın son dönemi biraz tarihi esere koruma anlayışı olsaydı o eserler burada da korunabilirdi.
0: Arkamızda görülen halinden başka, temel taşlarından başka bir şey yok. Görmek isteyen Berlin'deki müzeye gidip şahane bir şekilde oraları seyredebilir.
2: Bu bugün aslında 5 yıl boyunca bir kapalı müze.
1: Ben de bugün öğrendim onu.
2: Evet, hocam söyledi. Yani 5 yıl sonra, bir yılı geçti galiba, tadilata girdim. Ve Pergamon, Berlin'deki müzeler adası olarak geçen kısım, ki Pergamon Müzesi de ilk yapılanlardan biridir, Dünya Miras Listesi'nde. Bu sefer sunağın olduğum, yani sadece Zeus Pergamon Müzesi değil, alan bir Dünya Miras Listesi'nde. Pergamon kenti de geçen yılden itibaren Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla burayla ilgili kentin dışında kente ait olan başka bir şey de orada Dünya Miras Listesi'nin bir parçası gibi oluyor.
0: Ve bunu senin de içinde bulunduğun bir grup, belediye, Bergama Belediyesi ile birlikte buradan
1: UNESCO
0: ile bir şey, iş birliği halinde.
2: Evet, Bergama Belediyesi bünyesinde UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetimi bir birimi var. O birim Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olunca 2011 yılında hemen öyle bir birim kuruldu belediye bünyesinde ve dosyayı hazırladık ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde de Türkiye'nin 13. UNESCO Dünya Miras Alanı olarak Dünya Miras Listesi'ne adını yazdırdı.
3: Harika. Biz de gurur duyduk bundan, değil mi hocam?
0: Peki.
3: Gimnazyona mı geçelim?
0: Zeus altarını da gördük. En azından konuştuk dedik.

0: Hocam, antik Pergamon kentinin cimnazyonu, yani eğitim kurumundayız, spor merkezi gibi.
1: Evet.
0: Burası böyle tepeden baktık, harika görünüyor. Buranın hikayesini kendisinden dinleyelim değil mi? Ne dersiniz Emre Hocam?
2: Elbette, ne demek. Buyurun.
0: Buyurun.
3: Hocam, yani hakikaten Pergamon'un en önemli yapılarından biri. Aslında hani buraya gelen turistler sadece Akropol dediğimiz yukarı kısmı geziyorlar ve gidiyorlar. Bu orta kente ya da aşağıya kimse inmiyor.
2: Ama çok uzak değil mi gerçekten?
3: Uzak ama hani burayı görebilmek için aslında konaklamak gerekiyor. Doğru. Bergama'da kalacaksın ki Bergama'yı anlayabilirsin. Yani Astepion'undan tutun, kale kentin içindeki Osmanlı dönemine ait bir yerleşim var. Orayı görmek lazım ve orta kenti görmek
2: çok
3: lazım.
2: Çok dağılmış her tarafa.
3: O yüzden hani belki turistlerin gördüğü, yukarıda gördüğü, kentin Akropol kısmında gördüğü eserlerden daha çok aşağı orta kentte var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Pergamon Gimnazyumu. Antik dönemin, Helenistik dönemin en büyük gimnazyumu. Biz şimdi burası 3 terastan oluşuyor. 3. terasındayız. Yani yukarı terasındayız ve etrafı sütunlarla çevrili palestra dediğimiz alandayız. Bu oyunların yapıldığı, güreşlerin ya da değişik sportif faaliyetlerin yapıldığı meydandayız.
2: Bir şey soracağım. Burada sadece çalışma oluyor ama değil mi? Sportif çalışmalar oluyor. Yani burada seyirciler toplanıp da mesela bu müsabakaları seyretmiyorlar.
3: Tabii ama yani kendi aralarında bu tür etkinlikler yapıyor ama dediğiniz gibi öyle kalabalık bir kitlesel seyircilerin olduğu bir etkinlik değil.
2: Onlar stadyumlarda.
3: Kesinlikle. Ha.
2: Evet.
3: Evet. Sadece sportif faaliyetler değil tabii, burada diğer eğitimler de veriliyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burada genelde gimnazyumlarda daha çok gençlere yönelik yapılan bir eğitimdir. Burayı şöyle adlandırıyorlar. İşte üst terasta yetişkinler, orta terasta
2: gençler,
3: bir alt terasta çocukların eğitiminde dahil veriler, daha doğrusu antik kaynaklar.
2: Peki bu gördüğümüz biçim nereye ait? Roma'ya ait herhalde. Yani en son hali
0: şu anda günümüze çıkan.
2: Roma.
3: Aslında

0: yani bulunduğumuz alanın bu gördüğümüz plan çerçevesi evet. Helenistik dönemdeki şekli üzerine Roma
1: geliştiriyor.
0: Özellikle her iki tarafına yaptığı hamam yapısıyla bu bir ek olarak yapıyor. Çünkü Helenistik dönemde yandaki şeyler yok. Hamamlar yok. Aynı zamanda içinde bir bin kişilik yaklaşık bin kişilik bir odeonu var.
1: Odeon neydi hocam?
0: Odeon daha çok bir müzik dinletilerinin yapıldığı yer. Aynı zamanda belki kışlık tiyatro larda diyebiliriz. Küçük daha küçük tiyatrolarda da belki oynanıyor.
1: Daha korunaklı
0: ya da galiba. Hani bir nevi kent toplantılarında yapıldığı yerdi ama evet. Hani Odeon deyince müzik dinletilerinin yapıldığı yer olarak
1: canlı müzik tabii değil mi?
0: Geçiriyor tabii ki.
2: Şimdi bir şey daha var tabii. Daha önce de seninle konuşmuştuk. Bu jimnazyonların görevleri ya da işlevleri diyelim. Hani spor üzerine öyle biliyoruz. Ama mesela Yunan toplumunda spor şu anda bizim anladığımız anlamda bir spor değil herhalde.
0: Kesinlikle.
2: Bunun bir yani bu yeri de kastederek onu soruyorum. Burası da bir kutsal alan sayılabilir. Çünkü sporun Yunan toplumunda bir kutsallığı var. Yani dini bir şey aslında.
0: Var. Şimdi agoralar da olduğu gibi agoraların içinde bir agora adanmış bir tapınak, bir tanrı olur. Buradaki gimnazyumda da bir tapınak var mesela. Hem yan taraftaki teras üzerinde hem de bir alt terasta, ki orta terasta dediğimiz bir tapınak da var. Dolayısıyla hani kutsaliyeti tabii ki var. Aynı zamanda hani bugünkü sporla kesinlikle alakası yok. Hem onun yanında, sportif faaliyetlerin yanında diğer bilimsel ya da işte edebi eğitimler de veriliyor burada.
1: Evet.
0: Böyle bir özelliği
1: eğitim
0: var.
1: Eğitim kurumu gibi.
0: Bir bütün olarak.
1: Kompleks.
0: Yani aslında bugün Avrupa'daki bazı dillere de geçmesinin sebebi de odur. İşte Almanca'da gimnazyum, bugünkü bizim liseye denk geliyor. Gimnazyum olarak bugün de kullanılıyor aynı terim.
2: Yani işte o iyi vatandaş tanımına bakarsak Yunan toplumunda hani Platon'u falan aklıma getirdiğim zaman işte bir taraftan sporcu olacak öbür taraftan sanatla ilgilenecek ki onun sertliğiyle bunun yumuşaklığı dengelensin.
0: Evet.
2: Bunu da o işlevde görebileceğiz evet. Yani.
3: Çok güzel bağladınız.
2: Bitti mi konu?
3: Bilmiyorum ama güzel bağladınız. Bunun göre... üstüne ne söylesek evet. Boş. Yolcu yolunda gerek.

0: Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Pergamon'un son anında artık buradan gidiyoruz.
1: Evet.
0: Aklımda kalan şey, kütüphanede de söyledim. O mekan, kütüphanenin hikayesi. Bir de en son şunu söyleyeyim. İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde tesadüfen buranın arkeologlarından Herr Rath'ı tanımıştım. Onu da aklıma getirdim. Onu da anmış olayım. Ondan sonra söylenecek bir şey kalmıyor. Gidelim artık. Başka yerler var çünkü.
1: Taşlarla insanları baş başa bırakalım.

0: değil mi?
1: Evet.
0: Şu 500 lira avansı hiç olmazsa bu akşam veriver.
2: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
0: Sevgili patronum!
1: Çember daraldıkça daralıyor.
3: Sen de çemberin dışına çık.
1: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
4: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
1: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
5: Sokaklardan bir kız bugün 18'de TV4'te.

0: Ayşegül Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Tanıyalım sizi.
1: Ayşegül Artun. İstanbul'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. İşletme mezunuyum. Burada olduğum için mutluyum.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Kadın kuaförüyüm.
0: Kuaförsünüz?
1: Evet.
0: Peki. Orhan Bey uzun zamandan beridir bizimle beraber. Bu akşam 7. kez yarışacağız kendisiyle. Ümran Hanım son finalistimiz. Evet. Ümran Hanım nasılsınız?
2: Çok iyiyim. Şu anda iyiyim.
0: Bugün...
2: Evet, bugün heyecan. Bugün heyecan daha az.
0: Daha az değil mi?
2: Evet.
0: Finale çıktı Ümran Hanım. Dün beraberdik. Finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Çünkü hiç ilgisi olmayan bir evet. konu geldi. Evet. Futbolla ilgili bir soru. Ama bu akşam bakalım nasıl olacak. Aycan Hanım, bu akşam finale çıkma iddianız nedir?
3: Artık istiyorum. Üçüncü oluyor. Orhan Bey'in yolundan gidiyorum.
0: Biz de eğer finale çıkmadan veda edersek bilmiyorum
3: üzülürüm.
0: Artık.
3: Ben üzülüyorum açıkçası. O heyecanı bir yaşayalım.
0: Peki başarılar diliyorum. Dört yarışmacımıza da final öncesinde üç etabımız olacak. Birinci etap bilgiye dayalı bir etap. 1000 puan değerinde her bir soru. Bir kişi bilirse eğer 2000 puanı kazanacak. İkinci etap dikkat. Sorunun içerisinde cevap yer alacak. Çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Üçüncü etabımız akıl oyunu. Bu kez puan değeri 3000 olacak. Ve finalde de şu anda gördüğünüz gibi 5000 para ödülü sahibi bu çeki benden alacak. En fazla puanı alan yarışmacımızla birlikte burada beraberce finalde yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Bana bir sorunuz var mı?
3: Alıştık artık. Rutin. Yarışıyoruz.
0: Devam ediyoruz.
2: Devam.
3: Evet.
0: O zaman ilk etapla cevap soru da başlasın. Birinci etaptayız. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Acaba yarışmamızın ilk sorusunda konu başlığı ne?

0: eşkenar üçgen. Orada rakamlar, formüller, şekiller filan. Eyvah diyebilirsiniz belki ama.
1: Bir korkuttu.
2: Evet.
0: Bir korkuttuk görüntülerle beraber. Acaba soru gerçekten o kadar korkulacak bir soru mu? İlkokul sıralarına götüreceğim sizleri şimdi. İlkokulda öğretilen matematik bilgilerimizi acaba ne kadar hatırlıyor yarışmacılarımız? Konumuz geometri ve üçgenler. Çok kısa bir şekilde sorumuz ekrana gelecek şimdi. Bir kenarı 8 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? 20 saniye süreniz başladı. Bir kenarı 8 santimetre. Eşkenar bir üçgen. Çevresini soruyorum size. Beş saniye kaldı. Son anda yazdı yeni yarışmacımız Ayşegül Hanım ve süremiz bitti. Bakalım ne cevaplar göreceğiz. Merak ediyorum vallahi. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: 24.
0: 24 dedi.
3: 24.
0: Aynı cevabı verdi Ümran Hanım. Orhan Bey.

0: Matematiğim çok iyi değil. Yani çok hatırlamıyorum daha doğrusu. 20 olarak yazdım.
1: Matematiğim çok iyi değil dediniz. Ama ben bunu bir mazeret olarak kabul edemem, onu söyleyeyim. 20'ye nasıl ulaştınız?
0: Şimdi eşkenar olduğuna göre eşit olamaz hepsi.
1: Ne olabilir?
0: Yani 24'ten düşük bir şey olması lazım.
1: Eşkenar üçgen olunca her bir tarafı eşit olmaması mı lazım?
0: Öyle gibi düşündüm.
1: O yüzden 20 cevabını buldum diyorsunuz. Peki Ayşegül Hanım?
2: 24.
1: 24 dedi. 3 yarışmacımız 24 ve Orhan Bey de 20 yanıtını verdi. Cevabı görelim lütfen. 24 santimdi. Orhan Bey kapattı yüzünü. Çok şaşırttınız beni. O yüzden dedim zaten hani matematikle aram iyi değildir. Onu bir mazeret olarak kabul edemem dedim.
0: Yani bir an için düşünemedim diyelim.
1: Peki. Aycan Hanım, Ümran Hanım ve Ayşegül Hanım 350'şer puanı bölüştüler ve Orhan Bey'e puan veremedik. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim lütfen.

0: olmak değil. İtalya'ya götürdük sizleri. Var mı İtalya'ya giden aramızda?
1: Yok, gitmedim.
0: Dört yarışmacımız da gitmedi. O yüzden biraz daha zorlanabilirler mi acaba bu soruya? Göreceğiz. Dünyanın en meşhur çeşmelerinden biri. Çeşmenin tarihi su arayan askerlere kaynağın yerini gösteren bir kızın efsanesine dayanıyor. Çeşmeye giden herkes buraya bozuk para atıyor. Para atanların dileklerinin gerçekleşeceğine ve kente tekrar geri geleceklerine inanılıyor. Sorumuz gelsin. İtalya'da bulunan bu ünlü çeşmenin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Türkiye'de kullandığımız adını soruyorum size. İtalyan orijinal ismini değil, onu da söyleyeyim ama biliyorsanız eğer onu da kabul ederim tabii ki. Türkiye'de biz o çeşmeye ne diyoruz acaba? Süre bitti. Dört yarışmacımızın cevabını görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Aşk çeşmesi.
0: Kalbi de bırakmışsınız kenara.
1: Evet. Teması olsun dedim.
0: Ümran Hanım.
2: Aşk çeşmesi.
0: Aşk çeşmesi. Orhan Bey.
3: Ben hiç bilmiyorum, hiç duymadım. Ben oğlumun adını yazayım dedim. Şimdi benim oğlum 7 yaşında. Okuma yazma öğreniyor. Kendi ismini yazmayı öğrendi. Buradan ona bir jest olsun.
0: Aa güzel.
3: Belki bunu okur.
0: Güzel. Bir sürpriz olur onun
3: bir
0: için.
3: Sürpriz
0: daha
3: olur.
0: Yeni öğrendi.
3: Evet.
0: Tamam. Peki soruyu bilmiyorsunuz.
3: Bilmiyorum.
0: Ayşegül Hanım.
4: Aşıklar Çeşmesi.
0: Aşıklar Çeşmesi. İki tane aşk çeşmesi, bir tane de Aşıklar Çeşmesi.
4: Evet.
0: Doğru cevabı görelim. Aşk çeşmesi olacaktı ve iki yarışmacımız Aycan Hanım ve Ümran Hanım hemen önlerindeki ışıklar yeşile döndü ve böylelikle puanları bölüştüler. İkinci sorumuzu geride bıraktıktan sonra geçelim üçüncü sorumuzun konu başlığına.
5: Biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun. Yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi? Saymadım. Bilmiyorum. Belki kırklarımdayım, belki otuzlarımda.
0: Bir şairimiz, dikkatli dinleyelim lütfen. 11 Haziran 1923 yılında Ankara'da doğdu. Asıl soyadı Arun'dur. İlk şiiri 1940'da Servet-i Fünun Uyanış'ta çıktı. 1950'den sonra kendi özgün sesini buldu, özel bir dil kullanmaya başladı. Akımların, dönemlerin dışında kalmayı seçti. İkili, dörtlü şiirleri şiir okurunun belleğinde yer etmiştir. Sorumuz gelsin. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza

0: Acaba bu şairimiz kim? Süremiz bitti. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Nazım Hikmet dedim emin olmayarak.
0: Nazım Hikmet dediniz. Ümran Hanım.
2: Yok cevap.
0: Aklınıza hiçbir isim gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Orhan Bey.
3: Sabahattin Eyüboğlu yazdım. Biraz hızlı yazdığım için.
0: Bayağı bir hızlı yazmışsınız.
3: Evet. Yarısı yok gibi bir şey.
0: Peki Ayşegül Hanım.
4: Cahit Sıtkı Tarancı.
0: Cahit Sıtkı Tarancı olarak cevap verildi. Gözlerimden ne anlıyorsunuz? Bakışlarımdan.
3: Dört yanlış anlıyorsunuz.
4: Hepsi yanlış.
2: Hepsi yanlış gibi geliyor.
0: Hepsi yanlış mı çıkartıyorsunuz bakışlarımdan? Bence de. Hadi görelim cevabı o zaman madem öyle. Hepsi yanlış mı acaba? Özdemir Asaf olacaktı. Bu soruya hiçbir yarışmacımız doğru cevap veremedi. Ve puan da verememiş olduk böylelikle. Aslında yani çok fazla şiirleri vardır, şiirlerinden şarkılar vardır. Evet. Ve edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden birisidir. Evet. Farklı farklı isimleri yazdınız ama doğruyu maalesef bulamadınız. Şimdi puanlara şöyle bir baktığımda Aycan Hanım ve Ümran Hanım 850'şer puanla ilk iki sırada yer alıyorlar. Ayşegül Hanım 350, Orhan Bey.
3: Bugün böyleyiz.
0: Şaşırtıyorsunuz beni.
3: Evet. 3'te 0.
0: 3'te 0. Ama sonu nasıl gelecek? Onu hep birlikte göreceğiz.
3: Bakacağız.
0: Dördüncü sorumuza geçiyoruz. İlk etabın son sorusu. Yani 1000 puan değerindeki son sorumuz. Buyurun konu başlığımıza bakalım.

Elektrik. Konu başlığımız. Ünlü mucit 1847 yılında doğdu. Okula başladı ancak öğrenme yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. 3 yıl boyunca özel öğretmen tarafından eğitildi. Öğrenme güçlüğü yaşadığı için okuldan uzaklaştırılan ünlü mucit sonrasındaki yıllarda telgraf aletini icat etti. 12 yaşında trende gazete satarken yük vagonunda çalışmalarına devam etti. Daha sonra kendi atölyesini kurdu. Herkesin evinde kullanabileceği kadar ucuz bir lamba yapmak istiyordu. 1000'e yakın deneme yaptı. 21 Ekim 1879 günü iplikle yaptığı ampul tam 13,5 saat yandı. 3 yıl sonra New York sokakları bu lambalarla aydınlanmaya başladı. Sorumuz gelsin. Ampulü icat eden ünlü mucit kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: yaklaşık 4 yaşına kadar konuşmayı öğrenememiş. Süremiz sona erdi. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Aycan Hanım.
1: Thomas Edison.
0: Thomas Edison dedi. Ümran Hanım.
2: İsim aklıma gelmedi. Edison.
0: Edison diyorsunuz siz de. Orhan Bey.
3: Edison.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Edison.
0: Edison cevabı. 4 yarışmacımızla ilk kez aynı cevabı görüyoruz. Bakalım doğru cevap neymiş? Tabii ki Edison'du. Doğru cevap. Yine okul hayatımızda öğrendiğimiz bilgilerden bir tanesi. İlk etabı geride bıraktık böylelikle. 4 sorumuz bitti. Ve son puan durumunu bir kez daha hatırlatırsam eğer, Aycan Hanım ve Ümran Hanım 1100 puanla şu anda ilk sıralarda yer alıyorlar. Ayşegül Hanım yeni yarışmacımız bu akşam bize katıldı. 600 puan. Yine de iyi bir performans diyebiliriz herhalde.
4: Evet, ben kendi adıma mutluyum.
0: Mutlusunuz. Orhan Bey, ilk puanlarınızla tanıştınız bu vesileyle.
3: Evet, bakalım. Önümüzde daha 2 tur var. 8 soru var.
0: Önemli. Her an her şey olabilir.
3: Her şey olabilir.
0: O zaman hiç beklemeden ikinci etaba geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Ama bu kez her bir sorumuzun değeri 2000 puan. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse işte o zaman da 4000 puan kazanacak. İkinci etapta acaba ilk sorumuzun konu başlığı ne? Görüyoruz. Stewart looking for a kindly bounce. He's got it. Freddie Stewart. Also Cox. To try and finish it. It's blocked back. Volosh back into the attack. Smancek Godek sent back where she came from. Little ball shot from Olsen. Good save from Omeyer. The rebound is in. How about that pass in the corner? Crowder. How about that pass? Unbelievable. Off the turnover, Blackwell. For DiGiuseppe to fire off the mask there, Vanacek wraparound came right on through. Spor takımları konu başlığımız, dikkat etabındayız. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Bir basketbol takımında sahaya 5 kişi çıkar. 7 oyuncu ise yedektir. Futbol 11 kişilik iki takım arasında büyük stadyumlarda oynanır. Futbol takımlarında yedek kulübesinde de en fazla 12 oyuncu bekler. Voleybolda takımlar 6'şar kişiliktir. 3 kişi ön hat, 3 kişi arka hat oyuncusudur. Handbol salonda 7'şer kişilik iki takım arasında oynanır. Su topu havuzda 7'şer kişilik takımlar arasında oynanır. Takımlar 6 oyuncu ve 1 kaleciden oluşur. Tenis bireysel olarak tekli ve karşılıklı 2 kişilik takımlar halinde oynanabilir. Amerikan futbolu da yine 11 kişilik takımlarla açık sahada oynanan bir spordur. Sorumuz gelsin. Bir handbol takımında sahada kaç kişi olur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Beşinci sorumuz süre bitmeden öncesinde yazdı yarışmacılarımız. Cevaplarınız lütfen. Aycan Hanım.
1: 7 kaldı aklımda.
0: Ümran Hanım.
2: Benim 11 kaldı.
0: Sizin aklınızda 11 kaldı. Orhan Bey.
3: 14.
0: 14. Sizin aklınızda da 14 mü kaldı?
3: Yani iki takım gibi düşündüm. 7-7.
0: Ama bir handball takımında sahada kaç kişi olur dedim.
3: O zaman 7'ymiş.
0: Ayşegül Hanım.
4: 7.
0: 7. 2 tane 7, bir 11, bir de 14 var. Ama aslında sorunun çarpı 2 olarak puanları çarpıyoruz efendim. Soruları değil, soruları çarpı 2 yapmıyoruz. Doğru cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Handball salonda 7'şer kişilik iki takım arasında oynanır. Cevap soruda. Doğru cevap 7 olacaktı tabii ki. Aycan Hanım ve Ayşegül Hanım puanları bölüştüler. Her bir sorunun değeri 2000. Bu yüzden 1000 puan. Vallahi iyi. 1000 aldınız.
1: Allah bereket versin.
0: 2100. Şu anda Aycan Hanım birinci sırada yer alıyor. Siz ikinci sıradasınız Ayşegül Hanım yeni yarışmacımız olarak. Ve Ümran Hanım son finalistimiz. 1100 puandasınız. Ve geldik şimdi yeni sorumuza. 6. sorumuz. Yine dikkat kategorisindeyiz. İşte konu başlığımız.
5: Beni hiç unutmayacağım Emir Hanım Ramazan.
6: Kim gelmiş?
7: Ben Şaban.
6: Çift oğlum Şaban.
8: Aşk dedikleri bu. Sen ta İstanbul'dan gel.
9: Elini tuttum sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
8: Ne olacak bu işin sonu?
10: Savaşa gel, savaşa!
11: Hayrola, savaş mı çıktı?
12: Allah korusun, hemen gidip ekmek alayım.
10: Oğlum, Balkan Savaşı, Balkan!
11: Ha, Balkan Savaşı.
0: Uyarlama Türk filmleri, az önceki görüntülerdeki bütün ustaları da saygıyla anıyoruz tabii ki. Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan Susuz Yaz filminin başrollerinde Erol Taş ve Hülya Koçyiğit yer alıyor. İlk gösterimini Berlin Film Festivali'nde yapan Susuz Yaz, Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Zübük filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenmiştir. Atıf Yılmaz'ın senaristliğini yaptığı filmin başrolünde Kemal Sunal yer alır. 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani romanından uyarlanmıştır. Filmin yönetmeni Ertem Eğilmez'dir. Filmin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda gibi birçok ünlü oyuncu paylaşır. Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından uyarlanan Ağır Roman filmini Mustafa Altoklar yönetmiştir. 1997 yapımı filmde Okan Bayülgen ve Müjdar gibi ünlü oyuncular yer alır. Sorumuz gelsin. Süt Kardeşler filminin uyarlandığı romanın yazarı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 3 saniyeydi. Şimdi süre bitti. Son anda yazdı iki yarışmacımız Orhan Bey ve Aycan Hanım. Acaba neler yazdılar? Hep birlikte cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Aycan Hanım.
1: Necati Gürpınar ama kafam çok karıştı.
0: Necati Gürpınar dediniz.
2: Rahmi Gürpınar.
0: Ümran Hanım'ın cevabı Rahmi Gürpınar. Orhan Bey.
3: Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ayşegül Hanım.
4: Aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Çok mu fazla bilgi verdim?
4: Yani Süt Kardeşler çok severek izlediğim bir Yeşilçam filmi ama ne yazık ki buranın heyecanından olsa gerek aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Şimdi Rami Gürpınar, Hüseyin Rami Gürpınar, Necati Gürpınar, bir de aklımda tutamadım diyen yarışmacımız Ayşegül Hanım var. O zaman doğru cevabı bir görelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani romanından uyarlanmıştır. Cevap soruda. Hüseyin Rahmi Gürpınar doğru cevap olacaktı. Sizin doğru cevabınız olarak da kabul ediyoruz Ümran Hanım. Rami Gürpınar dediniz zaten. Yani Ümran Hanım ve Orhan Bey puanları bölüştü. Ayşegül Hanım ve Aycan Hanım'a puan veremiyoruz ne yazık ki. 7. soruya geçelim be. O zaman önce konu başlığımızı görelim.

0: Yeniçeriler konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin. Yeniçeri Ocağı'nın 1. Murat zamanında 1362'de kurulduğu rivayet edilmektedir. Savaşta esir alınan gayrimüslim çocuklar İslam terbiyesiyle askeri eğitim alır ve Yeniçeri ordusuna katılırlardı. Esir alınıp getirilenlere Acemi Oğlan adı verilirdi. Yeniçeriler başlarına börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Yeniçeri Ocağı neferlerine ulufe denilen maaş verilirdi. Yeniçerilerin emekli olana kadar evlenmeleri ve şehirde yaşamaları yasaktı. Kılıç talimlerinde keçeden yapılmış mankenlere kılıç çalarak parçalamaya çalışırlardı. Ok talimlerinde ise hiç durmadan 300-400 ok atabilecek seviyeye ulaşırlardı. Yeniçeri Ocağı 1826 yılında 2. Mahmut tarafından kaldırıldı. Sorumuz gelsin. Yeniçerilerin başlarına giydikleri beyaz külahın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ayşen Hanım.
1: Börk.
0: Ümran Hanım.
2: Börs. Yani anladığım şeyle yazdım. Börs.
0: Börs olarak diyorsunuz.

0: Orhan Bey.
1: Börk.
0: Börk dediniz. Ayşegül Hanım.
2: Hurt.
0: Onu nerede duydunuz? Nasıl duydunuz?
2: Evet.
0: Yani ben hurt dedim mi? Ya da hurt dedim mi?
2: Yani onun benzeri bir şey duyduğuma eminim ama.
0: Buna benzer bir şey bakayım. Buna benzer bir şey nedir? Ulufe var. Ondan sonra... Acemi olan var. Tarihler var. İkinci Mahmut var. Yani kuruluş var ama...
2: Evet.
0: Hurt.
2: Daha fazla utanmak istemiyorum.
3: Ya şöyle Ersin Bey, çocukken kulaktan kulağa oynardık ya. Hani en sonuncusu evet. En böyle farklı kelimeyi söylerdi. En yanlış şekilde söylerdi. Öyle olmuş.
0: Evet aynen, çok güzel bir örnek verdiniz.
2: Teşekkürler.
0: İki tane Börk, bir tane Bors veya söyleminizle Börs, bir tane de Hurt var efendim. Acaba ben ne demişim? Buyurun izleyelim mi? Yeniçeriler başlarına börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Börk doğru cevap olacaktı. Ve Orhan Bey ile Aycan Hanım'a puanları bölüştürdük. Aycan Hanım'ın liderliği devam ediyor. Orhan Bey de ikinci sırada şu anda. Kötü başlamıştınız ama yavaş yavaş yükselişe
1: bakalım,
0: geçtiniz.
1: Bakalım, evet bakacağız.
0: Yedinci sorumuzu böylelikle geride bıraktık. Şimdi 8. sorumuza geçiş yapacağız. Ve 2000 puan değerindeki son sorumuz olacak bu. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Ülkelerin evlilik adetleri. Hindistan'da damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır. Pakistan'da damat adayı gelinin ailesi tarafından hakarete maruz kalır, böylece sabrı sınanır. Çek Cumhuriyeti düğünlerinde tabak kırılır ve çift mutlulukları da garantilemek için kırıkları süpürür. Almanya'da düğünün sonunda çift bir kütüğü testereyle keser, bu zorluklara birlikte göğüs gerecekleri anlamına gelir. İskoçya'da gelin düğünden önceki gece aile büyüklerine ayaklarını yıkatır. Fas'ta geline önce süt banyosu yaptırılır, ardından kına yakılır. Polonya'da gelinler düğünde para karşılığı dans ederler. Moritanya'da evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla 100 kilo olması gerekmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi ülkede damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. Damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanıyormuş. Süre bitti. Daha önceden duymuş muydunuz bu garip, enteresan bilgileri?
1: İlk defa.
0: En çok hangisi peki dikkatinizi çekti?
1: Şu Pakistan, artık derse gerçi süre bitti ve söyleyebiliriz. Hakaret etmeleri.
0: Hakarete maruz kalmaları, evet. Sabrın sınanması açısından. Ümran Hanım, sizin en fazla dikkatinizi çeken?
2: Benim de o dikkatimi çekti.
0: O da dikkatini çekti. Evet.
3: Ben de aynı şekilde.
0: Aynı.
4: En ilginç olanı sorunun içinde olan damadın ayaklarının gelinin annesi tarafından yıkanması.
0: Damadın ayaklarının gelinin annesi tarafından yıkanması. Evet. Sorumuz diyorsunuz en fazla ilginizi çekendi.
4: Evet.
0: Cevaplarınızı göreyim o halde. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansımış. Karşımda aynı cevabı görüyorum. Tarihi bir an. Ayşen Hanım.
1: Hindistan.
0: Ümran Hanım.
2: Hindistan.
0: Ve Orhan Bey.
3: Hindistan.
0: Ayşegül Hanım.
4: Hindistan.
0: Hindistan dediniz. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Hindistan'da damadın ayakları gelinin annesi tarafından

0: ondan yıkanır. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap. Hindistan doğru yanıt olacaktı. Çünkü ben öyle demiştim. Evet, şimdi 8. sorumuzdu bu. Ülkelerin evlilik adetleriyle ilgili olarak bir yolculuğa çıkardık. Sonrasında da puan durumunu hatırlatalım. 3600. Aycan Hanım, lider durumdasınız.
1: Evet.
0: Ümran Hanım, dün final oynadınız, bugün 2600 puanınız var. Orhan Bey, kötü başladınız, toparladınız, 2750 puanla ikinci sıradasınız. Yeni yarışmacımız da Ayşegül Hanım, 2100 puanınız var. Hala memnun musunuz performansınızdan?
2: Daha iyi olabilirdim.
0: Daha iyi olabilirdim diyorsunuz. Evet. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunları etabıyla devam ediyor. Yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Hem dikkat gerekiyor, hem pratik zeka gerekiyor. Bazen matematik işlemleri yapabilirsiniz. Her bir sorunun değeri 3000. Bir kişi doğru bildiği takdirde 6000 puanı hanesine yazdıracak. 3. etapta ilk sorumuzun konu başlığına bakıyoruz.

0: Okyanuslar konu başlığımız. Okyanuslar yeryüzünün yaklaşık 1/3'ünü kaplıyor. Toplam suyun %93'ü okyanuslarda. Okyanuslar büyüklüklerine göre Büyük Okyanus, Atlas, Hint, Güney ve Arktik olarak sıralanıyor. Büyük Okyanus Amerika'nın tam 15 katı büyüklüğündedir. Okyanus ağırlığının ortalama %3'ünü tuz oluşturur. Okyanusların üst kısımlarında su sıcaklığı kimi zaman 26 dereceye kadar çıkıyor. Ancak gece yarısı kuşağı denilen alt kısım tamamen karanlık ve 0 derecedir. Bu bölüm okyanusların %95'ini kapsar. Dünyanın bilinen en derin noktası Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru'dur. Bu çukurun derinliği yaklaşık 11 bin metredir. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük ikinci okyanusu hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Üçüncü etaba başladık. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Atlas Okyanusu.
0: Atlas Okyanusu dedi. Ümran Hanım.
2: Atlas Okyanusu.
0: Orhan Bey.
3: Atlas Okyanusu.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Atlas Okyanusu.
0: Dört yarışmacımız da Atlas Okyanusu yanıtını verdi. Dokuzuncu soru, acaba 3000 puan dörde mi bölünecek yoksa sizlere puan veremeyecek miyim? Bir yarışmacının çarpı 2 alma ihtimali yok matematiksel olarak şu anda. Atlas Okyanusu acaba doğru cevap mı? Doğru cevap işte şu anda sıralamaya görüyoruz. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanusu olarak. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum aynı zamanda. 4'te 4 doğru cevapla. Sırada 10. sorumuz var ve geçiyoruz konu başlığımıza önce. 2, 1,

0: return.
1: Copy, negative return.
2: Mars gezegeni. Sizce Mars gezegeninde hayat var mı?
3: Ben olmadığını düşünüyorum.
2: Siz olmadığını düşünüyorsunuz. Var olduğuna inanan var mı?
4: Ben de olduğunu sanmıyorum.
5: Ben de sanmıyorum.
2: Ümran Hanım? Ayşegül Hanım?
6: Ben de olmadım.

0: olduğunu düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz.
0: Tek başıma buna zaten karar veremem. Bunun için bir bilim çalışması gerekir.
1: 4'e 4 hayır, hayır dediniz.
0: Evet.
1: Acaba sorumuzun içeriğinde ne var? Bununla alakalı bir şey mi? Bir görelim bakalım. Mars, Güneş sisteminde Güneş'e en yakın 4. gezegendir. Yüzeyinde yaygın olarak bulunan demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahiptir. Bu nedenle kızıl gezegen olarak da anılmaktadır. Mars yüzeyinde yer çekimi, Dünya yüzeyindeki yer çekiminin %38'i kadardır. Dünyada ağırlığı 50 kilogram olan bir cisim, Mars'ta 19 kilogramdır. Mars'ın ve Güneş sisteminin en yüksek dağı, 21.900 metre yükseklikteki Olimpos Dağı'dır. Olimpos, dünyanın en yüksek dağı Everest'ten 2.48 kat daha yüksektir. Mars'ın 1877 yılında keşfedilmiş iki uydusu vardır. Mars'ın yüzey sıcaklığı kutup kışı döneminde -140 dereceye kadar düşer. Yaz döneminde 20 dereceye kadar çıkabilir. Mars'ın iki kutup bölgesinde geniş buz kütleleri mevcuttur. Sorumuz gelsin. Dünyada 100 kilo ağırlığında olan bir cisim Mars'ta kaç kilogram gelir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son saniyeler. Son anda Orhan Bey yazdı. Süremiz de sona erdi. 3000 puan değerinde bir soru. Bir kişi bilirse çok önemli bir avantaj elde edebilir. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Ben...
0: Aycan Hanım.
2: 38 yine uzun bir işlemle.
0: 100 çarpı 38 bölü 100 eşittir. 38 kilo yaptım.
2: 38 kilo olarak cevabım.
1: Yok, Ümran Hanım, cevap yok.
0: Fikriniz bulamadım. Var mı?
1: Yok.
0: Kaçırdım diyorsunuz.
1: Kaçırdım. Orayı kaçırdım.
0: Orhan Bey.
3: 38.
0: Nereden yakaladınız o cevabı?
3: 50 kilo olan birisi 19 dediniz. Çarpı 2 38 yapıyor.
0: Ayrı cevaplar ama evet. Aycan Hanım farklı yoldan gitmiş.
3: O galiba yüzdeler üzerinden evet. İlerledi.
2: %38'i tuttum aklımda bir tek.
0: Ayşegül Hanım.
4: 38.
0: Siz hangi yoldan gittiniz?
4: Ben her iki seçeneği de değerlendirdim.
0: İkisini de değerlendirdiniz. 3 tane 38 cevabı var. Ümran Hanım bu soruya yanıt vermedi. Doğru cevabı görelim mi? Doğru cevap 38'i tabii ki. Ki bilgilerin içerisinde 50 kilo ağırlığın karşılığını 19 olarak vermiştim. 100 çarpı 38 bölü 100 sizin yoldan gitmiş arkadaşlar.
2: Evet, uzun yolda.
0: Ama Orhan Bey'in yolu daha kestirme sanki.
2: Evet.
0: 50'ye 19 ise 100'e 38'dir. Evet. Tebrik ediyorum. Puanları bölüştünüz. Herkesin puanı birbirine çok yakın. Ve tekrar hatırlatayım. Bir yarışmacımız finale çıkacak. Bir yarışmacımızla maalesef vedalaşacağız. En az puanı alanda. İkinci ve üçüncü olan yarışmacımızla yarın tekrar burada birlikte yarışacağız. O yüzden biraz daha konsantrasyon, biraz daha dikkat beni dinlerken her detayı mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışın. Hepsini aklınızda tutmak mümkün değil ama daha dikkatli olalım. İşte konu başlığımız geliyor. The first shot rings out. Sounding like a backfire, and this is the call completely. This is the key shot. The president going back. Tarihlerden 22 Kasım 1963 Cuma, saat öğlen 12.30 civarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy, 1964 seçimleri için Dallas'taydı. Eşiyle açık bir araba içinde konvoyunun arasında ilerliyordu. Tam o sırada ateş açıldı. Kennedy ensesinden ve başından iki kurşun aldı. Amerikan halkının en sevdiği başkanlardan biri olan Kennedy, halkı selamlarken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikast zanlısı Lee Harvey Oswald, iki gün sonra bir gece kulübünün sahibi tarafından Dallas Polis Müdürlüğü'nün önünde öldürüldü.

0: Kennedy, Amerika'nın Katolik ve Mason olmayan ilk başkanı olarak biliniyordu. Sorumuz gelsin. Kennedy suikastinin zanlısı hangi gün öldürülmüştür? 20 saniyelik süremiz başladı. Hangi gün? Haftanın hangi günü? 7 gün içinde hangisi acaba? Suikastin zanlısı Lee Harvey Oswald. Süremiz sona erdi. 11. soru ve yanıtları görmek istiyorum. Buyurun. Aycan Hanım.
1: Çarşamba.
0: Çarşamba dedi.
1: Hiç aklımda kalmadı bu arada.
0: Aklınızda kalmadı.
2: Benim de kalmadı. Salı.
0: Salı mı diyorsunuz Ümran Hanım? Hı hı. Orhan Bey.
3: Salı.
4: Ben tarihe odaklanmıştım.
1: Ben de. 24 Kasım yazacaktım hatta. Siz hafta günü deyince.
4: Evet.
0: Özellikle üstüne basa basa haftanın hangi günü evet. diye 2-3 kez sizi uyarmak için belirttim. Net evet. bir şekilde ki haftanın hangi tarihi desek başka bir şeydi tabii ki. Evet, hangi evet. gün olarak özellikle çok değerlendirmenizi evet. istedim. Siz 24 Kasım dediniz. 2 tane salı, 1 tane çarşamba var. Hep birlikte görüyoruz cevabı. Pazar olacaktı çünkü siz 24 Kasım dediniz.
4: Evet.
0: 23 Cumartesi, 24 Pazar. Tarihte doğrusunuz.
4: Evet.
0: Fakat oraya günü yazsaydınız eğer 24 Kasım Pazar yazsaydınız 6000 puan kazanacaktınız Ayşegül Hanım.
4: Çok üzgünüm.
0: Puan veremedim sizlere. Final öncesindeki son sorumuza geliyoruz. Önce konu başlığı geliyor.

Anadolu'nun esir kampları final öncesi son soru. Yani her şeyi netleştirecek olan soru bu. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen Osmanlı askerleri yıllarca dünyanın birçok ülkesindeki kamplarda kaldı. Aynı şekilde Osmanlı'ya esir düşen düşman askerleri de Anadolu'daki kamplarda tutuldu. Buradaki kampların koşulları çok daha iyiydi. Kamplarda çoğunlukla İngiliz, Fransız ve Rus askerleri vardı. Kamplar Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Yozgat, Kırşehir ve İzmit'te bulunuyordu. Bursa'da 167 Rus, 162 Hintli asker, Kütahya'da 88, İzmit'te 89, Yozgat'ta 128 esir vardı. Maaşları günlük 8-12 kuruş, aylık 160-240 kuruş arasında değişiyordu. Her esir üzerinde en fazla 20 para taşıyabilirdi. Eskişehir'de disiplin cezası hiç verilmemişti. Esirlerin her ay 2 mektup yazma hakkı vardı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Bursa kampında kaç esir asker vardı? 20 saniye süreniz başladı.

son 3 saniye en son Aycan Hanım da kapattı ve 12. soru. Bir kişi finale çıkacak. İki kişi yarın bizimle birlikte olacak ve bir yarışmacımıza bu akşam veda edeceğiz. Şu anda en az puan dünkü finalistimiz Ümran Hanım'da 3350 puan ve Ayşegül Hanım 3850 puanda, Orhan Bey 4500 puanda, Aycan Hanım da en fazla puan

0: sahibi olan yarışmacımız. Bu sorudaki performans yarışmanın kaderini belirliyor. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Aycan Hanım.
1: 18.
0: Nasıl buldunuz o yanıtı?
1: Kaçırdım ve boş bırakmak istemedim tahtamı.
0: O yüzden aklınıza 18 geldi, yazdım evet diyorsunuz. Ümran Hanım.
2: 17.
0: 17 diyorsunuz. Hı hı. Cevabınızdan emin misiniz yoksa bir tereddütünüz var mı?
2: Ya aslında var bir tereddütüm ama 17 olarak da duydum gibi geliyor.
0: 17 olarak duydunuz. Orhan Bey.
3: 172, emin değilim.
0: Ayşegül Hanım.
4: 88 olarak hatırlıyorum.
0: Siz oraya nereden ulaştınız?
4: Anlattıklarınızdan.
0: 88 dedim.
4: Ben öyle hatırlıyorum.
0: Mi? Yoksa o 88 Kütahya olabilir mi?
4: Olabilir.
1: Çok heyecanlı. Çok heyecanlı.
0: Soruyu okurken sadece bir şehirle ilgili iki ayrı detay verdim. Hangi ülke askerlerinin olduğunu belirttim.
1: Evet.
4: Evet. Evet. İlk verdiğiniz şehirde.
0: İlk
1: evet
0: verdiğim.
1: İlk evet.
0: Verdiğiniz. Bursa'ydı.
1: Evet. Evet.
0: İki ayrı rakam verdim. O iki ayrı rakam neydi acaba? Toplamın neydi? Dört tane farklı yanıt var. Acaba bunlardan birisi miydi? Görüyoruz cevabı. 329'du. Maalesef yanına bile yaklaşmak mümkün olmadı. Rus ve Hintli askerler olarak diğerlerinde hep sadece sayıları verdim ama Bursa'yı ayırdım bilgileri verirken. Ve kaçırmışız toplamında da size puan veremedim ama Aycan Hanım finale adını yazdırmış oldu böylelikle. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bugün
1: çok
0: üçüncü gün.
1: Evet, üçüncü gün.
0: Önce ikinci oldunuz. Dün üçüncü oldunuz evet ve bugün adınızı finale yazdırdınız.
1: Beklediğim yükselişi yakaladım sonunda. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Ve Ümran Hanım. 3350 puanla maalesef size veda ediyoruz.
2: Sağlık olsun.
0: Çünkü o finale yürüyüşünüzdeki heyecanınız,
2: evet, çok heyecan,
0: ifadeleriniz, doğallığınız, samimiyetiniz.
2: Çok teşekkür
0: biz
2: ederim.
0: Biz hep sizi bu güler yüzünüzle hatırlayacağız.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ailenize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
2: Çok teşekkürler, iletiyoruz. Sağ olun.
0: Orhan Bey.
3: Evet.
0: Yola devam.
3: Vallahi ne eleniyorum ne finale çıkıyorum.
0: 8. kez sizinle birlikte olacağız, biliyorsunuz değil mi? Ben evet artık belirli bir noktadan sonra saymayı bıraktım gerçi de. Karıştırıyor muyum? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama yanlış hesaplamıyorsam yarın 8. kez beraber
3: yarın
0: olacağız.
3: Yarın 8, 7 gün geldiğim için haftalığım artık yatırılsın lütfen.
0: Ayşegül Hanım, belki finalde değilsiniz ama yarın tekrar birlikte olacağız. Evet. Yarışmamızı 3. tamamladınız. Görüşmek üzere diyorum.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Cevap soruda dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve finale yeni bir isim geldi, Aycan Hanım. Şimdi artık final etabına geçiş yapıyoruz. 5000 lira para ödülü için yarışacak Aycan Hanım. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final zamanı ve karşımda yeni bir isim var. Aycan Erim.
1: Evet, tekrar merhaba.
0: Tekrar merhaba. Tebrik ediyorum bir kez daha.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Aycan, finalde konu başlığının ne olması senin işine gelir? Hiç düşündün mü?
1: Yani tiyatro olabilir. Çünkü seviyorum. Sinema ama yerli sinema. Hoşuma gider. Müzik olursa...
0: Aman o konudan olmasın dediğin bir şey var mı?
1: Şimdi siz ayıp olacak ama futbol.
0: Futbol mu?
1: Futbol.
0: Futbol var mı yok mu? Konu başlığımız görelim mi?
1: Görelim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Peki o zaman görelim önce konu başlığımızı. Korktuğun başına gelmedi Aycan.
1: Evet, yani güzel bir alandan. Ve Türk sanat müziği de ayrıca severim. Zeki Müren'in de tabii ki.
0: Ve bir efsane.
1: Tabii ki.
0: Soruma geçmeden önce sana bir hatırlatma yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sorumuzun değeri 5000 lira. Doğru cevap verdiğin takdirde 5000 liralık çekimizi sana vereceğim. Ama eğer ben soruya yanıt vermek istemiyorum dersen kasaya 1000 lira koyacağız ve yarın tekrar bizimle birlikte olacaksın. Üçüncü bir seçenek var ki eğer yanıt verir ve doğru olmaz ise o zaman sana veda edeceğiz.

0: Hazır mısın final için?
1: Hazırım. Soruyu da çok merak ediyorum.
0: O zaman ben de sorunun detaylarını veriyorum sana. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi 1933 yılında doğdu. Üsküp'ten Bursa'ya göçmüş bir ailenin çocuğuydu. 1955 yılında Manolyam şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak ödülünü kazandı. O, Türk müziğinin sanat güneşiydi, paşasıydı. Bilinmeyen çok özelliği vardı. Günde en fazla 4 saat uyur, asla sabah kahvaltısı yapmazdı. Gözleri 2 numara bozuktu ama lens kullanmadı. Kalın çerçeveli gözlükler taktı. 1980 sonrası kalp ve şeker hastalığı nedeniyle sahnelerden uzaklaştı. 24 Eylül 1996'da TRT İzmir televizyonunda kendisi için düzenlenen törene katılacaktı. Söyleyeceği şarkı belliydi. Şimdi uzaklardasın. Bu şarkı onun hayatının dönüm noktalarından biriydi. Ancak Zeki Müren sahneye çıktıktan kısa bir süre sonra makyaj odasına götürüldü ve ardından da hayatını kaybetti. Final sorumuz gelsin. Zeki Müren kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniye süren başladı Aycan.

0: Final için son saniyeler. Aycan Erim ilk kez finalde, üçüncü akşamdır beraberce yarışıyoruz. Önce üçüncü oldu, ikinci oldu ve şimdi finalde. Acaba Zeki Müren kaç yaşında hayata gözlerini yummuştur diye bir final sorumuz var. En çok sevdiğin Zeki Müren şarkısı?
1: İlk bestesi diye anlattığınız Manolyam. Gerçekten severim. Yani dediğim gibi yaşıtlarımın aksine çok fazla dinlerim Türk sanat müziği. İlk aklıma gelen yine Bir Yangının Külünü Yeniden Yakıp Geçtin vardır. Onunla özdeşleşen güzel, çok güzel söylediği.
0: Şimdi Uzaklardasın da çok güzeldir, evet, ama. Az evet, önce sorunun evet, içerisinde de evet, söyledim ya.
1: Evet, çok güzeldir.
0: Bilir misin o şarkıyı?
1: Evet, bilirim. Birçok bilirim yani onu da.
0: Peki söyler misin? İsterseniz, ben de sana eşlik ederim.
1: Tabii. Yani zevkle.

0: Büyük ustaya. Bizi büyük görüyorsa usta, bu alkışlar ona gitsin. Bizi evet, görüyorsa bir yerlerde.
1: Nur içinde yatsın. Rahmetle, saygıyla anıyoruz Hekim Müren'i. Her zaman kalbimizde yer alacak olan bir değerli isim Zeki Müren. Acaba 20 saniyelik süre sonunda bir şeyler yazdın Aycan önünde.
0: Evet. Gene 4 işlemimi yaptım.
1: 4 işlemini
0: gene
1: yaptım.
0: Aycan üslubuyla diyelim.
1: O halde önce şunu sormak istiyorum. Final sorusuna yanıt verecek misin?
0: Evet.
1: Final sorusuna yanıt vereceksin. Önemli bir an.
0: Evet.
1: Çünkü neden?
0: Şu an ben de tereddüt ediyorum bunu söylerken.
1: Birkaç akşamdır üst üste çünkü finale kadar gelen yarışmacılarımız cevap vermeme hakkını kullandı. Bu yüzden ben mutlu oldum. Biraz da o yüzden şaşkınlığım. Cevap vermen demek ya 5000 lira kazanman demek.
0: Evet.
1: Ya da sana veda etmemiz demek. Evet. Artık bu ihtimal ortadan kalktı.
0: Evet.
1: Yani cevap vermeme hakkını kullanmayacağını söyledin.
0: Evet, benim için yani final sorusuna verilecek bir cevabım olması bile şu an mutluluk kaynağı. Hiç o ihtimali bile görmüyordum. Zaten finale çıkmak hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ama bugün oldu.

0: O halde cevabını görelim lütfen.
1: Böyle.
0: Yaptığın işlemi de bize anlatırsan.
1: Tabii. 1996 siz vefat yılı olarak söylediniz. 1933'te doğum yılı. Bu şekilde 63 buldum.
0: 1996'dan yani vefat ettiği tarihten evet. Doğduğu yılı çıkardın 1933 ve karşılığında cevabın 63 oldu.
1: Evet.
0: Daha önceki matematik işlemlerinde aslında rakamlar doğru olmasına rağmen çıkardığın sonuç yanlıştı.
1: Evet, o yüzden inanın açtım, dikkat ettiyseniz hala bir tedirginim. Onun şeyi var üzerimde, etkisi kaldı yani.
0: Aycan Hanım'ın hesabı doğru mu? 5000 lirayı bizden kazanacak mı? Yoksa daha önceki yarışmalarda benzer durumlarda yapmış olduğu gibi bir işlem hatası yaptı mı? Cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi. Ya bizden 5000 TL kazanacak ya da kendisine bu akşam veda edeceğiz. Büyük usta Zeki Müren kaç yaşında vefat etti? Final sorumuzun cevabını görmeye hazır mısın?
1: Gözlerimi kapatabilir miyim?
0: Kapatabilirsin tabii ki.
1: Çok böyle.
0: Hatta geri sayım bile sayabilirsin yani. Öyle beşten mi? Geriye sen de sayabilirsin.
1: Peki. 5, 4, 3, 2, 1...

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: şey?
1: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik, abaküs,
2: kasa,
1: marul,
2: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
10: Neydi bu?
11: Evet, bu ne?
10: Nedir bu?
11: Kukla mı?
10: Kuşları...
11: Cadı, canavar.
10: Cadı mı?
12: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
6: Eğlenceli cevaplar.
13: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
6: Kahkaha attıran görüntüler.
14: Var mı daha şey?
10: Bitti.
11: Bitti. Bay bay. Hayır,
14: tamam. Ben...
10: Artık anladım. Üçkülüm.
6: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Çiçeğinize teşekkürler.
16: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
17: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
15: Seviyorum galiba.
17: Sevdiğini yeni mi anladın?
15: Romanımdan bir cümle sadece.
16: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
15: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
17: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
16: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
17: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
16: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
17: Ev çok dar, çok karanlıktı.
16: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
17: Doğaçtım diye.
16: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
15: Oturacağımız yeri sensiz sevin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
6: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.

0: 0.
1: Aç kendi gözlerini. Aç gözlerini. Karşıda ne görüyorsun?
0: Ya 5000 liramı, Zeki Müren'i, büyük ustayı. Hem seviniyorum ama onu böyle genç bir yaşta kaybettiğimizin üzüntüsüyle beraber.
1: 5000 lira kazandı Aycan Erim. İlk kez final oynadı kendisiyle ve böylelikle final sorumuzu doğru olarak cevaplandırdı. Daha önceden hiç yarışmaya katılmadım demiştin.
0: Hiç katılmadım. Burası ilk tecrübem oldu ama güzel bir açılış oldu. Eminim bundan sonra gene tekrar fırsat verilirse gene sizin yarışmanıza ve diğer yarışmalara da artık
1: adayım diyorsun.
0: Artık o kırdım yani o hani fobimi, bir heyecanımı kırdım. Katılırım mutlaka.
1: Aycan Erim sadece 5000 lira kazanmadı. Yarın aynı zamanda bizimle tekrar yarışma fırsatını da elde etmiş oldu. Şimdi sormayacağım ama yarın 5000 lirayla ne yapmayı düşünüyorsun diye bir sorum olacak.
0: Ben de düşüneyim böylece.
1: Eve gidip düşünme fırsatın olur.
0: Evet, çok
1: keyifli. O 5000'in yanına başka neler koyabiliriz? Yarınki performansın ne olacak? Onu hep birlikte göreceğiz tabii ki. Tebrik ediyorum seni.
0: Çok teşekkür ediyorum Ersin Bey. Sizin de desteğiniz ve motivasyonunuzla geldik buraya kadar. Umarım devam eder. Yine devam eder çünkü çok keyif alıyorum.
1: Yarın Aycan Erim'in yanında iki yarışmacımız ve bir yeni yarışmacımız. Yani üç yarışmacımız daha olacak. Acaba onlardan yeni bir isim mi finale çıkacak? Yoksa yine Aycan Erim'i mi göreceğiz karşımızda?

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız, çatı katında ne yapıyoruz dersiniz? Ben bugün Ataşehir'de 15 katlı bir binanın cam siliciliğini yapacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. En tehlikeli işlerden bir tanesi bu olacak sevgili seyirciler. Vallahi çok heyecanlıyım. Herkes hakkını helal etsin bana. Bilmiyorum yani yere inebilecek miyim? Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Kolay mı sandım, başlasın mı? Hadi buyurun.
1: Bugüne kadarki tüm işlere eyvallah da bu işi yapmasak mı Tuğba? Bir daha düşünsen olmaz mı?
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Bu güzel ekiple efendim. Murat Devşeli ve Can Devşeli. Efendim nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben deyim. Hoş geldin Can'cığım. Murat abi demek istiyorum sana. Çünkü
2: memnun olurum.
0: İki haftadır kendisini o kadar çok rahatsız ettim ki abi ne olur bana da cam sildirin diye. Artık çok samimi olduk ve kendisi zaten o kadar babacan biri ki neredeyse baba diyeceğim. Yani o kadar sevdim kendisini. Şimdi biz hazırlandık. Ekipmanlarımızı bir güzel taktık üzerimize ama şimdi esas olaya geldik değil mi? Şunu da belirtmek isterim ki Murat abi aslında dağcılık yapıyordu. Bunu mesleğe nasıl çeviririm dedi ve gerçekten çok da doğru. Bunu bilen insanlar yapmalı değil mi?
2: Kesinlikle. Yani Türkiye'de özellikle binaların hep böyle dikine büyümesi.
0: Evet.
2: Bir sektör oluşturdu. Biz de hobimizi mesleğe çevirdik. Meslekte 15 yıldır devam ediyorum. Şimdi artık bayrağı oğluma devrediyorum. Oğlum devam edecek. O şekilde ama hani bizim keyifli bir iş. Zaten keyif olmasak bu işi yapamayız.
0: Evet, siz çok eğleniyorsunuz ya.
2: Daha eğlenmeye başlamadık. Asıl eğlence biraz sonra.
0: Ben hiç eğlenemedim yani, bilmiyorum.
2: Yo, emin ol, rahat ol. Sen de birazdan eğleneceksin.
0: İnşallah abicim.
2: Ama şunu söyleyeyim. İlk kez inenler ipe girerken çok geriliyor, çok şey oluyor. Yere ayağı değdiği anda ondan sonra diyor ki bir daha ineyim.
0: İnşallah.
2: Biz hazırız. Yalnız bir dakika. Tamam, ambulansımız hazır, itfaiyemiz hazır ve cenaze aracımız da hazır.
0: İnanmıyorum sana ya. O zaman ne yapalım
2: çünkü
0: abi?
2: Çünkü bizim işte şey yok. Hani Allah saklasın bir kaza anında.
0: Yani
2: bilmiyorum. O yüzden
0: önce dikkatli Allah'a,
2: olmak lazım.
0: Sonra size güveniyorum. Sevgili seyirciler, hakkınızı helal edin. Kameraman arkadaşlarım, sizi seviyorum. Evet, o zaman önce Can'ı mı indireceksin
2: önce
0: abi?
2: Önce Can'ı indireyim,
0: bu ip
2: o hazır olsun. Evet, bu senin iniş ipin.
0: Bana gitmiş, yeni sıfırdan almış biliyor musunuz?
2: Ya.
0: Başıma bir şey gelmesin diye.
2: Sen bize emanetsin yani. O yüzden. Evet, hadi Can. Geç bir daha bak.
0: Evet, başlıyoruz.
1: Hayır, birinizin hobisi, diğerinin keyfi. Ben gelmesem mi diyorum Tuğba?
2: Geldik şimdi en eğlenceli.
0: Ne oldu Murat abi?
2: Ya bu muydu? Hangi ipti? Bir an böyle.
0: Yapma ya.
2: Yer değişelim. Yer değişiyoruz. Evet.
0: Sana güvendim diyorum.
1: Ben de sana güvendim Tuğba. En iyi dostum sensin.
0: Bayağı güç gerektiren bir işti Murat abi değil mi?
2: Evet,
0: aslında bayağı
2: çok
0: efor sarf ediyorsunuz
2: kesinlikle
0: yani.
2: Kesinlikle yani.
0: İn çık hazırla, tekrar kovaları çıkar.
2: Akşamları yaptığımız zaman bütün kemiklerimiz ağrıyor.
0: Oh.
2: Ya ben her sabah hani kalkarken ya ben bu işi bırakacağım diyorum da.
0: Gerçekten mi?
2: Olmuyor. Yani yıllardır artık alıştık. Evet, bunu bırakabilirsin. Şimdi bir derin nefes alıyorsun.
0: Şey gözlerini. Ama Can bir şeyler yaptı, ondan çıkardı, bir şey taktı.
2: Sen rahat ol.
0: Zaman
2: rahat mısın?
0: Kazanmaya çalışıyorum. Evet, hazırım.
2: Rahatsın. Bir aşağı bak. İneceğin yeri gör.
0: Tamam.
2: Korkuyor musun?
0: Yok.
2: Kork bence. Haydi.
0: Ben niye korkmuyorum ya? Ne oldu bana?
2: Şimdi normal yukarıya çıkıyorsun. Şuraya. Evet, acele etmeden. Hareketlerimizi yavaş yavaş yapıyoruz.
0: Ay.
2: Bacağını atıyorsun bu tarafa. Evet. Evet, dizlerin üstünde. İp bacak aranda.
0: Tamam.
2: Tamam. Şimdi iki dizini birden dayıyorsun.
0: Hı
2: hı. Rahat mısın?
0: Rahatım.
2: Şu ana kadar bir
0: şu
2: problem var mı?
0: Yok.
2: Yok. Güzel. Bir dakika bekliyorsun. Şimdi ben de yani çok rahat bir şekilde ineceksin. Önce bir dizini geriye.
0: Şöyle.
2: Evet. Sonra diğer dizini geriye. Evet.
0: Bir şey tutacak mıyım şimdi?
2: Hiçbir şeyi tutmana gerek yok. Şimdi şu dirseğini buraya dayıyorsun ve bu dizini aşağı bırakıyorsun. Evet. Evet. Ve kendini geriye bırakıyorsun. Geriye bırakıyorsun. Evet. Yıkımdan da rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Çok güzel.
0: La la la la la.
2: Çok güzel. Rahat mısın?
0: La la la la. Şu an iyiyim, evet.
2: Belli zaten şu sıkışıklığı görüyorsunuz. Bu genelde ilk inenlerde hemen böyle bir kavrama oluyor.
0: Aşağı hiç bakmıyorum şu
2: an. Aşağı bakmana gerek yok. Rahat mısın?
0: Rahatım şu an.
2: Evet. Yani şu anda en zor kısmı yaptım.
0: Gerçekten
2: evet.
0: Mi?
2: Evet. Çünkü bizim en zor kısmımız ipten inmek.
0: Kolay mı sandınız siz bu işleri sevgili seyirciler?
2: Evet.
0: Şu an hiç kalbim de çarpmıyor. Ne oldu bana ya?
2: Evet, çok rahat.
0: Sana güveniyorum herhalde abi.
2: Teşekkür ederim. Şimdi bir de kovanı vereyim. Bir cam sil de bakalım. Aynı şeyleri düşünebileceğin mi?
0: Vallahi bilmiyorum. Ayberk güzel çek bak. Zayıf çek. Öyle derler ya.
2: Evet.
0: Şimdi esas olaya geldik.
2: Evet.
0: Canın kovası daha az mı?
2: Yok, aynı. Biz bunları...
0: Şey gibi öğretmenin evet. Şikayet.
2: Şimdi kovayı alıyorsun, kovanın ağırlığı sende yanına. İstersen şöyle artık yavaş yavaş başlayalım.
0: Tamam.
2: Evet, aydemizi açıyoruz.
0: Bunu hep sağ elimle mi kullanacağım?
2: Hiçbir yere dokunma. Şu aydeyi bir açıyorsun. Şimdi sol elinle bu ipi tutuyorsun. Şundan çok hafif. Önce bir şöyle bir 3-5 santim in aşağı. Bir bak bakalım. Bırak. Olay bu. Ki aşağı indikçe daha rahatlayacaksın.
0: İnşallah.
2: Evet.
0: Hadi
2: biraz
0: bakalım.
2: Çekiyorsun.
0: Sen gelmiyor musun abi ya?
2: Geleceğim ben. Tamam. Kitle dediğimde kitleme pozisyonu alıyorsun.
0: Böyle.
2: Olay bundan ibaret.
0: Tamam ya.
2: Olay bitti ya. Tamam. Sıkıntı yok.
0: Tamam ben rahatım.
2: Hemen ben de gireyim. Rahatsın. Sen bir soluklan. Aşağı bak.
0: Güzel görünüyor ya.
2: Bir keyif yap.
0: Aşağısı da süper görünüyor.
1: Süper mi? Aşağısı korkunç gözüküyor.

0: Murat abicim, evet. Yukarıdan başladık şimdi. Ben yine sakinim şu an, rahatım. Bilmiyorum, yavaş yavaş aşağı inmek için.
1: Evet, yavaş yavaş inelim. Yalnız şu hizada bir koruma koymamız lazım iplere, çünkü sürtünme olabilir. Ha. Aşağı doğru devam ediyoruz.
0: Tamam.
1: Önce açıyoruz. Evet. Aynen. Yavaş yavaş. Ayaklarını cepheden ayırmıyorsun. Evet, ayırmıyorsun. İktir bacaklarını, iktir bacaklarını geriye doğru. Evet. Şimdi bir aşağı. Hani böyle komandolar pıt pıt pıt pıt yapıyorlar ya.
0: Aynen.
1: Ha, onun gibi. Devam ediyoruz ve cam hizasına kadar. Yavaş yavaş, sakin sakin.
0: Ne kadar ciddiyim.
1: Evet. Devam ediyorsun, devam. Camı sen sileceksin.
0: Aa, bu camı ben sileceğim.
1: Tabii. Aa, biraz daha geldin. Evet. Biraz daha iniyorsun. Ve sistemini kilitliyorsun. Sonra sana bir tane ben mantuz vereyim.
0: O ne abi?
1: Aa, hani düğünlerde şey yaparlar ya, gelinin dayısından bir tane mantuz. Bunlar cama kendini bir sabitle bakalım. Takıp kapatıyorsun.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Mesela örnek veriyorum, o elinle tut. Belişimizi ayarlayalım. Evet, belişini alıyorsun. Camı güzel bir pelişliyorsun. Evet.
2: Ay ay ay.
1: Evet, her noktasına. Evet. Hiç böyle kuru yer kalmayacak. Aynen. Evet, tamam. Koyuyorsun. Şimdi çekçeğini alıyorsun. Nasıl istiyorsan öyle. Aynen. Hatta şöyle yap, şu elini bırak. Şu elinle vantuzdan tut. Heh. Denge. Evet, aynen.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Of, zormuş bu işler abi. Kolay mı sandın Tuğba?
1: Kolay mı sandın?
3: Şu işi yerde yapsaydık ne vardı Tuğba?
1: Ama şu ipi sıkı tut ha.
0: Hangisini?
1: Bunu sıkı tut. Ha, çok sıkı tut, şey olmasın. Düşmeyesin ne? Aşağı.
0: Ya. Öyle bir riskimiz var mı? Ha Murat abi?
1: Yok. Bütün riskleri minimize ediyoruz. Bir de şöyle.
0: Ay Allah'ım yarabbim, ne yapıyorum ben şu anda, kendime inanamıyorum. İnanamıyorum sevgili seyirciler. Ne oldu şimdi, sildin mi?
1: Olay bitti.
0: Ay çok silindim. Güzel görünüyorum şu camdan yansıyandan ya. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Alıştın devam ediyoruz. Ben. Daha tamam. Yeni başladık.
0: O zaman...
1: Daha aşağı kadar 14 kat camımız var.
0: O zaman sevgili seyirciler, bir alt katlarda tekrar görüşeceğiz.
3: Ben gerçekten hem çok korktum hem de çok gerildim Tuğba. Aşağı bakınca kötü hissediyorum, kendime haberin olsun.
0: Gerçekten Murat abi çok zormuş. Şu an belim ağrıyor benim. Daha kaç dakika oldu ki yani?
1: Bir de düşün yani, biz saatlerce böyle ip üstünde çalışıyoruz.
0: Değil mi?
1: Yeri geliyor yemeğimizi ip üstünde yiyoruz.
0: Vallahi.
1: Tabii. Yeri geliyor kahvemizi, çayımızı ip üstünde içiyoruz.
0: Vallahi bravo. Tamam.
1: Tamam. Okey. Devam ediyoruz.
0: Let's go.
1: Let's go. Yavaş yavaş.
0: Hadi bakalım, yavaş yavaş iniyoruz.
1: Evet, türkü söyleye söyleye. Haydi.
0: Hadi bakalım.
1: Ya sen çözdün bu işi.
0: Gibi.
1: Gibi.
0: Abi.
1: Bir eğitim alsan.
0: Vallahi süper olur. Geldik mi kafa?
1: Yorulduysan bir mola verelim istersen.
0: Bence devam edelim değil mi?
1: Tamam.
0: Birkaç aşağı mı iniyoruz? Geldik mi?
1: Burayı bir silelim. Evet, kilitledik. Hazırsak peluşlarımızı alıyoruz.
0: Tamam.
1: Evet. Yaşasın peluş kardeşliği diyoruz. Ve... camı pelişliyoruz.
3: Bence mola vermeyelim. Hep bir elden çalışalım. İşi tez zamanda bitirip camları silip bir an önce aşağı inelim.
1: Ya sen bırak bu programcılığı. Gel biz cam silelim sen de.
0: Vallahi bir iki daha çıksam abi sizinle.
1: Evet.
0: Olacak bu iş.
1: Kolay mı sandın?
0: Kolay mı sandın sen cam silmeyi? Şöyle onu da aşağı inince temizleyeceğim.
1: Aynen. Evet.
0: Vallahi yoruyor ya.
1: Şimdi şöyle
0: gerçekten
1: bir...
0: Gerçekten yoruyor yani. Evet abi.
1: Ayaklarını bir daya. Şunu bir koy. Evet. Çünkü iki ayağını birden cama daya. Karşıya.
0: Nasıl? Şöyle
1: evet.
0: Mi?
1: Evet. Şöyle bir kendini geriye ver ağırlığını.
0: Durabilirsin.
1: Durursun. Evet. Belin bir rahatlasın.
0: Evet. Belim ağrıdı.
1: Şöyle. Evet. Pilates yapar gibi. Bir hamle sağa. Bir hamle sola.
0: Ay, vallahi süper ya.
1: Biz tabii uzun yıllar bu işi yaptığımız için
0: evet.
1: Çok rahat geliyor aslında. Gerçekten ağır bir iş.
0: Gerçekten ağır yani. Evet. Ben bile şu an şurada kaç dakika oldu yani. Yoruldum hemen. Belim ağrımaya başladı.
1: Hadi devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz sevgili seyirciler.

0: Ayağa kalkıyorsun.
1: Murat yavaşça. Abi.
0: Sakin sakin, evet.
1: Ay Murat abi ne zormuş bu işler ya. Ellerimin içine bakın.
0: Kolay mı sandın?
1: Hep kesildi, mesildi bir şeyler oldu elime.
0: Bugün Tuğba bizimleydi. Beraber istasyonları kurduk, indik. Gayet de iyiydi, gayet de başarılıydı. İnişlerinde haliyle biraz endişesi vardı. Ne kadar şey yapmasa da ama gayet iyiydi. Cam silimi gelirse bayağı bir ders alması lazım.
1: Öncelikle ben size neler yaşadığımı bir anlatayım sevgili seyirciler. İlk etapta ben endişeleneceğimi, korkacağımı zannediyordum. Ama müthiş bir rahatlık var. Neden bilmiyorum. İlk defa denedim böyle bir şeyi. Daha öncesinde hiç aşağı inip yukarı çıkmadık. Sadece ekipmanları taktıktan sonra böyle küçücük bir deneme yaptık. Bakalım nasıl olacak diye, değil mi Murat abi?
0: Evet.
1: Ama en ufak bir korku, bir heyecan olmadı. Çünkü size çok güvendim ben. Ekibim çok güzeldi. Ama çok güzel bir deneyim oldu benim için. Vallahi çok teşekkür ediyorum Murat abi. Sana.
0: Psikolojik olarak yani hazırladın kendini.
1: Evet, herhalde tamamıyla hazırladım ki korkmadım çok.
0: Evet. Gayet iyiydin, gayet başarılıydın. Yani ben de tebrik ederim. Çünkü bu her insanın yapabileceği bir şey değil.
1: Denedim işte. Program için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler çıkarmak adına. Can, sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir ekipsiniz. Baba oğul olarak gerçekten başınıza bir şey gelmeden daha uzun bir süre inşallah bu işi icra edin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, ben kolay mı sandın da bugün Ataşehir'de 15 katlı bir binanın cam siliciliğini yapmaya çalıştım. Bugün Murat abim ve Can'la birlikte. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir gündelik sorun belirleyip bu gündelik sorunun çözümüne dair psikolojik önerilerde bulunuyorum. Yani diyoruz ki sorun bu, peki ne yapmalı? İşte bugünkü sorumuz hepinizin çok hoşuna gidecek bir soru. Çünkü cevapları da harika ve hemen bugün uygulamaya başlayabiliriz. Sorumuz şu: daha sağlıklı bir ilişki mümkün mü? Daha keyifli bir romantik ilişki mümkün mü? Hepimizin hayatında ilişki içinde olduğumuz insanlar var ama temelde siz eşinizi, sevgilinizi düşünün bunları dinlerken. Ama bütün ilişki biçimlerine de aslında uyarlanabilecek bir takım önerilerde bulunacağım. İlişkiler insanoğlu için en önemli şeydir. Çünkü insanoğlu tek başına yaşayan bir tür değil, grup içinde yaşayan bir tür. Biz hep bir arada doğru adımları atarsak mutlu ve keyifli bir hayatımız olabiliyor. Ben tek başıma mutlu olacağım diyen insanlar kendi mutluluğunu bireysel olarak tanımladığı zaman genelde bir bakıyoruz ki o mutluluk değil, bir hayal kırıklığı getirmiş. O yüzden öncelikle şuna karar vermek lazım. Mutluluğunuz beraber yaşadığınız insanların esenlik haliyle ortaya çıkıyor. Yatırımı birbirimize yapmamız gerektiğini unutmayalım ve isterseniz tahtaya da yazacağımız şekilde hemen önerilerimize başlayalım. Artık alıştınız, tahtayı bayağı yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü istiyorum ki

Bir oraya madde yazdığımda 10 dakika sonra tekrar bakıp hatırlayabilelim. İlk maddemiz belki de daha önce hiç duymadığınız bir şey. Sigorta attırıcılar. Nasıl evdeki elektronik aletlere çok fazla yüklendiniz? 9 tane elektronik alet bir anda çalışmaya başladı. Pat diye bir ses gelir, elektrik kesilir. İşte o pat sesinin geldiği zamanları, ilişki içerisindeki o sigorta atma anlarını ortadan kaldırmak için sigorta attırıcı nesneleri bulmamız gerekiyor. Sigorta attırıcı davranışlarımızı fark etmemiz gerekiyor. O yüzden gelin birinci maddeye sigortalar yazayım. Şimdi bu sigortalar aslında biraz da bizi sinirlendiren şeyler. Birkaç tane örnek getirdim. Şöyle göstereyim örnekleri. Bence size çok tanıdık gelecek. Sorun nasıl çıkarıyor bunlar diye ama. Mesela bir tane kumanda var elimde. Evde televizyonun karşısına ailece oturduğunuzda işte bu kumanda kimin elindeyse genelde bütün süreci yönlendiren de o oluyor. Aslında ev içi süreçlerde bu kumanda çok büyük bir güç. Ama kumandayı elinde tutan kişi diğerlerinin ne izlemek istediğini hiç önemsemeden hoyratça basarsa tuşlara, o zaman ev içinde bir gerginlik ve belki de her gece yaşanan bir takım krizler ortaya çıkabilir. Ya benim istediğim kanalı hiç açmıyorsun cümlesi kiminin sigorta attırıcısı olabilir. Daha basit bir örnek, çok da fazla karikatürize edilir ama şu diş macunlarının dipten mi çıkarıldığı, ortadan mı basıldığı, en üstten mi sıkıldığı bile bazen sigorta attırıcı olabiliyor. Hocam 20 yıllık evliyiz, hala diş macunu nasıl sıkacağını öğretemedim şeyini bizler zaman zaman duyuyoruz. Ya da başka bir örnek, telefonlar. Bu cep telefonları, kişiler eve geliyor işten, artık ailece geçirebileceğimiz tek zaman o zaman, ama alıyor eline telefonu ve sürekli telefonuyla uğraşıyor. İşte evde her gece sırf bu sürekli telefonla ilgileniyorsun cümlesiyle başlayan kavgalara denk gelmek artık ziyadesiyle mümkün. O yüzden bir sigorta attırıcı da telefon olabilir. Şimdi sizden hemen eşinizle sorun yaşadığınız anlara dair bu sigorta attırıcıları fark etmenizi istiyorum. Herkes kendi sigorta attırıcısını bulması lazım. Bazen saçından memnun değilsen saçınla ilgili yapılan konuşmalar. Hani bazen kilodan memnun değil de tam böyle bir şeye kızdın, onu söyleyemiyorsun. Kilosundan bir laf atayım da oradan yaralayayım onu gibi şeyler. Ya da işte ekonomik durumla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili bir takım şeyler. Evde sürekli kavgaya neden oluyorsa işte sizin sigorta attırıcınız odur. Ve onu lütfen hayatınızdan çıkarın. Sigorta attırıcıları bir koz olarak kullanmaya devam edersek ilişkimiz bir türlü sağlıklı bir ilişki haline gelmez. Hemen sigorta attırıcıları lütfen bulalım. Ben de o sırada ikinci maddeye geçeyim. İkinci maddemiz övgü. Övgü o kadar büyüleyici bir şey ki aile hayatlarını çok güzelleştiren bir kavram. Eşinizi övün ve sık sık şunu söyleyin. İyi ki hayatımdasın. Bir kişi için eşinin kendisine iyi ki hayatımdasın dediğini duymak o kadar değerli ki. Çünkü bu durumda eşiniz de size olumlu şeyler söylemeye başlayacak. İşte bu mucize etkiyi yaşamak istiyorsanız bugün şunu deneyin. Çocuğunuzun karşısında eşinizin anne babalığını övün. Mehmet Şakiroğlu'ndan size bir hediye. Bakın ilişkiniz ne kadar güzel bir noktaya gelecek o akşam için. Şunu söyleyin. Çocuğunuzun karşısında eşinize deyin ki ilk çocuğumun babası sensin ve bu yüzden çok mutluyum çünkü her zaman babalığı en doğru şekilde yapıyorsun. Ya da karşı cevap şöyle gelebilir, ben de senin anneliğini çok çok beğeniyorum ve ilk çocuğumun annesi sensin. Bunları duymak o kadar rahatlatan ve o kadar keyifli şeyler ki övgü minnettarlık anlamına gelir. Bizde minnettarlık ifadesi az, sevdiklerinize sık sık onları sevdiğinizi ve hayatınızda oldukları için minnet duyduğunuzu ifade edin. Bu ilişkileri çok güçlendiriyor. Hatta bugün hemen şimdi başlamakta fayda var. Üçüncü kısma geçiyorum. Bu kısım böyle deminki gibi minnettarlık, sevgi söyleyin. Çok böyle sevgi pıtırcığı bir hal değil. Biraz daha zorlayıcı bir şey. İş bölümü. İş bölümü deyince erkekler hemen şu anda ekranın önünden kalkma çabasına girebilir ama hayır korkmayın. İş bölümünü keyifli bir şekilde yapmayı öğreneceğiz. Üçüncü madde iş bölümü. Şayet sevgili dostlar

ev içerisinde eşlerden herhangi bir tanesi evin bütün işi benim üzerime kalıyor diye düşünürse diğer eşe sürekli olarak duygusal baskı yapar. Sürekli olarak onun bunu görmesini sağlamaya çalışır. Ve sürekli olarak tırnak içinde o şikayet hiç bitmez. Ve amma çok dırdır ettin gibi sözcükler de oralardan gelir. Şimdi iş bölümü temelde bütün iş şu kartonsa bunu tam ortasından kesip paylaşmak değil. İş bölümüne dikkat etmeniz gereken şey şu. Herkes ev içinde yaptığı işlerin kendisiyle alakalı kısmından memnuniyet duymalı. Yani evdeki iş bölümünde bana düşen rolleri benim kendim seçmiş olmam gerekiyor. Bana zorla bir iş yaptırılıyorsa, ben tercih etmediğim halde evdeki bir iş bana kalıyorsa ya da ben yaptığım bir işten sıklıkla pişmanlık ifade ediyorsam bu ilişkinizin mutlu bir ilişki olmasını engelleyecek temel faktörlerden biri haline gelir. O yüzden iş bölümünü tekrar bir gözden geçirin. Ve size ait işlerden memnun değilseniz bunların paylaşımı için tekrar bir mutabakat yapabilirsiniz. Ama kanıksanmış ve sürekli şikayet edilen işleri yapmak aile hayatı için sorun ortaya çıkarabiliyor. Dördüncü madde, açıkçası hayatının büyük kısmında aile danışmanlığı yapmış ve çalıştığı kurumda bir aile danışmanlığı yüksek lisans programının da içinde olan benim gibi bir kişi için en önemli kavram sanırım bu. Sınırlar. Çok işe yarayan ama ihmal ettiğimiz bir kavram bu. Sınırlar bizde sanki evliliklere bir tehdit gibi algılanıyor. Yani benim kendime ait özel bir hayatımın olması aslında evliliği sağlıklı hale getiren bir şey. Sevgili Mehmet Zihni Sungur'un bir sözü hemen aklıma geliyor burada. Beni kaybetmeden biz olabilmek. Yani aslında aile bizi biz haline getiren bir kurum. Orada eşler ve çocuklar var. Herkes ailesi için bir şey yapmayı sürdürmeli. Ama bir yandan da ben o aile kurumunun içine girmeden önce bir bireydim. O aile kurumunun içine girmeden önce bir takım hobilerim vardı. Hayatta bana zevk veren bir takım uğraşlarım vardı. O aileyi kurmadan önce arkadaşlarım, daha önce bir ailem vardı. Yeni aile sistemine girip bunları tümüyle inkar edersek, yokmuş gibi davranırsak ve bütün enerjimizi aile sistemi içerisine atarsak o zaman bir süre sonra tükenmişlik ortaya çıkar. Çünkü bu tür yaşam zevkli olmamaya başlar. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Bir takım sınırlarımız olacak. Eşler her şeyi beraber yapmak zorunda değil. Arada bir kendimize özel alanlarımız olabilir. Hatta evin içinde bile bazen yalnız kalma ihtiyacımız olabilir. Eşim yalnız kalma ihtiyacını kullandığında ben kendimi reddedilmiş hissetmemem lazım. Neden benimle ilgilenmiyorsun, neden benimle konuşmuyorsun, neden çocuğumuzla oynamıyorsun demek yerine onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymamız lazım. Çünkü bu sınır olmazsa öyle bir iç içe gireriz ki bu aynı zamanda kayboluş anlamına gelir. O yüzden ilişkiler bizi kaybetmek yerine var etmek durumunda. Var eden ilişkiler sağlıklı ilişkilerdir. Hatta çocuklarımızın bile zaman zaman bize sınır koymasına izin vermemiz lazım. Onların odası diye bir yer belirliyorsak her gün gidip onların başını didikleyip de odanı topla, odanı topla, odanı topla dememek lazım. Çünkü madem bir odası var, kuralları kendisi koyabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Şimdi sınırlar dedik, kendi özel hayatımız olacak dedik ve bu özel hayatımızı koruyacağız dedik. Fakat orada başka bir kavram daha var, çok değerli. Tamam, beraber bir şeyler yapıyoruz. Bir yandan birlikte olmayan bir hayatımız var, bireysel hayatımız var. Ama bu beraber yaptığımız işlerden de keyif almayı öğrenmemiz lazım. Yani eşimle beraber ortak sosyal hayatımdan keyif almayı öğrenmem lazım. Şimdi bazen biz şu şikayeti çok fazla duyuyoruz. Hocam ilk tanıştığımız zaman çok keyifliydi. İşte evlendik, ilk yıllar harikaydı. Sonra yavaş yavaş beraber bir şeyler yapma alışkanlıklarımızı kaybettik. Bütün gün televizyonun karşısında oturuyoruz. Bütün gün elimizde telefon oluyor. Birbirimizi dinlemek yerine ya televizyon dinliyoruz ya telefon dinliyoruz. İşte bu bir süre sonra ilişkinin tükenmesine neden oluyor. Yapmamız gereken şey ne? Eskiden hani şu flört ettiğiniz dönem ya da evliliğin ilk yıllarında beraber yapmaktan zevk aldığınız şeyler vardı ya,

İşte onları yeniden yapmaya başlayın. Sonuçta siz birbirinizi severek bir araya geldiniz. Beraber iyi zaman geçirdiğiniz için bir araya geldiniz. Bu işin sırrı sizde. Birbirinizin anahtarı da bu manada sizde. Tekrar sosyalleşmek için biraz geçmişe doğru bir gözlük takıp eskiden neler yapmaktan zevk alıyorduk diye bir bakabilirsiniz. Şu 5 tane maddeye baktığımızda sigorta attırıcıları bulun, eşinizi övün, iş bölümünü gözden geçirin. İstemediğiniz bir işi yapmak zorunda değilsiniz. Sınırları çizin, beni kaybetmeden biz olmayı başarın ve sosyal hayatınızı keyifli hale getirin dedikten sonra bu programın önemli bölümlerinden bir tanesi tabii ki bana gönderdiğiniz sorulara cevap vermek. Hemen bakalım. Harika bir soru. Hocam biz çok sık küsüp barışıyoruz. Bu küsüp barışmalar ard arda geliyor. Ne yapmamız lazım? Riskli bir durum. Çok fazla küsüp barışıyorsanız barışmaktan zevk alıyor olabilirsiniz. Bakınız genelde insanlar sorunu çözmek için bir çözüm yolunu ararlar. Fakat burada aslında küsmemizin nedeni barışma anının romantizmi olabilir. Yani ilişkiler öylesine romantizmden uzaklaşıyor ki sırf o barışma anlarında yaşanan keyiften dolayı ilişki kendi kendine sorunlar çıkarıyor olabilir. O yüzden şöyle bir bakın. Barışma ritüellerinizi bir gözden geçirin. Barışırken yaşadığınız şeyler çok keyif verici ve romantikse sırf o barışma anları için küsüp sorun yaşıyor olabilirsiniz. Barışma anının verdiği keyfi gündelik hayatınızın içine dahil edebilirseniz küsmek zorunda olmaktan da kurtulursunuz. Birçok küsme barışma hikayesinde biz kötü nedenlerden küsmek yerine güzel barışma ritüelleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Ama şunu unutmayın ki ilişkiler biz mutlu olalım, daha kaliteli yaşayalım diye var. Sürekli sorun yaşanan bir ilişkiyi sürdürmek zorunda değilsiniz. Çözmeyi deniyorsunuz, çözemiyorsanız kendinize başka türlü bir yaşam yolu da seçebilirsiniz. Bu manada sürekli küsüp barışılan ilişkilerde barışma ritüellerini bir gözden geçirebilirsiniz. Şöyle gözden geçirecekleri toplu olarak bir bakarsak bu tahtamızı her ne yapmalı programında dolduruyoruz. Bugün de bu 5 maddeyi uygulama alışkanlığı geliştirebilirseniz daha sağlıklı bir aile hayatınızın ve bu vesileyle daha sağlıklı çocuklarınızın olacağını düşünebilirsiniz. Hepinize harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
1: Kocan çirkin bile olsa, onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
0: Babanın sana çok selamı var.
2: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
3: Nurhan, sensin değil mi? Evet, şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
4: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
3: Sevgili patronum! Çember daraldıkça daralıyor.
2: Sen de çemberin dışına çık.
5: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
6: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
5: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
7: Sokaklardan bir kız. Bugün 18'de TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
17: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
18: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku. Cesaret, inanç, hepsi burada.
18: çocuklarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut fiş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Neydi ya?
16: Ay dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben!
19: Botanik!
18: Abacus!
20: Kasa!
21: Marul!
22: Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
24: Ama ne otel?
25: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
25: Gerçekten mi? Kanıtla.
26: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
24: Favori sitendekini bile.
26: Aynı otel. Yarı fiyatına.
24: Trivago'ya bakmamış.
25: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
27: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
27: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
19: Bakırköy, Kadıköy,
20: Anadolu yakasındayız.
18: Her adımda yeni bir mekan.
20: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
18: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
20: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
18: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
20: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
18: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
24: Ama ne otel?
25: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
25: Gerçekten mi? Kanıtla.
26: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
24: Favori sitendekini bile.
26: Aynı otel. Yarı fiyatına.
24: Trivago'ya bakmamış.
25: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
22: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
28: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsane.

0: anneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size en sevdiğim bölgeden bir şey hazırlayacağım. Benim en sevdiğim yer neresi olabilir sizce? Tabii ki Adana, Çukurova. Oradan size biberli ekmek yapacağım. Böyle mis gibi kahvaltılarınızda böyle ağzınızın suyu akacak inanılmaz güzel bir tarif bu. Ne yapacağız? Önce bir ekmek hamuru yapacağız. Böyle klasik bir ekmek hamuru yapacağız. Bunun üzerine böyle tereyağıyla, biber salçasıyla, soğanla, böyle susamla renklendireceğiz. Fırınımıza atacağız. Fırınımızda böyle 20-25 dakika boyunca pişireceğiz. 180 derecedeki fırınımızda. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. İnanılmaz bir tarif. Yani bu benim çocukluğumun tarifi. Gerçekten çocukken biz bu... Bakın nasıl ağzım sulandı şu an. Çocukken biberli ekmekle büyürdük. Bir de simit bizim için çok önemliydi. Şöyle yapardık. Simit şalgam ya da biberli ekmek şalgamla böyle sabah kahvaltımızı yapardık. Of! Böyle bir şey olamaz. Şimdi... Bu kadar sizin canınızı çektirmişken hemen ben yapmaya başlayayım. Bir hamur tutacağız burada. Öncelikle hemen mayamızı alalım. Birazcık ılık suyla mayayı seyreltelim. Şöyle birazcık ılık suyla mayayı seyreltelim. Unumuz var burada. Unun içerisine yavaş yavaş suyu ekleyeceğiz. Birazcık yağ ekleyeceğiz. Sonra güzel bir ekmek hamurumuz olacak. Onun mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayalandıktan sonra biberi önce soğanla kavuracağız. O biberli ekmeği yapabilmek için önce soğanlarımızı tereyağı birazcık da ayçiçek yağı ile birlikte kavuracağız. Üzerine o muhteşem biber salçasını ekleyeceğiz. Birazcık pul biber ekleyeceğiz. Sonra hazırladığımız o hamurların üzerine top top hamurların üzerine süreceğiz. Fırına koyacağız sonra da afiyetle yiyeceğiz. İnanılmaz bir tarif gerçekten. Yapımı çok kolay. Diyeceksiniz ki ya salçayla aslında bakarsanız salça yediriyorsun. Hani ekmeğin üzerine salça sürüp yediriyorsun türev bize diyorsunuz. Ben bunu fark ediyorum şu an ama. Ya sonucu öyle bir sonuç ortaya çıkacak ki. Diyeceksiniz ki yani türev biz bunu ya günlerdir, aylardır, senelerdir niye yapmamışız? Emin olun buna. Hemen şurada mayamızı... Erittik. Kuru maya kullanıyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi mayamızı aldık. Şunun ortasını açalım. Mayamızı koyduk. Yavaş yavaş su ekleyerek

elimizi bu lezzetlere karıştırmanın vakti geldi. Şimdi birazcık un alarak önce iyice hamurumuzu yapacağız. Biraz fazla suyu koymuşuz. Hamuru iyice yoğuracağız. Yoğurduktan sonra bir ekmek hamuru oluşturacağız. Ekmek hamuru oluşturduktan sonra da biberli ekmek yapımına devam edeceğiz. Bahsettiğim gibi Adana'da bu tarif çok fazla tüketiliyor, çok fazla seviliyor. Birazcık yağ koyalım şimdi. Çok keyifli, çok da güzel bir tarif bu. Şurada hemen... birazcık ayçiçek yağı koydum. Lezzetli bir tarif, güzel bir tarif. Yapımı kolay olan bir tarif ama sonuç bir o kadar güzel oluyor. Benim en sevdiğim tariflerden birisi. Adana'da bile sıkma yenir. Sıkma olmazsa olmazıdır Adana'nın. Böyle hamuru açarsınız, arasına patatesli, lorlu, peynirli, kaşarlı her şeyle yapılır. Saç da böyle, bizim orada saç denir. Saçlarda pişirilir ve inanılmaz güzel olur. Adana'nın sıkması da meşhurdur ve olmazsa olmazdır. İyi ki Adana var. Yani hani bizim için gerçekten inanılmaz bir şey. Lezzet Festivali'ne gittiğimizde birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Lezzet Festivali'ne gittiğimizde biz birazcık yedik. Bizi Instagram'dan takip edenler bunu fark etmişlerdir. Yani 3 öğün hatta 5 öğün et yemek zorunda kaldık. Hani zorundalık, bu başka bir şey değil. Çünkü şimdi Adana'da bir de şöyle bir gerçeklik var. Adana'ya bir yere gittiniz. Diyelim ki bir sofraya oturdunuz, yemediniz. Aa, çok ayıp. Yani onu yiyor olmanız lazım ki, çünkü bu çok ayıp karşılanır. O yüzden biz böyle Adana insanları olarak misafirperverliğimizi her zaman en üst seviyede tutmayı çok seviyoruz. Şimdi ekmeğimizi şurada birazcık daha un koyarak, elimizdekilerden de kurtularak yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyoruz. Bu yoğurma işlemi çok keyifli. Ben bunu hep söylüyorum. Eğer hamur yapıyorsanız evde, bunu çocuklarınızla birlikte yapın. Çünkü bu çocuklarınızla inanılmaz güzel bir anı olarak kalacak. Ya evde çocuklarınızla başka bir şey, oyun hamuruyla oynamak yerine bence birlikte hamur yapabilirsiniz. O ona ayrı bir mutluluk verecektir. Ya düşünsenize, çocuğunuz okula gidiyor, arkadaşlarıyla konuşuyor. İşte ne yaptınız akşam? Annemle birlikte, babamla birlikte hamur yaptık. Ertesi sabahta o hamurla birlikte pişirdik ve bir kahvaltı yaptık. İnanılmaz bir anı. Yani hakikaten inanılmaz bir anı. Bence bunu yaşatmanız gerekiyor çocuklarınıza. Sağ olsun benim annem bunların hepsini bana yaşattı ve bunların hepsini bana öğretti. Ve bu sayede de şu an gördüğünüz gibi 130 kilo olarak hayatıma devam ediyorum. Tabii siz o yedirme kısmını değil, daha çok yapma kısmıyla çocuklarınızı beslemeniz gerekiyor. Şimdi hamurumuz bence yeterli kıvama geldi. Bu şekilde olmasını istiyoruz. Bunun üzerini streçle kapatarak mayalanmasını bekleyeceğiz. Ama bizim o kadar vaktimiz olmadığından dolayı ben hemen sizin için daha önceden bir hamur mayalamıştım. Şimdi mayalı hamurumuz burada dursun. Hatta birazcık ona un da ekleyebiliriz. Elimize yapışmaması için. Evet, şu an iyice kabarmış ve çok güzel bir durumda görünüyor. Birazdan yapım işlemlerimize devam edeceğiz. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, yapım işlemlerine devam edelim. Ortalığımızı toparladık. Şimdi hemen soğanımızı doğrayarak işlemlere başlayacağız. Soğanımızı böyle ince ince doğrayacağız. İnce ince doğradıktan sonra birazcık tereyağıyla, birazcık da ayçiçek yağıyla soğanı kavuracağız. Üzerine hemen salçamızı ekleyeceğiz. Biber salçamızı, biberli ekmeğimizin bir sosunu hazırlamış olalım. Salçanızın tuz miktarına göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Benim salçam yeterli tuzlulukta ama yeterli acılıkta değil. Biberli ekmek dediğimiz biraz acı olur. O yüzden bizim için önemli. Hemen şimdi biraz ayçiçek yağı koydum tavaya. Cömertçe tereyağımızı da koyalım. Ocağımızın altını yakalım. Tereyağımız erisin. Soğanları küçültebiliriz birazcık. Çünkü böyle bunun küçücük, minicik olmasını istiyorum. Bizim Adana'da, hep Adana'dan bahsediyorum.

diyorum çünkü Adana yemeği yapıyoruz. Adana'da böyle ezme salata yapılır böyle. Hatta kebabı da mesela Adana'da kebaba kebap denmez, kıyma denir. Çünkü bu zırhtan geçirilir. Böyle iki tarafı tutulan bir şey vardır. Ucu keskin, oval biçiminde. Hayal edebilirsiniz onu, ben gördüm o gözlerinizdeki ışığı. İki tarafından tutulur bu şekilde, hızlı bir şekilde yapılır. Et burada, eti koyarlar, eti kıyma haline getirirler. Bunu da zırhtan geçirme işlemi denir. Ve Adana'da kebaba kıyma denir. Yani bir kıyma alayım diye bir tabirleri vardır. Hemen soğanımızı iyice ufaltıyoruz. İnce ince, küçük küçük hale getiriyoruz. Bahsettiğim gibi tereyağın erimesini bekliyorum şimdi. Tereyağı eriyecek. Mis gibi tereyağı kokacak burası. Tereyağı yanmasın diye birazcık ayçiçek yağı da ekledim. Mesela ezme salata vardır. O da böyle emek emek yapılır. Ve mesela Adana'da bunların hepsi size, mesela bir kebapçıya gittiniz, bir şeyler yiyeceksiniz. Önden sizi doyuracak bir sürü şey verilir. Zaten onlar hani sizi yeterince doyurur. Anladığınız gibi bonkör bir memleketiz. Hemen tereyağı eridi. Soğanları yavaş yavaş koydum. Şu üstüne kalanları da alalım. İyice eriteceğiz. Biber salçasını ekleyeceğiz. Soğanları kavururken salçamızı da ekleyebiliriz. İkisini aynı anda yapabiliriz. Azıcık pul biber atalım. Bu acı miktarını kendinize göre ayarlayın lütfen. Bana göre değil. Hemen. Şimdi burada kavrulmaya devam etsin. Biz hemen fırın tepsimizi alalım. Şurada küçük bir kaseye yağ koyalım. Elimizi yağlayabilmek için parmaklarımızı şöyle elimizi bir yağlayalım. Buradan hamurumuzdan yuvarlak yuvarlak açalım. Bakın bu şekilde yuvarlak yuvarlak açıyor olmanız yeterli olacak. Üstüne hemen biberleri koyacağız. Hazırladığımız inanılmaz güzel, lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Yapımı çok kolay, çok keyifli, çok da güzel bir tarif. Şöyle birazcık hamuru bastırarak yapalım ki üzerine sürülebilsin. Altına yağlı kağıt sürdüm. Altına yağlı kağıt koydum fark ettiyseniz. Fırın tepsinize yapışmaması için yağlı kağıtla bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen şöyle hafif hafif karıştıralım. Bütün salça erisin istiyorum. Şu şekilleri de birbirine benzetelim. Çok az kaldı. Bitirmek üzereyiz. Salçalarımız da, biber salçamız da çok güzel bir şekilde pişiyor. Soğanımız da pişiyor. Şöyle yaklaştıralım. Bence birer tane daha sığar. Yavaş yavaş. Hemen şuradan bir hamur daha alalım. Hamurumuzu da koyduk. Şimdi salçamızın pişmesini bekleyeceğiz. Salçamız olduktan sonra şöyle kenara kaldıralım. Salçanın istemiş olduğumuz kıvama gelmesini bekliyorum. Geldikten sonra hemen bütün işlemlere devam edeceğiz. Birazcık sürülebilir olsun diye çok az miktarda su ekleyeceğim. Çok az ama çok değil. Evet, salçayı bakın yumuşattı. Daha sürülebilir hale getirdi. Ilık su ekledim. Soğuk su eklemeyin.

Evet, şimdi çok güzel görünüyor. Şurayı düzeltelim. Ve bence şu an hazır. Hemen bir kaşık yardımıyla hepsini koyabiliriz. Evet. Bol malzemeli biber salçalı, soğanlı, pul biberli biberli ekmeğimiz hazırlanmak üzere. Fırınımızı hazırladık. Hemen bütün hepsini koyduk. Şurada eşit miktarda koyalım. Son dokunuşu yapmazsak olmaz. 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık böyle 20-25 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. ...25 dakika boyunca biberli ekmeklerimizi fırında pişirdik. Mükemmel görünüyorlar. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Rodos'u fethetmeye bu kızlar da gelmiş. Hem de ülkemizden, Türkiye'den.
1: Elif demin bizi çekiyorlardı. Biz de şimdi intikamımızı almaya geldik. İlk gelişiniz mi Rodos'a?
2: Aynen.
1: Beğendiniz mi?
2: Aynen, çok güzel.
1: Nasıl geldiniz yani, neyle geldiniz? Kruz falan?
3: Evet, Marmaris'ten geldik.
1: Marmaris'ten geldiniz. Kalacak mısınız?
2: Kalıyoruz. Üçüncü günümüz bu.
1: Üçüncü gün. Nereleri gezdiniz? Bir anlatın bize. Biz daha önce pek gelmedik yani.
2: Bunda Özge Hanım.
1: Evet, Özge Hanım rehberimiz. Evet.
4: Nereleri gezdik? İlk gün San Antonio koyuna gittik.
1: Antonio Queen Beach mi?
4: Antonio Queen Beach. İlk gün oraya gittik. Dün Lindos'a gittik ama tabii yer bulamadık. Erken gitmelerini tavsiye ediyoruz herkese.
1: Evet. Dolu muydu?
4: Çok kalabalıktı. Hiç yer bulamadık. Erken gidilirse ama sorun olmaz.
1: Evet.
4: Sonra bugün de Chambiki diye okunuyor galiba. Ondan emin değilim.
1: Zambiki Beach.
4: Zambiki
3: Beach. Evet.
1: Oradaki manastıra çıktınız mı?
4: Çıkmadım.
1: Aa, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. O manastırın bir özelliği varmış. Ben de yeni öğrendim. Mesela yani şimdi çok gençsiniz elbette ama ileride...
4: Ay pardon.
1: Değiliz. Gel gel, sen gel buraya gel. Bak şimdi ileride böyle çocuğu olması istenen kadınlar o manastıra çıkıyorlar. Evet. Ve ne oluyor biliyor musun? Orada böyle mumlar var. Bebek şeklinde mumlar. Zambiki Beach'in tepesinde, çok tepede bir kilise var.
4: Değil mi?
1: Evet, yaklaşık 100 basamak çıkmanız gerekiyor ama. Bakın yarın Zambiki Beach'e gidiyorsunuz. Sen gidiyorsun özellikle.
4: Tamam.
1: O mumdan yakıyorsun. Hemen kısmet de geliyor, çocuk da geliyor.
4: Tamam, sıkıntı yok.
1: Gidiyoruz. Var. Çocuk var, her şey var kızlar.
4: Teşekkür.
1: Görüyorsunuz, Rodos'ta mutluluğu gördüğünüz gibi herkes bulabiliyor. Teşekkür ederiz. Bir merhaba diyelim mi Türkiye'ye?
4: Merhabalar.
1: Kalimera Türkiye.
4: Kalimera.
1: Teşekkürler.

0: Eskişehir'i gezerken bir Rodoslu'yla karşılaşıyoruz ve kendisiyle Rodos'u konuşuyoruz.
1: Burada neler yapılır hemen öğreneceğiz. What's your name?
2: My name is Anna.
1: And where are you from?
2: I'm from Thessaloniki in Greece.
1: Thessaloniki, Selanik'ten geliyor. And how many times are you coming from? Are you tourist in Rodos actually?
2: No, I work here.
1: Ah, really?
2: Yeah, How many years? I moved here.
1: Ha, buraya for, taşınmış.
2: Evet. Yeah, for 4 years.
1: Four years. You're an expert about Rodos then?
2: Yes.
1: Yes, four years is so long time. Yeah. And I want to ask you, as a tourist, I'm a tourist.
2: Yeah.
1: And what kind of places I have to visit?
2: To visit?
1: Yes.
2: You must see for sure Old Town. Yes, this area, because you can find here museum, different places when you can see archaeological things and not only, okay, very, very old, different kind of cultures.
1: Yeah.
2: Of course, you have to go in New Town. You can find different shops, different Greek food, nice Greek food you can eat there.
1: Oh. What kind of a place is that?
2: Lindos.
1: Lindos.
2: Yeah.
1: Is that a good place?
2: You can find there many, many donkey.
1: Evet, Lindos'un iyi bir yer olduğunu düşünüyorum dedim ama o da dedi ki bir sürü eşek bulabilirsiniz.
2: Like
1: eşek, donkey?
2: Donkey tour, yeah. You can find a lot of shops. But Lindos has also a very old history.
1: Huh.
2: So you can see different places as well, like Old Town.
1: And beach. Please, top three beach in Rodos. I want to swim because.
2: You want to go there now?
1: No, not now, maybe tomorrow. Maybe you can join us.
2: Okay, so you have to go in Sambika, Sambika Beach, in Lindos Beach as well. And why not in Faliraki?
1: Faliraki,
2: yeah. You will find.
1: Which one is the closest?
2: Closer to the center, you mean?
1: Yes.
2: Maybe Faliraki. Faliraki and Sambika is almost the same.
1: Yeah, Faliraki, Sambika ve Lindos plajları öneriliyor. Buranın yerlisi tarafından gördüğünüz gibi. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Do you want to say something to Turkey?
2: Να περάσετε όμορφα. So you have fun.
1: Evet, burada gelin ve eğlenin diyor. And do you know how to say I love you in Turkish?
2: I knew it, but I forget. And seviyorum.
1: Seni seviyorum.
2: Seni seviyorum.
1: Thank you very much. I love you too.
2: Hey, thank you.
1: Gördüğünüz gibi seni seviyorumu da aldık. Buradan hareket ediyoruz.
0: Rodos'ta akşamı buluyoruz. Romeo restorandayız.
1: Rodos'ta Eskişehir'de eski ve çok keyifli bir mekandayız. Bu mekanı sizlerle tanıştıralım istiyoruz. Karşınızda işte keyifli bir Yunan gecesi ve Yunanistan'dan, Rodos'tan güzel gece manzaraları.
0: Turumuz boyunca bize eşlik eden Hayal Hanım'la beraberiz.
1: Neler var masamızda?
3: Sahanaki, Yunanistan'a özel peynir kızartması.
1: Evet.
3: Ondan sonra kızartma patatesimiz var. Cacık var.
1: Cacık.
3: Evet. Kalamar var, kalamari.
1: Kalamari. Her şeyin sonuna iyi koydun mu? Yunanca oluyor. Başka? Orada bir pide mi var? Ne o?
3: Orada da pidemiz var.
1: Ona ne deniyor? Pita.
3: Lagana pita.
1: Ne?
3: Pita.
1: Görüyorsunuz. İyi koydun mu her şey Yunan.
0: Ve keyifli manzaralarla bir akşamın daha sonuna geliyoruz. Mustafa,

0: Yepyeni bir sabaha uyanıyoruz Rodos'ta. Bugün Rodos'ta şehir merkezi dışındaki keyifli yerleri gezeceğiz. İlk durağımız Kalitea.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos turu devam ediyor. Şimdi de Rodos'un eşsiz plajlarını ve güzel doğa harikalarını sizlerle buluşturmaya geldik. İşte bu güzel yer aynı zamanda bir termal kaynak. İtalyanlar bu bölgeyi yönettiğinde aşağıdaki kaynakları kullanmışlar ve özellikle mideye, böbrek taşlarına iyi gelen suyu keşfetmişler. Burada da bir tesis kurmuşlar. İtalyanlar buradan ayrıldıktan sonra Yunanlılarsa burayı bir beach club haline getirmişler. Sadece Rodos

0: Dostlar değil, Yunanistan'ın dört bir yanından, Avrupa'nın dört bir yanından insan akıyor buraya. Şimdi Kalitaayı birlikte keşfetme zamanı.
1: Burada İtalyanlardan kalma bir termal tesis de var.
0: Burası bir termal kaynak ve işte bu kaynak çeşitli hamamlarla ve çeşitli komplekslerle İtalyanlar döneminde fazlasıyla kullanılmış, o dönemden kalan arkamızdaki bu yapı, hamam yapısını Yunanlılar restore etmişler ve burada ayrı bir renk ve doku olarak da sunuyorlar. Bizler denize doğru, plaja doğru iniyoruz. Bakalım aşağıda neler bulacağız.
1: Harika bir beach.
0: Kalitaya'da plaj kısmına gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Arkamızda görmüş olduğunuz bu minik koy ve devamında kafeler ve plaj hakikaten eşsiz bir doğal güzellik sunuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi burada dalış eğitimi de veriliyor. Aileler özellikle bu noktayı tercih ediyorlar. Çünkü burada karnınızı doyurabileceğiniz bir restoran, bir kafede söz konusu. Sabahtan buraya gelip akşama kadar keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan diyoruz. Ve Kalitaya Beach'ten güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Madem termal su var, biz de deneyelim dedik.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda termal kaynaklardan birindeyiz. Burada adeta taşın içinden su fışkırıyor. Bu kaynağın özellikle İtalyanlar döneminde termal kaynak olarak kullanıldığı biliniyor. O yıllardan bu yana şifa kaynağı olarak biliniyor bu su. Neye iyi gelir diye sorduk. Böbrek taşlarını düşürmeye iyi gelir, sindirim sistemini düzenlemeye iyi gelir, zayıflamaya iyi gelir gibi şeyler öğrendik Yunanlı dostlarımızdan. Dedik ne yapacağız bunu, yani neremize süreceğiz? Dediler ki sürmeyeceksiniz, bunu tadacaksınız dediler. Biz de şimdi tadacağız. Bakalım nasıl bir su bu değerli izleyenler. Hani Rodos'a geldiğinizde özellikle zayıflamak isteyenler, evet, ne yapıyor?

0: Tuzlu bu ya. E kimse söylemedi bunun tuzlu olduğunu. Bildiğin tuzlu su bu.
1: Şimdi de Rodos'un en güzel plajlarından birine gidiyoruz. Faliraki.
0: Değerli izleyenlerimiz, Rodos turunda işte bir başka duraktayız. Burası Faliraki, merkeze yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta çok keyifli oteller bölgesi olarak adlandırılan yer. Aynı zamanda geniş bir plaj, kum son derece güzel, deniz sıcacık diyebiliriz. Hani merkezde kalmak istemeyenler Faliraki bölgesine gelerek burada da kalabilirler. Ve bizler Faliraki'den güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz?

0: keyifli anlardan sonra Lindos'a gitme zamanı. Lindos bir ortaçağ şehri.
1: Lindos'un en önemli özelliklerinden bir tanesi dar ara sokakları, harika bir plajı ve denizi ve tabii ki Lindos'un meşhur eşekleri. Bütün bunları sizlere göstereceğiz. Şimdi tepeden Lindos'a bir bakalım, sonrasında aşağı inip daha yakından tanıyalım.

0: Şimdi de Lindos'un sahilindeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Lindos'tayız. Lindos'un en önemli özelliklerinden bir tanesi gördüğünüz işte bu plaj. Tıklım tıklım her daim dünyanın dört bir yanından insanlar Lindos'a akın ediyorlar. Lindos da bir tarihi bir şehir, antik bir şehir ama turizmle anılması işte bu plaj ve bu temiz deniz sayesinde. Bizler şimdi bir şeyler atıştıracağız burada ve hazırız Lindos'un ara sokaklarında kaybolmaya. Öncesinde ben size çok özel bir yemek tanıştıracağım. Evet, yemeği sizler için yaptırtacağız ve organize edeceğiz. O arada da Lindos'tan güzel manzaralar getireceğiz ekranlarınıza.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Çiçeğinize teşekkürler.
13: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
14: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
12: Seviyorum galiba.
14: Sevdiğini yeni mi anladın?
12: Romanımdan bir cümle sadece.
13: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
12: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
14: Güzel bebek. Bugün yarın bu kadar atarsınız.
13: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
14: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
13: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
14: Ev çok dar, çok karanlıktı.
13: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
14: Doğaçtım diye.
13: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
12: Oturacağımız yeri sen seç sevim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
15: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu var ya bu.
17: Yok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Parasının kıymetini bilenler Biziz biz.
21: Biziz.
22: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
20: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
22: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
20: Para mı kaybettirir?
22: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
21: Biz en iyisi kalgona geçelim.
22: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
23: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
24: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
25: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
26: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
25: Üzüm.
26: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
25: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
26: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
25: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
26: Ceviz de buna çok yakışır bence.
25: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
26: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
24: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya?
16: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
20: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Ben Ersin Düzen. Yeni bir yarışma, yeni bir heyecanla karşınızdayız. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda. Mersin'in neresinden?
1: Merkez, yani böyle tam göbeğinde, böyle orada 52 katlı bir tane bina var, kocaman, zaten Mersin'in simgesi gibi. Ona çok yakın evimiz, orada doğdum. Ama 26 yıldır İstanbul'dayım. Turizmle ilgileniyorum. Aynı zamanda da ev arkadaşımla kebapçı açtık bir tane. Pandemi döneminde baktık herkes yemek yiyor.
0: Evet, peki kebapçı.
1: Bir de kebapçı açtık. Onunla ilgileniyorum. Turizmle ilgileniyorum. Bir otelde çalışıyorum. Özel etkinlik operasyon müdürüyüm. Bu şekilde geçiyor zamanım. Onun dışında başka bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey
0: aramızda
1: varsa.
0: Aramızda bir Adanalı yarışmacımız var, biliyor musun?
1: Şu an burada mı?
0: Burada tabii. Orhan Bey. O da çok evet. Sever kebabı.
2: Çok.
1: Çıkışta o zaman gidelim bizim kebapçıya.
0: Siz hangi kebabı yapıyorsunuz?
1: Yani Hatay usulü yapıyoruz biz daha çok, ama Adana işte şey, kuşbaşı, şu, her şey var yani.
0: Her türlü kebap
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet. Peki. Her türlü yapıyoruz.
0: Aycan Hanım, nasıl geçti dün?
3: Dün finale kaldım. Hiç umudum yokken bir de bildim.
0: 5000 lira para ödülünü kazandı efendim dünkü yarışmamızda Aycan Hanım. Ve evet. Finalde kazandığı için de aynı zamanda mutlu bir şekilde güler yüzüyle yine aramızda.
3: Evet. Büyük bir motivasyon kaynağı oldu. De Emrah Bey'den künefe sözü alınca çok severim.
0: Güzel.
3: İkiye katlandı.
0: Orhan Bey, 7. kez beraberiz.
2: 8 gibi saydım
0: 8
2: ben.
0: 8 mi olmuş?
2: Yıllar çok çabuk geçiyor.
0: Orhan Bey 2. haftasına girdi bizimle birlikte. Ve bakalım bugün acaba ne yapacak, nasıl bir performans ortaya koyacak? Bence sadece siz, ben, yarışmacılarımız değil, ekranları başındaki izleyicilerimiz de bunu merakla bekliyorlar.
2: Bakalım.
0: Ayşegül Hanım.
4: Merhaba.
0: Siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Bugün daha mı iddialıyız? Dün biraz heyecan vardı. Kendi performansımı biraz olsun beğendim demiştiniz ama daha iyisi olabilir herhalde.
4: Daha iyisi olabilirdi. Bugün daha iyisinin olması için elimden geleni yapacağım.
0: Peki. 4 yarışmacımız hazır herhalde. Aramızda hazırız. Emrah Bey var. Onun için ve izleyicilerimiz için hemen formatla ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapacağım yine. 3 etabımız var final öncesinde. 1. etap bilgi etabı. 4 tane soru yönelteceğim. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 olacak. 2. etap dikkat etabı. Orada puan değeri 2000. Ve 3. etaba geldiğimizde de akıl oyunları var. Orada ise her bir sorunun değeri 3000 puan. Özellikle 3. etapta yarışmanın seyrini değiştirdiğini çok fazla gördük, şahit olduk. Çok kötü başlayanların 3. etaptaki bir soruya doğru cevap vermesi, finaldeki ismi de gideni de değiştirdiğine çok şahit olduk. Finalde en fazla puan alan yarışmacımızla 5000 lira para ödülü için yarışacağız burada. 20 saniyelik de süremiz var. Tamam. Bir sorunuz var mı?
3: Yok, başlayalım.
0: O halde başlayalım diyoruz ve ilk etapta yarışmamıza başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. 1. etap bilgi etabı. 4 sorunun ilkinde acaba konu başlığımız ne? Hep birlikte görüyoruz.

Yer çekimi konu başlığımız. Biraz ağır ama biraz da hafif bir soru. Ünlü bir bilim adamı bir gün elma ağacının altında otururken kafasına bir elma düştü. Düşen bu elma dünya tarihinde çok büyük bir buluşun sebebi olacaktı. Dalından kopan elma niçin yukarıya doğru değil de yere düşüyor? Elma yere düşüyor da ay ve gökyüzündeki yıldızlar niçin düşmüyor? İşte bu sorular yer çekimi kanununun oluşumunun başlangıç noktası oldu. Yer çekimi ivmesi dünyanın hemen her tarafında 980 metre bölü saniye karedir. Ekvador'dan kutuplara doğru gidildikçe bu ivme biraz artar. Bu nedenle aynı cisim ekvatorda ve kutuplarda tartılacak olursa ağırlığı fark eder. Sorumuz gelsin. Yer çekimi kanununu bulan ünlü bilim adamı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: hemen cevaplarını yazdılar. O halde görelim lütfen. Buyurun Emrah Bey.
1: Isaac Newton.
0: Isaac Newton. Aycan Hanım.
2: Newton.
0: Orhan Bey.
3: Newton.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Newton.
0: İlk sorumuza dört yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Acaba Newton mu doğru cevap? Tabii ki Newton olacaktı ve böylelikle iyi bir başlangıç oldu. Tüm ışıklar yanınca böyle yeşillenince ortam, ben bayağı bir mutlu oluyorum. Bakalım bu ana ilerleyen dakikalarda daha ne kadar şahit olacağız. Aynı zamanda teleskobu da icat etmiştir Isaac Newton. Sadece yer çekimi değil, bununla birlikte işte o renkler, ışık ve renklerle çok kafayı yormuştur. Özellikle prizmadaki o beyazın bütün ışık renklerine sahip olmasını da yine Isaac Newton ortaya çıkarmıştır. Çok değerli bir bilim adamıydı tabii ki Newton. İkinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuzda konu başlığımızı görelim. Bless

Bakalım nereye gitmişiz? Kurtarıcı İsa heykeli 710 metre yükseklikteki Corcovado Dağı'nın zirvesinde yer alır. 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçildi. Heykelin yapımı 1922'de o dönemde ülkenin kuruluşunun 100. yılı şerefine başlatıldı ve 1931'de resmi törenle açıldı. 38 metre boyundaki devasa heykel 1145 ton ağırlığında. Bugün yılda 1 milyon kadar turist anıtı ziyaret ediyor. Sorumuz gelsin. Kurtarıcı İsa heykeli hangi ülkede bulunmaktadır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen.

0: Cevaplar yine erkenden yazıldı. Ve süremiz bitti. Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: Brezilya diye hatırlıyorum ama.
0: Emin değilsiniz.
1: Eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Aycan Hanım.
2: Ben hiçbir fikrim yok. İngiltere demek istedim.
0: Neden?
2: Yani.
0: Görüntüleri izlediğinizde İngiltere'yi mi anımsattı size?
2: Aslında Amerika'yla da gidip geldim. Yani biraz
0: son
2: karıştım.
0: Son kararınız İngiltere oldu.
2: Çok iki arada kaldım ama emin değilim hiçbirinden.
0: Orhan Bey.
3: Brezilya.
0: Brezilya. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben de cevabından emin değilim ama İtalya demek istedim.
0: Görüntüler sizi İtalya'ya mı götürdü?
4: Evet.
0: İki Brezilya var, bir İngiltere ve bir İtalya. Acaba tek bir kişi çarpı iki, yani 2000 puan mı alacak? Yoksa puanları mı bölüştüreceğiz? Ya da karşımıza başka bir ülke mi çıkacak? Görelim lütfen. Brezilya olacaktı. Orijinal ismiyle Cristo Redento. Hangi şehirde olduğunu bilen var mı acaba?
3: São Paulo diye biliyorum.
0: Rio'da olacak.
3: Rio, pardon.
0: Evet, Rio de Janeiro'da ve dünyanın aslında bilinen, en çok bilinen, tanınan heykellerinden bir tanesidir. Güzelmiş. 2014 Dünya Kupası'nda ben de Brezilya'da bulunmuştum. Gerçekten güzel bir ülke. Hem Salvador'da hem de Rio'da, São Paulo'da farklı farklı ama tabii ki Rio Brezilya'nın bir başka eğlenceli, güzel bir şehri.
2: Karnavallarıyla da.
0: Karnavallarıyla da, özellikle bu heykeliyle de birlikte. Evet, ikinci sorumuzu geride bırakıyoruz ve geldik şimdi üçüncü sorumuza. Konu başlığını görelim.
5: Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.
0: Şiir türleri konu başlığımız. Kahramanlık, yurt sevgisi gibi konularda diriklik bildiren şiirdir. Doğal ve yapay olarak iki farklı şekilde incelenir. Doğal türü bir halkın hayatını etkileyip derin izler bırakan tarihi olayları kahramanlık yönüyle işleyen manzum hikayelerdir. Yunanlıların İlyada destanı bu türe örnektir. Yapay türü ise yakın çağdaki milletlerin hayatlarına ait tarih ya da toplum olaylarını anlatır. Türk şairlerden Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı buna en iyi örnektir. Sorumuz gelsin. Kahramanlık, yurt sevgisi gibi lirik konuları bildiren şiir türüne ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Emrah Bey.
1: Lirik şiir.
0: Aycan Hanım.
2: Epik şiir.
0: Ve Orhan Bey.
3: Epik şiir.
0: Ayşegül Hanım.
4: Edebiyatım hiç iyi değil gerçekten. Ağıt demek istedim.
0: Ağıt dediniz.
4: Evet. Destanlar falan deyince.
0: Destan deyince aklınıza böyle bir yanıt geldi.
4: Evet.
0: İki epik, bir lirik ve bir ağıt cevabı görüyorum şu anda. Üçüncü sorudayız. Puan değeri 1000. Cevabımızı görelim. Epik olacaktı tabii ki. Doğru yanıt. Ve böylelikle Aycan Hanım 750, Orhan Bey 1250 oldu. Emrah Bey de 750 puanda. Ayşegül Hanım, dün de iyi başlamamıştınız. Bugün de başlangıç pek iyi olmadı.
4: Evet.
0: Ama sonra toparlayacağınızı umut ediyorum.
4: Umarım.
0: Şu anda geldik 4. sorumuza. Yani 1. etabın son sorusu bu. Son 1000 puan değerindeki sorumuzun konu başlığına bakalım.

0: Ünlü sanatçıların bilinmeyenleri. Bakalım hangi sanatçılarmış? Salvador Dali, otoriter ve sert yapılı bir avukat olan babasına inat, 8 yaşına kadar kasıtlı olarak yatağını ıslattı. Bir sinir krizi esnasında arkadaşını sebepsiz yere bıçakla tehdit eden Van Gogh, sonradan pişman olup kendi kulağını kesti. Pablo Picasso, matematik dersinde ne zaman 4 sayısı ile karşılaşsa, 4'ü öne doğru fırlamış bir burun olarak gördüğünden hemen geri kalan uzuvları da çizmeye başlardı. Leonardo da Vinci, lir çalgısını başarıyla çalabiliyordu. Juan Miro Ferra, Katalandı ve İspanya'daki iç savaşın etkilerine maruz kalmıştı. Pierre Renoir, 1888'de beliren hastalığı yüzünden 1912'de tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sorumuz gelsin. Kendi kulağını kesen Van Gogh nerelidir? Süreniz başladı. Hangi ülkenin vatandaşıdır? Beş saniyeniz kaldı. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınıza bakalım. Emrah Bey.
1: Hollanda dedim. Futbolculardan düşündüm. İşte Van Oydonk, Van Bronckhorst falan oradan dedim. Van Gogh herhalde Hollandalıdır. Umarım doğrudur.
0: Aslında nereli olduğunu bilmiyorsunuz ama isminden yola çıkarak Hollanda'yı mı buldunuz?
1: Evet, biraz şey yürüttüm yani. Nereli olduğunu, Avrupalı olduğunu biliyorum ama tam nereli olduğunu emin değildim. İşte futboldan yola çıkarak Van Bronckhorst, Van Hoydonk, Van Percy falan diye öyle oradan da şeye geçtik. Umarım doğrudur.
0: İyi bir yol. Farklı bir yol var yalnız Aycan Hanım'ın.
2: Evet, aslında ben de aynı yoldan gittim. Almanya diye düşündüm. O isimleri o şekilde oluyor diye gelmişti. Van Gogh. Yani bir Van kullanılıyor diye o şekilde

0: kalmış Almanlarda oluyor diye soy isimlerinde.
1: Peki Orhan Bey, siz hangi Hollanda. Yoldan gittiniz?
2: Biliyordum zaten.
1: Bir yola gitmenize gerek kalmadı. Evet. Ve Ayşegül Hanım?
3: Ben Fransa dedim. Çok yakın zamanda aslında hayatını okumuştum ama

0: acaba hangi ülkenin vatandaşı diye cevabı görüyoruz. Doğru cevap Hollanda olacaktı. Hocam Bey, 1750 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada yeni yarışmacımız Emrah Bey'i görüyorum. 1250 puan. İyi bir başlangıç. İyi gidiyor.
1: Yani bu heyecana iyi bence.
0: Ve 750 puanda son finalistimiz Aycan Hanım. Ayşegül Hanım'ın da 250 puanı var. Bakalım ikinci ve üçüncü etapta neler yapacak Ayşegül Hanım. O zaman ikinci etaba geçelim mi?
2: Geçelim.
3: Geçelim.
4: Evet.
0: Cevap soru da ikinci etapta devam ediyor. Cevap soru da, cevap soru da. Dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri artık 2000 puan. Bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. Ve işte ikinci etabın ilk sorusundayız. Önce konu başlığımız.

Şu andan itibaren yarışmacılarımız beni dikkatle dinleyecekler. Çünkü cevap sorunun içinde. Osmanlı padişahından çocuk doğurmuş olan cariyeler Haseki Sultanı unvanını alırdı. İmparatorun eşine veya imparatorluğun kadın hükümdarına imparatoriçe denirdi. Hint prenseslerine begüm denir. Kraliçe ise Batı uygarlığında halkı yöneten tek güç ve otorite olan kadın yöneticidir. Batı Avrupa ve Cermen ülkelerinde krallarının eşlerine Grand Duchess denir. Avrupa hanedanlarında İskandinav ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde soylu kadınlara prenses denirdi. Avrupa'da asaletin şövalyelikten sonra gelen ikinci basamağı olan baronun eşine barones adı verilir. Rus çarlarının eşlerine çariçe denirdi. Sorumuz gelsin. Norveç'te soylu kadınlara ne isim verilirdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Yarışmacılarımız cevaplarını erkenden yazdı. O halde görelim. Emrah Bey.
1: Grand Duchess dedim.
0: Ama emin değilsiniz.
1: Emin değilim. Yani ya bir öncesi ya bir sonrasıydı ya da kendisiydi. Böyle arada kaldım. Grand Duchess diyesim yani.
0: Aycan Hanım.
2: Barones. Doğru yazdığımı umarak. Hani emin gibiyim ama. Doğru yazdığıma emin değilim.
0: Orhan Bey.
3: Ben prenses yazdım.
0: Siz emin misiniz?
3: Şu anda değilim. Karıştırmış olabilirim.
0: Ayşegül Hanım.
4: Ben de prenses olduğunu düşünüyorum.
0: Düşünüyorsunuz. Siz de emin değilsiniz.
4: Evet.
0: Farklı farklı ülkeler ve aynı zamanda soylu kadınlarla ilgili, kralların eşleriyle ilgili terimler kullandım. Acaba bu cevaplardan birisi doğru cevabın karşılığı mı? Hep birlikte görüyoruz cevabı. Ben ne demiştim? Cevap soruda. Avrupa hanedanlarında İskandinav ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde soylu kadınlara prenses denir. Cevap soruda. Orhan Bey ve Ayşegül Hanım prenses demişlerdi. Son finalistimiz Aycan Hanım. Cevaptan eminim ama doğru yazdım mı acaba dedi.
2: Ama gerçekten çok emindim her şeyden. Yani bir emin olmadığımda da açık ve seçik söylüyorum. Ama çok emindim. 4000 hayali suya düştü.
0: Üzgünüm sizin için. Ve 2750 puanla şu anda Orhan Bey'in liderliği devam ediyor. 5. sorumuz da geride kaldı. Şimdi sırada 6. sorumuz var. Yine 2000 puan değerinde bir soru. Müzik aletleri. Bakalım kimler müzik aletleriyle daha fazla ilgili. Keman 4 telli bir çalgıdır. Yaylılar ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Çello 4 telli ve bas sesli bir çalgıdır. Standart bir bateri genellikle 5 parça davul ve 3

üç parça zilden oluşur. Klarnet genellikle abanos ağacından yapılır. Üflemeli çalgıların en yaygını olan zurna, davul ile ayrılmaz bir bütündür. Halk arasında dümbelek olarak adlandırılan darbukanın alt kısmı ağaç veya metalden yapılır. Çoban çalgısı olarak bilinen kaval genellikle erik veya şimşir ağacından yapılır. Var olan en eski çalgılardan biri olarak da bilinmektedir. Sorumuz gelsin. Klarnet genellikle hangi ağaçtan yapılır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Altıncı soru, 2000 puan değeri, dikkat etabındayız. Ve cevaplar hazır mı bakalım? Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: Avanos dedim.
0: Avanos dediniz. Aycan Hanım.
2: Avanos ama bu sefer gerçekten eminim.
1: Avanos, Avanos.
0: Orhan Bey.
3: Ben en sevdiğim meyveyi yazdım.
0: Emin olmamakla birlikte.
3: Evet.
0: Eriği mi çok seversin?
3: Hayır, hiç sevmem aslında. Dişlerimi kamaştırır. Böyle bir tuhaf yapar ama yine de aklımda bu kaldı.
0: Limonla ilgili bir sıkıntı var mı?
3: Var, kısmen.
0: Peki. Devamını getirmiyorum o zaman.
3: Tamam.
0: Ayşegül Hanım.
4: Doğru cevap sanırım Avanos'tu ama yazarken aklıma gelmedi. Ben de bir erik duymuştum, onu yazmak istedim.
0: Dün burada Şenol Bey vardı biliyorsunuz. Kopya çekerken yakalanmıştı. Birbirinize bakmadınız değil mi?
4: Hayır.
0: Yani rejiden hala şu ana kadar bir uyarı gelmedi ama aynı cevapları vermeye devam ediyorsunuz.
4: Ben bakmadım.
0: Bakmadınız.
4: Evet, bakmadım.
0: Peki, iki erik, bir Avanos, bir de Avanos var. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Klarnet genellikle Avanos ağacından yapılır. Cevap soruda. Avanos ağacı olacaktı tabii ki. Bilir misiniz Avanos ağacının neden tercih edildiğini? Çünkü Avanos ağacı aslında tropikal bölgelerde yetişen bir ağaçtır. Sert bir odundur. Ve cilayı da çok iyi tutar. Müzik aletiyle Aycan Hanım'ın ilgisi var ama.
2: Evet. Bugün sizlere hazırlanamadım ama gene devam edersem.
0: Belki getirmediniz. Ama 4000 puanı haneye yazdırmayı bildiniz.
2: İşte bu en büyük mutluluk oldu.
0: Şimdi geldik sıradaki sorumuzun konu başlığına. Özellikle basketbola tabii ki ilgi duyanlar şu anda çok heyecanlanmıştır bu görüntüleri izleyince. Çünkü konu başlığımız bir efsane, bir dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu Michael Jordan. Efsanevi basketbolculardan Michael Jordan'ın çocukluk hayali aslında beyzboldu. Ancak bir basketbol aşığı olan babası sayesinde bu sporu sevmeye başladı. 1984'te NBA draftında Chicago Bulls tarafından seçildi. 1986'da Boston Celtics'e karşı attığı 63 sayıyla rekorları alt üst etti. 1987-93 arası üst üste 7 kez sayı kralı oldu. 2003 yılında artık 40 yaşına gelen oyuncu basketbolu tamamen bıraktı. Kariyeri boyunca 5 kez NBA'de en değerli oyuncu ödülünü kazandı. Tam 10 sezon NBA'de sayı kralı olmayı başararak bir rekora imza attı. 6 NBA şampiyonluğu yaşadı, 2 olimpiyat altın madalyası kazandı. Sorumuz gelsin. Michael Jordan 1984 yılında hangi takım tarafından seçildi? 20 saniye süreniz başladı. ...1984 NBA draftında hangi takım tarafından seçildi Michael Jordan? 5 saniye süreniz kaldı. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Emrah Bey.
1: Memphis dedim ama tamamen salladım çünkü başka şeylere yoğunlaşmıştım. Orasını, ilk draftını kaçırdım.
0: Neye yoğunlaşmıştınız?
1: Ya işte kaç kere MVP seçildi, kaç kere işte yüzük taktı.

0: olimpiyat şampiyonluğu, şu bu kaç yılında bıraktı, onlara şey yaparken ilk draftını kaçırdım.
1: Onları hatırlıyor musunuz peki?
0: Evet. 5 kere MVP seçilmiş, 6 kere şampiyon olmuş, 2 kere olimpiyat şampiyonu olmuş, 40 yaşında basketbolu bırakmış.
1: Ama hangi takım tarafından draft edildiğini hatırlayamadım.
0: Bir o kaçmış.
1: Peki, Memphis Grizzlies dedi Emrah Bey. Aycan Hanım?
2: Chicago Bulls duydum ama Chicago'yu doğru yazdım mı bilmiyorum. Doğruysa kabul etmenizi rica edeceğim.
1: Cevaptan emin misiniz?
2: Eminim.
1: Peki.
2: Korkuyorum
1: Orhan Bey,
2: ama.
3: Chicago Bulls.
1: Chicago Bulls dediniz. Ayşegül Hanım çok cevap gördüm de böylesini görmedim ya. Kusura bakmayın ama.
4: Rica ederim, haklısınız.
1: NBA takımından diyorsunuz. NBA takımında, NBA'de NBA takımı tarafından.
0: Mantıklı aslında, doğru aslında.
1: Evet. Geneli aldığında.
0: Genelde doğru. Evet.
1: Doğru, mantıklı bir yaklaşım gösteriyorsunuz ama.
0: Dünyada oldu.
1: NBA bir lig tabii ki.
4: Evet.
1: Ve bir takım tarafından seçildi. 1984'te sorumuz oydu. İki Chicago Bulls, bir Memphis Grizzlies var. Bir de yarışmamızın en enteresan cevaplarından biri NBA var efendim. Acaba ben ne demişim? 1984'te NBA draftında Chicago Bulls tarafından seçildi. Chicago Bulls doğru cevap olacaktı tabii ki ve 5750 oldu son finalistimiz Aycan Hanım. Orhan Bey de 3750 ile şu anda takibini sürdürüyor ki Orhan Bey'in aynı zamanda basketbola da ilgisi var.
3: Evet.
1: 8. sorumuz var. Yani 2. etabın son sorusuna geldik. 2000 puan değerinde bir soru karşılayacak bizleri. Önce konu başlığına gidiyoruz.
5: Heyhat kardeşlerim. Her fincanın bir kulpu olduğu gibi her aşkın da bir kulpu vardır. Şirin'in ablası aynı zamanda ülkenin sultanı ve hükümdarı Mehmene Banu da pencereden gizli gizli bakarken Ferhat'ı görmüş ve ona aşık olmuştu. Fakat pozisyonu ve kariyeri gereği protokolü çiğneyip halka rezil olmamak için odasında gizli gizli ağlamış ve bu aşkı içine gömmüştür. Yalanım varsa kanım böyle aksın.
1: Ferhat ile Şirin konu başlığımız. Ferhat ile Şirin birçok edebiyat eserine girmiş efsanevi bir aşk öyküsüdür. Hikayeye göre Ferhat meşhur bir nakkaştır. Sultanın kız kardeşi Şirin için yaptırdığı köşkün süslemelerini yaparken Şirin'e aşık olur. Tabii Şirin de Ferhat'a. Ferhat sultana haber salarak Şirin'i istetir. Ancak sultan evlenmelerine izin vermez. Ferhat'ı oyalamak için ona elma dağını delip su getirmesini şart koşar. Ferhat sevdanın verdiği aşkla dağları delmeye çalışır. Onun bu işi başaracağını anlayan sultan Ferhat'a Şirin'in öldüğü haberini yollar. Şirin'in ölüm acısına dayanamayan Ferhat dağları deldiği gürzünü canına kıymak amacıyla havaya fırlatır ve yere düşen gürzün altında kalarak hayatını kaybeder. Ferhat'ın ölüm haberini alan Şirin bir hançerle kendini öldürür. İki sevgilinin yan yana gömüldükleri söylenir. Sorumuz gelsin. Hikayeye göre Ferhat'ın mesleği nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Bakalım mesleğini kim bilebilecek? Cevaplar lütfen.
1: Nakkaş.
0: Emrah Bey'in cevabı nakkaş. Aycan Hanım.
2: Nakkaş.
0: Orhan Bey.
3: Nakkaş.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Nakkaş.
0: Dört yarışmacımız da aynı yanıtı verdi ki bu uzun zamandan beridir rastladığımız bir durum değildi. Yarışmanın bir başında oldu. Şimdi de dörtte dört mü olacak yine? Her taraf yeşillenecek mi? Yoksa puan veremeyecek miyiz? Ben ne demişim? Ferhat ile Şirin birçok edebiyat eserine girmiş efsanevi bir aşk öyküsüdür.

0: Hikayeye göre Ferhat meşhur bir nakkaş. Cevap soruda. Nakkaş doğru cevaptı ve böylelikle 2000 puanı 4 yarışmacımıza paylaştırdık. İkinci etabında son sorusuydu bu. Tek bir soruya doğru cevap verdiğiniz için ikinci etapta 4000 puanı hanenize yazdırdığınız için Aycan Hanım 6250 puanla lider durumda. İkinci sırada Orhan Bey 4250 ve Emrah Bey ki bu akşamın yeni yarışmacısı 1750 puanda. Ayşegül Hanım da dün aramıza katılmıştı. O da 1750 puanda yer alıyor şu anda. İkinci etap bitti. En kritik, benim de en çok sevdiğim etaba geldi. Herhalde biraz daha zor olmasından kaynaklı bu kadar sevgim.
1: Evet, artık 4 yeşil zor. 4 yeşil aynı anda.
0: İddialı bir söylem bu.
1: Evet.
0: 4 yeşilin çok zor olduğunu söylüyorsunuz.
1: Belki kimisinin içinde ben olmayacağım. Arkadaşlarım olacak.
0: Yarışmanın kaderini çok ciddi bir şekilde etkileyen bir etaba geçiyoruz. Üçüncü etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunları etabındayız. Yani üçüncü etap. Ve şu andan itibaren artık her bir sorunun değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanacak. Sorumuzun konu başlığı geliyor.

Roma rakamları konu başlığımız. Roma rakamları günümüzde dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bir rakam dizisi. Roma rakamları yazılırken aynı harf 3 kezden fazla tekrar edilmez. Türkçe'de belli kullanım alanları da vardır. Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında, yüzyıl adlarında ya da tarihi olaylarda Roma rakamları tercih edilir. Roma rakamları şu şekildedir. I harfi 1 ve 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000 şeklindedir. Sorumuz gelsin. Roma rakamlarıyla 18 nasıl yazılır? 20 saniye süreniz başladı. Az önce tek tek saydım.

0: süremiz sona erdi. Akıl oyunları etabının ilk sorusunda cevaplarınız lütfen. Emrah Bey'in cevabı şu anda ekrana geliyor. X, V ve 3 tane I harfini koydunuz. Doğru. Roma rakamı olarak.
1: Evet.
0: 18 bu şekilde yazılıyor, evet, dediniz. Aycan Hanım'ın cevabına bakıyoruz. Emrah Bey ile aynı.
2: Evet.
0: Orhan Bey'e dönüyorum. Orhan Bey'in cevabında da yine aynı harfleri görüyorum. Ve Ayşegül Hanım'a, Ayşegül Hanım, siz de...
3: X, V, I, I, I.
0: Yarışmanın içinde yarışmacılarımıza şöyle bir hak tanısa idim. Cevabınızı şu anda değiştirebilirsiniz dese idim. Bu hakkınızı burada kullanmak ister miydiniz?
4: Ben kullanmam.
3: Ben cevabımda kalmak istiyorum.
0: Ben Ayşegül Hanım.
3: Cevabımda kalmak istiyorum.
4: Ben de cevabımda.
2: Başka bir şey uyduramam Ersin Bey. Mümkün değil. Bu zor çıktı.
1: Ben eminim.
0: Eminsiniz. Emrah Bey başından beri ben eminim dedi. O zaman 3000 puan nereye gidecek, kimlere gidecek bir görelim lütfen. İşte cevabımız. Doğru cevap, 4'te 4 cevap. Tabii ki yazılışı yarışmacılarımız da çok doğru bir şekilde yazdı. Ve böylelikle akıl oyunları etabında 3000 puan 4 yarışmacımıza gitti. Biz gelelim isterseniz yeni sorumuza. Madem iyi başladınız, acaba iyi devam edebilecek misiniz? İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Da Vinci şifresi. Da Vinci şifresi ünlü yazar Dan Brown'un tüm dünyada ses getiren romanı. 2003'te yayınlanan roman Hristiyan camiasını ayağa kaldırmıştı. Vatikan'ı zor durumda bıraktı çünkü Hazreti İsa ile ilgili tarihi sırlardan bahsediyordu. Roman kurgusal olduğu halde bazı Arap ülkelerinin fakültelerinde okutulmaya başlandı. 2006 yılında başrolünde Tom Hanks'in oynadığı film çekildi. Ekip bazı önemli kilise ve katedrallerden filmin dine uygun olmadığı gerekçesiyle çekim izni alamadı. Da Vinci şifresinin baş karakteri Robert Langdon'ın yer aldığı ikinci film Melekler ve Şeytanlar 2009 yılında sinemaya uyarlandı. Yazar aynı yıl yine Prof. Langdon'ın yer aldığı Kayıp Sembol adındaki kitabını piyasaya sürdü. Sorumuz gelsin. Da Vinci şifresi romanı günümüzden kaç yıl önce yayımlanmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 10. soru. Final öncesinde iki sorumuz daha kaldı. Kritik bir eşik olabilir. Cevaplarınız lütfen. Emrah Bey.
1: 25.
0: 25 dedi Aycan Hanım.
2: Ben gene Aycan usulüyle, işlemle derdimi anlattım. 18 buldum. Çünkü 2003 kitabın yazımı aklımda kalmıştı.
0: 18 dediniz.
2: 18 diyorum, evet.
0: Orhan Bey.
3: 18.
0: Sizin yanıtınız da 18 ve Ayşegül Hanım.
4: Evet, ben de 2003 olarak hatırlıyorum. 18 yıl.
0: 2003 olarak hatırlıyorsunuz. 3 tane 18, 1 tane 25 var. Eğer Emrah Bey'in cevabı doğru ise 6000 puan kazanacak. Çünkü sadece 25 diyen Emrah Bey. Eğer 18 ise 3'e bölünecek. Farklı bir yanıt var ise karşımızda, o zaman puan veremeyeceğiz. Cevabı görelim. 18 olacaktı tabii ki. 2003 doğru hatırladığınız bir tarihti ve karşımıza çıkan cevap da 18 oldu. Emrah Bey 90'lara gittiği için 25 yanıtını verdi ama yanlış bir yanıt olarak da puansız ayrılıyor bu sorudan. Ama finale kadar akıl oyunları etabında iki sorumuz daha bekliyor sizi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu.
6: Vay vay vay.
5: 5'ten sonra sokağa çıkma yasağı var.
6: Sokağa çıkma yasağı mı? Nasıl komutanım? Peki ne zamana kadar?
5: İkinci bir emre kadar.
0: Eylül konu başlığımız. Tarihler 12 Eylül 1980'i gösteriyordu ve günlerden cuma idi. Sabaha karşı saat 03'te Türkiye radyoları olağanüstü bir haberle yayına geçti. Orgeneral Kenan Evren halka darbe yapıldığını duyurdu. Türkiye güne postal ve askeri tank sesleriyle uyandı. Sorumuz gelsin. 1980 yılının 8 Eylül'ü hangi güne denk gelmektedir? Süreniz başladı.

0: Cevaplarınız lütfen. Emrah Bey.
1: Pazartesi.
0: Pazartesi cevabını veriyor Aycan Hanım.
2: Pazartesi diyorum. Küçük bir takvim yaptım. Karıştırmayayım diye. İşte görülüyor belki. Ufak yazdım ama. Geriye doğru gittim. 12 Eylül 1980 Cuma gününden.
0: Pazartesi yanıtını buldum diyorsunuz.
2: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Pazartesi.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Pazartesi.
0: 4 tane pazartesi var. Cevabından emin olmayan var mı?
2: Ben eminim.
1: Ben de eminim.
0: Herkes eminse o zaman cevabı görelim. Tabii ki pazartesi olacaktı ki şu anda ekrandakinin bir benzerini
2: evet.
0: Aycan Hanım da yazmıştı. Aycan Hanım'ın da bundan sonra 4 tane yeşilin olması çok zor demiş. İyi olmuş yalnız. Yeşil yeşil gidiyor herkes vallahi.
2: Çok büyük konuşmamak lazımmış.
0: Yani 11. soru oldu. 3. etap sürekli hep yeşil. Şimdi geldik 12.
2: Evet.
0: Bir daha yeşil olursa.
2: Evet.
0: Artık... Final.
2: Evet, ben o zaman hepimize bir tatlı ısmarlamam gerekecek.
0: Oo, güzel. Evet.
2: Yani bu sözümün arkasında durayım.
0: Bir yeşil daha olursa eğer Aycan Hanım'ın matematiksel olarak da tabii ki yani tek başınıza bilebilirsiniz. 2 kişi, 3 kişi ne olursa olsun siz finale çıkabilirsiniz dünkü gibi. Evet. Ama aksi durumda finalist değişebilir. Burada kalacak olan yarışmacımız ve gidecek olan yarışmacımız değişebilir. Bakalım final öncesindeki son sorumuz, yani her şeyi belirleyecek olan sorumuzun konu başlığı neymiş?
5: Zamanın başlangıcından beri her savaşçının bildiği şey korkuyu fethetmektir. Söz veriyorum, ölümü de fethedeceğiz.

12. sorumuz. 3000 puan değerinde bir soru. Büyük İskender konu başlığı. Milattan önce 356'da Makedonya'da doğdu. Çocukluğunda ünlü filozof Aristo'dan dersler aldı. Babası 2. Filip'in suikastle öldürülmesi sonucu komutanlarca kral ilan edildi. Hedefi dünyanın sonuna ulaşıp gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklardan birini kurmaktı. Önce doğuya yöneldi. Kendi ordusunun üstün Persleri defalarca yenerek Mısır'dan Hindistan'a kadar tüm Pers topraklarını ele geçirdi. Kral olduğu 12 yıl boyunca tek bir savaş bile kaybetmedi. Tarihte büyük unvanını alan ilk lider oldu. Ayrıca paranın üstüne kendi profil resmini bastıran da ilk imparatordur. 33 yaşındayken Babil'e dönüş yolunda sıcak iklim ve sivrisinekler yüzünden sıtmaya yakalandı. 10 gün ateşler içinde yattı ancak vücudu dayanamadı ve yerine geçecek kişiyi tayin bile edemeden hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Büyük İskender milattan önce kaç yılında vefat etti? 20 saniye süreniz başladı.

0: 12. soru. Büyük İskender milattan önce kaç yılında vefat etmiştir? Cevaplarınız hazır öyle tahmin ediyorum ki. Buyurun lütfen. Emrah Bey.
1: 323.
0: 323. Son anda herhalde değiştirdiniz. Orada ne yazıyordu?
1: 325 gibi bir şey yazmış ama 323 yaptım en son.
0: Son anda 323 yaptım diyorsunuz.
1: Evet.
0: Aycan Hanım.
2: 389 ama gene diğer bölümlerde yaptığım gibi çıkarma yerine toplama.
0: 356 ile 33'ü topladınız.
2: Doğumunu aklımda tutmuştum.
0: Cevabını buldunuz.
2: Ölüm yaşını da tutmuştum ama gene Aycan'a özgü bir işlem hatasıyla.
0: Yanlış olduğunu peşinen kabul ediyorsunuz şu anda herhalde. Öyle mi?
2: Evet.
0: Göreceğiz. Orhan Bey.
3: Ben de 389 demişim. Yanlış. Çıkarmam gereken yerde toplamışım. Sonradan fark ettim. Süre yetmedi.
0: 389 sizin de yanıtınız. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben tamamen yanlış anlamış olabilirim. Çünkü ben 532 yılında doğduğunu hatırladım. 33 yaşında ölünce onu ekledim. 565'i buldum.
0: Siz 3 ile 5'in yerini karıştırdınız.
4: Evet.
0: 565 olarak bu yüzden bir yanıt verdiniz ki yan tarafta da 532 ve 33.
4: Artı 33.
0: Bu yüzden 565 dediniz.
4: Evet.
0: 1-323 var. 2-389 var ki Aycan Hanım da Orhan Bey de her ne kadar 389 deseler de cevaplarının doğru olmadığını düşünüyorlar. Ve Ayşegül Hanım da ben 3 ile 5'i yanlış anlamışım diyerek karşımıza diğer yarışmacılarımızdan çok farklı bir cevapla çıktı. Bir yarışmacımız 6000 puan alabilir. Eğer 389 doğru ise 1500-1500 bölünebilir. Ya da belki de hiçbiri doğru değildir. Bu sorunun cevabı finalisti belirleyecek. Yarın bizimle birlikte olacak iki yarışmacımızı belirleyecek. Ve bugün aramızdan ayrılacak olan yarışmacımızı belirleyecek. Önemli bir an. Bakalım tüm belirsizlikler nasıl belirlenmiş olacak? İşte cevabı görüyoruz. ...323 cevabı bir anda son soruda finalisti değiştiriyor. Aycan Hanım, az önce demez olaydım mı diyeyim bilmiyorum. Kızmayın bana tabii yani eğer yeşil olmazsa şansınız o zaman belki de ortadan kalkabilir demiştim.
2: Evet.
0: Emrah Bey.
2: Evet.
0: Son zamanlarda bir...
1: Arap atı gibi birden be.
0: Yani Bilal Bey vardı biliyor musunuz? Bilal Bey'i.
1: Yok onu
0: bizim izledim. Yarışmamızda Bilal Bey kötü başlıyor, kötü götürüyor, heyecanlı. Sonradan üçüncü etapta bir uçuyor. Hatta bir Bolt Pilot benzetmesi olmuştu. Son dakikada gol atıyordu. 2008 Avrupa Şampiyonası benzetmesi yapmıştım. Yani o günleri hatırlattınız şu anda. 9250 puanla finale adınızı yazdırdınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum.
2: Tebrikler.
1: Tebrik ederim.
0: Emrah Bey ile birazdan finalde yarışacağız. Ayşegül Hanım, size veda ediyoruz.
4: Evet.
0: Ama hep hatıralarımızda tüm yarışmacılardan farklı bir yol bularak farklı cevaplar karşımıza çıkarttığınızı hatırlayacağız.
4: Teşekkür ederim.
0: Dün 5000 lira para ödülü kazanmıştı Aycan Hanım ve bu kez final için koltukta Emrah Bey olacak. Acaba o da 5000 lirayı kazanacak mı yoksa neler olacak hep birlikte göreceğiz. Finale gidiyoruz. İşte finale.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla.

0: Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
5: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Parasının kıymetini bilenler.
14: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
15: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
17: kalgonda. Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
21: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
22: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
23: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
24: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
23: Atlarla çalışıyorum.
1: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
3: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Parasının kıymetini bilenler.
12: Biziz biz.
13: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
15: Neydi bu?
16: Evet, bu ne?
15: Nedir bu?
16: Kukla mı?
15: Kuşları...
16: Cadı, canavar.
15: Cadı mı?
17: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
18: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
19: Var mı daha şey?
16: Bitti. Bitti. Bay bay.
19: Tamam. Ben artık ben de 3 gidersin.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Cevap soruda dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve en heyecanlı andayız. Yani final etabındayız. Emrah bugün aramıza katıldı ve aslında kötü bir başlangıç, kötü bir yarışma çıkartırken bir anda 12. soruya tek başına doğru cevap verdi. İşte 323 rakamı belki de bundan sonra senin kolay kolay unutamayacağın bir rakam olabilir.
1: Uğurlu bir rakam olabilir Ersin Bey. Yani arkadaşlar, yani biraz da şans oldu açıkçası. Arkadaşlarımın da bir şaşırmasıyla alakalı bir şey oldu. Ama ben hayatta en sevdiğim şey spor futboldur. Futboldan hep yola çıkarım. Son dakikaları çok şey yaparım yani ben. Ya 2-0 dahi olsa uzatma dakikalarını bile izlerim. Hiç bırakmam, şey yapmam. Çünkü çok fazla örneğini gördük, siz de biliyorsunuz. İşte o unutulmaz Manchester'ın zaferleri, şunlar bunlar. Yani neler neler var. İşte Fenerbahçe'nin 3-0'dan 4-3 dönmesi, şampiyonluğu falan. Onun için ben son ana kadar şey yaparım. Dedim ki olacaksa olacaktır yani. Sonra bekledim. Arkadaşlarım hata yaptı. Orada bir şey oldu. Strateji hatası oldu. Ve şimdi buradayız. Ne kadar uzun süre burada sizle beraber olsam benim için o kadar iyi. Keyif alıyorum.
0: Peki Emrah Bey ile finalde yarışacağız. Şimdi final etabında iki tane farklı seçeneğin var. ₺5.000 para ödülü için yarışacaksın. Birazdan hem konu başlığımız ekrana gelecek hem de sorumluluğu yönelteceğim.
2: Tamam.
0: Eğer soruya doğru cevap verirsen ₺5.000 para ödülünü kazanacaksın. Yarın yine bizimle birlikte olacaksın. Sorunun cevabını verip eğer yanlış olur ise o zaman sana veda edeceğiz bugün. Fakat cevap vermeme hakkın da var finalde. Eğer cevabından emin değilsen ya da bilmiyor isen ₺1.000 alıp kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte yarışabilirsin. Konu başlığı için hazır mısın?
1: Hazırım.
0: İşte bu akşamki final etabında sorumuzun konu başlığı.

0: İrlanda patates kıtlığı final sorumuzun konu başlığı.
1: İlk defa duyuyorum.
0: İrlanda patates kıtlığı büyük kıtlık adıyla da bilinir. İrlanda'da 1845-1852 arası yaşanan kitlesel açlık, hastalık ve göç dönemidir. Halkın temel gıda maddesi patatese bir mantar ulaştı. Yaşanan kıtlık yaklaşık 1 milyon kişinin ölümü, hastalanması ve göçüyle sonuçlandı. Duruma üzülen Osmanlı Padişahı Abdülmecid 1847'de İrlanda'ya yardım etmek istedi. Padişah İrlanda için 5000 sterlin yardımda bulunmak istediğini İngiliz hükümetine bildirdi. Kraliçe Victoria kendi vatandaşlarına ancak 2000 sterlin yardımda bulunabiliyordu. Bu nedenle Abdülmecid'in isteği geri çevrildi. Yardım istendiği üzere 1000 sterline düşürüldü. Ancak Abdülmecid 4000 sterlin değerindeki buğdayı İrlanda'ya gönderdi. Sorumuz gelsin. İrlanda patates kıtlığı kaç yıl sürmüştür? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Acaba 5000 TL çek dün akşam olduğu gibi bu akşam da finalistimizin olacak mı? Dün Aycan Hanım 5000 lira kazanmıştı. Ya da yarın buraya 1000 lirayla mı gelecek finalistimiz Emrah Bey? Şimdi size soruyorum. Final sorumuza yanıt verecek misiniz?
1: Vereceğim.
0: Vereceğim diyorsunuz. Emrah Bey, o zaman 1000 lirayı şöyle kenara koyuyorum. 1000 lira şansınız ortadan kalktı. Ya bu sizin olacak. 5000 lira kazanacaksınız ve yarın birlikte olacağız. Ya da cevabınız yanlış ise o zaman size veda edeceğiz. Bu konuyu daha önceden duymuş muydunuz? Az önce paylaştığım bilgileri.
1: Hayır, ilk defa duydum. Ama şey, her zaman olduğu gibi devletimiz yine bir şekilde yardım etmeye çalışmış. O anlamda da aydınlandım. Benim için iyi bir bilgi oldu. İlk defa duydum. Umarım bir daha hiçbir ülke, hiçbir devlet patates değil hiçbir şeyin kıtlığını yaşamaz. Dünya her zaman için bolluk, bereket içinde, özgürlük içinde, barış içinde yaşar gider.
0: Ne güzel temenniler bunlar. O halde cevabınızı görelim. Yedi yazmış yarışmacımız Emrah Bey. Cevaptan emin misiniz?
1: Eminim.
0: Eminsiniz.
1: Çünkü ilk söylediğinizde hemen o şeyi aklıma yazdım. 45-52 arası dediğinizi duydum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa, demans falan değilsem eminim.
0: İrlanda patates kıtlığı kaç yıl sürmüştür? Az önce vermiş olduğum bilgileri yarışmacımız dikkatle dinlediğini ifade ediyor. Ve oradan yola çıkarak da 7 cevabımdan eminim dedi. 5000 lirayı almak için oldukça iddialı bir söylem bu. Acaba bugün aramıza katılan 12. soruda tek başına 6000 puan alan ve bir anda adını finale yazdıran, finalde de sorumuza yanıt verdiğini ifade ederek 7 rakamını bize yazan Emrah Bey, üst üste 2 soruyu bilerek yarışma tarihinde önemli bir başarı elde edecek mi? Hazır mısın cevabı görmeye?
1: Hazırım.
0: O zaman istersen geri sayımı sen başlat. 5'ten başlayarak Emrah geri sayımı başlatabilirsin.
1: 7'den başlasam?
0: 7'den başlat, daha güzel olur.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: 7 cevabı tebrik ediyorum. Doğru cevaptı ve 5000 lira para ödülünü kazanıyorsun Emrah. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: 2 akşam üst üste böylelikle finalde yarışmacılarımız soruya doğru cevap verdiler. Neler hissediyorsun?
1: Mutluyum. Para ödülü bir yana, bir gün daha sizle beraber olacağım. Onun heyecanı var şimdiden içimde. Burada olduğum için sevinçliyim tabii ki de. Kazanmak da ayrı bir güzel. Teşekkür ederim.
0: Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli aslında.

0: sen bugün bunun en güzel örneğini bize gösterdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: 5000 lira para ödülüyle birlikte gelecek karşımıza Emrah ve yanında da diğer yarışmacılarımız olacak.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Fatih semtindeyiz. Yolculuğumuz Irkay-ı Şerif Camisi'nden başlayacak, Mesih Ali Paşa Camii ile devam edeceğiz. Ve Mimar Sinan'ın kendi adına yaptığı mescidi gördükten sonra da Fenari İsa Camii son durağımız olacak. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

İstanbul'un dini inanç haritasına baktığımızda en önemli yapıların başında Irkay-ı Şerif Camisi gelir. Fatih'in tam ortasındadır bu cami ve burası özellikle Ramazan aylarında çok fazla ziyaretçiyi kendine çeker. Bunun en önemli sebebi Hazreti Muhammed'in ırkasının burada muhafaza ediliyor olmasıdır. 1850'lerde Abdülmecit bu camiyi yaptırıyor. Ancak bu yapım hikayesinden çok daha geriye gitmek gerekiyor. Mekke'deyiz, 7. yüzyıldayız ve Veysel el-Karani Yemen'de deve çobanlığı yapmaktadır. Oraya İslamiyet'i yaymak için gelen Müslümanlar tarafından o da İslam'ı seçmiş ve inançlı bir zahit olmuştur. Ve içine Hazreti Muhammed'i görme isteği düşer. İşte bunun için de yaşlı annesini kısa bir süreliğine bırakır ve Medine'ye gider. Ancak o gün Hazreti Peygamber Medine'de değildir. Onu göremez. Ve göremediği için de çok fazla süre kalamaz. Çünkü annesi hastadır ve onu beklemektedir. Tekrar Yemen'e döner. Bir süre sonra annesi vefat eder ve artık o biraz daha rahatlamıştır. Bu nedenle Küfe'ye yerleşir. İşte o sırada ona bir hediye gelir. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer ona Hazreti Muhammed'in ırkasını getirip verirler. Çünkü Hazreti Muhammed bir vasiyette bulunmuş, ırkasını Hazreti Ali ile Ömer'e bırakmış ve bunu Veysel el-Karani'ye verin demiştir. Ve vefatından sonra da işte o ırka Veysel el-Karani'ye hediye edilir. Ve ardından 657 yılına gelindiğinde Hazreti Ali ile birlikte Veysel el-Karani Sıffın Savaşı'na katılır ve orada şehit olur. Ve yelek ve ırka serüvenine sonraki dönemde de devam eder.

soyundan gelenler tarafından muhafaza edilir. Ve onlar gittikleri her yerde büyük saygı görürler. Çünkü Hazreti Muhammed'in miraca yükselirken üstünde olduğu rivayet edilen ırka onların elindedir. Bu saygı pek çok yerde onlarda karşılığını bulur. Ve sonunda yolları Anadolu'ya düşer. Kuşadası bölgesine yerleşirler. Ve 1. Ahmet onları İstanbul'a davet eder. 1700'lü yılların başlarındayız. Ve onlar İstanbul'a gelirler. İşte Fatih'te buraya, bu caminin olduğu bölgeye yerleşirler. Burada evleri vardır. Ve ırkayı da evlerinde muhafaza ederler ve Ramazan aylarında ziyareti açarlar. Bir süre sonra 1780 tarihine geldiğimizde 1. Abdülhamid ırka için bir alan yaptırır. Ve orada sergilenmeye, orada ziyarete açılmaya devam eder ırka. Ve aradan 200 yıl geçer. 1851 yılına gelindiğinde ise Abdülmecid işte bu camiyi inşa ettirir. Ve artık caminin içinde Ramazan aylarında ziyarete açılmaya başlamıştır ırka-i şerif. Ve caminin önemli bir özelliği vardır. Sekizgen formdadır. Tıpkı Kubbetül Sahra gibi. Çünkü inanç odur ki Hazreti Muhammed miraca yükselirken ırka üzerindedir. Ve böylece Kubbetül Sahra ile bir illiyet bağı mimari üzerinden kurulmuş olur.

Irkay-ı Şerif Camisi, dönemin ruhunu çok iyi anlatan bir takım mimari detaylara sahip. Sekizgen formunun dışında özellikle 19. yüzyılın bitkisel motifleri burada fazlasıyla kullanılmış. Ama onun haricinde özellikle mihrap ve minberini süsleyen somaki, erguvani renkteki mermer dikkat çekiyor. Bu pek karşılaşılan bir şey değil. Buraya özel olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde buranın dediğim gibi asıl üst katı, yani dıştan bir kapıyla girilen ve Irkay-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölüm. Bütün etrafını dönen bir sistem var. Bir kapıdan giriliyor, diğer kapıdan çıkılıyor. İşte o bölümde Irkay-ı Şerif'in yanında yine Sakal-ı Şerif, Hazreti Muhammed'in sakalı da orada sergileniyor. Bunun haricinde Veysel el-Karani'nin tahkesi de yine burada sergilenen objelerin arasında yer alıyor. Burası özellikle Osmanlı döneminde Irkay-ı Saadet'ten sonra hiçbir protokole bağlı kalmadan ziyaret edilen bir yerdi. Irkay-ı Saadet Topkapı Sarayı'nın içindeydi ve orada bir devlet töreniyle bu ziyaretler gerçekleşirdi. İşte Ramazan ayının 15'inden itibaren burası ziyarete açılır ve Valide Sultan bu açılışı yapardı. Devlet erkanı hiçbir protokole bağlı kalmadan, az önce de söyledim, istediği zaman gelip burayı ziyaret edebilirdi. Ve özellikle Kadir geceleri bir izdiham yaşanırdı burada. Ve genel olarak da Kadir gecesi teravih namazından başlayıp sabah namazına kadar açık kalırdı. Ama onun dışında öğle namazıyla akşam namazı arasında bütün Ramazan boyunca halkın ziyaretine açık olan bir mekandı.

Irkay-ı Şerif Camisi'nde az önce de söyledim, sadece Irkay-ı Şerif değil, Sakal-ı Şerif de sergileniyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tespit ettiği bir rakam var. Ülkemizde 422 adet Sakal-ı Şerif olduğu biliniyor. Bunlar çeşitli mekanlarda ziyarete açık durumda. Onlardan biri de burada. Ve biz de artık Irkay-ı Şerif Camisi'ndeki ziyaretimizi tamamlıyoruz. Ve yine Fatih semtinin az bilinen arka sokaklarda kalmış etkileyici bir külliyesine geçiyoruz. Orası da Mesih Ali Paşa Külliyesi.

Fatih semti onlarca camiye, mescide ev sahipliği yapıyor. Bunların kimileri oldukça göz önünde. Örneğin Fatih Külliyesi. Ama onun haricinde paşaların yaptırdığı, vezirlerin yaptırdığı sokak aralarına dağılmış yine anıtsal yapılar mevcut. İşte onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz Mesih Ali Paşa Camisi. Burası tam anlamıyla bir külliye. Pek çok parçadan oluşuyor. Ve klasik Osmanlı cami mimarisinin de iyi uygulandığı yapılardan biri. Ancak hikayesi biraz ilginç. Burada daha önce Hasan Paşa adlı bir vezire ait küçük bir mescit bulunuyormuş. Daha sonra 3. Murat'ın vezir-i azamlarından Mesih Mehmet Paşa burayı yıktırıyor ve yerine işte bu külliyeyi yaptırıyor. İnşaata başlayan Mimar Sinan. Ancak vefat ediyor ve inşaatı tamamlayan sonraki hasta mimarlar ocağının başındaki kişi Davut Ağa. Ve böylece iki mimarın ortak çalışmasıyla işte bu külliye ortaya çıkmış. Ama sadece iki mimarın buluşması değil, iki kişinin de, iki vezirin de, iki izbin de buluştuğu bir külliyeden bahsediyoruz. Az önce söyledim, hadım Mesih Mehmet Paşa burayı yaptırıyor. Kendisi dönemin veziri azamı. Ancak çevresinde Ali Paşa adlı bir kişiye ait başka yapılar da var, çeşmeler falan. İşte bütün bunlar bir külliye meydana getiriyor ve doğal olarak ikisinin ismi karıştırılarak buraya Mesih Ali Paşa Külliyesi adı veriliyor. Oysa böyle biri yok. Ali Paşa ayrı kişi, Mesih Mehmet Paşa ayrı kişi. İşte halk arasında ikisinin de hakkı teslim edilmiş ve külliyenin adı böylece ortaya çıkmış.

Caminin banisi yani yaptıran kişi Mesih Mehmet Paşa ve onun türbesi de avlusunda caminin. Bu çok istisnai bir örnek. Ondan bahsedeceğim. Ama önce biraz Mesih Mehmet Paşa'dan bahsetmek gerekiyor. Kendisinin Slav kökenli olduğu, devşirme olarak Osmanlı Sarayı'na getirip Enderun'da eğitim gördüğü biliniyor. Ayrıca kendisi sarayın ak ağalarından olarak yani Bab-ı Sade'nin girişini kontrol eden ağalardan biri olarak görevine başladığı ve 3. Murat döneminde vezir-i azamlığa kadar yükseldiği yine bilinen şeyler arasında. Ve caminin konumlandırılması muhteşem. Özellikle yükseltildiği zeminin altına 7 tane galeri yapılmış ve bunlar camiye gelir getirsin diye dükkana dönüştürülmüş. Bugün bile hala kiraya veriliyor ve caminin giderleri buradan karşılanıyor. Ama bu camide özel olan bir şey var. O da hemen arkamda gördüğünüz sekizgen türbe. Mesih Mehmet Paşa'nın türbesi. Normal şartlarda işin ehli olmayan bir göz bile bu avluda olması gereken şeyin türbe değil, şadırvan olduğunu hemen anlar. Çünkü klasik Osmanlı camilerinin avlusunun ortasında genellikle bir fıskiye, bir şadırvan vardır. Ama bu istisnai bir örnektir, tek örnektir ve burada hiç de olmaması gereken bir yerde Mesih Mehmet Paşa'nın sekizgen türbesi vardır. Normal şartlarda bunun caminin arkasında hazire denilen bölümde olması gerekirken belki de tek örnek olarak avluda bir türbe karşımızda duruyor.

Mesih Mehmet Paşa bu camiyi Mimar Sinan'a yaptırtmaya başlıyor demiştim. Sonrasında Davut Ağa devam ediyor. Ama Sinan'ın o genel olarak kullandığı sekizgen taşıyıcı üzerinde yükselen kubbe tasarımı burada da karşımıza çıkıyor. Cami oldukça sade yapılmış. Özellikle mihrabın iki yanında ve üstünde yer alan İznik çinileri dönemin en iyi örneklerinden. Onun haricinde yine pencere üstlerinde İznik çinisinin o kırmızı rengi, mercan kırmızısı rengini gösteren çiniler kullanılmış. Ama genel olarak baktığımızda oldukça sade bir camiden söz ediyoruz. Tabii Mesih Mehmet Paşa o saraydaki kapı ağalığı görevinden sonra Yusuf Ağa'nın boğdurulmasıyla boşalan azinedar başılık görevine getiriliyor. Ve burada bir süre görev yaptıktan sonra da Mısır Beylerbeyliği görevi için Mısır'a gidiyor. Ancak o sırada başka devlet görevlileri onun bu iş için, Mısır'a hükmetmek için yeterli olmadığını söylüyorlar. Ancak bütün bu söylenenleri Mesih Mehmet Paşa boşa çıkarıyor. Mısır'da 5 yıl görev yapıyor ve bu görev süresi boyunca da özellikle devlet görevlilerinin işlerini aksatmalarını ve rüşvet almalarını engelliyor. Asayişi sağlıyor ve gelirleri arttırıyor. Ve başarılı bir 5 yılın sonunda da saray ona bir ödül veriyor ve onu İstanbul'a çağırıyor. Yeni görevi ise kubbe vezirliği. İşte daha üst kademe olan bu vezirlik, kubbe vezirliği göreviyle Mesih Mehmet Paşa İstanbul'a geliyor.

Mesih Mehmet Paşa Kubbealtı Vezirliği ile İstanbul'a gelir. Ve işte o dönemde büyük bir sünnet merasimi vardır. O da Şehzade Mehmet'in sünnet merasimidir. Ve at meydanında, yani bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bu tören günlerce sürer. İşte o sırada kendisi için ayrılan özel bir bölümden bütün töreni Mesih Mehmet Paşa seyreder. Ama işin ilginç yanı, o dönemde sadrazam olan kişi Koca Sinan Paşa'dır. Mesih Mehmet Paşa ise dördüncü vezirdir. Yani aralarında fazlasıyla bir hiyerarşi farkı vardır. Ama buna rağmen hediye ettiği şeyler, yani Şehzade Mehmet'e hediye ettiği şeyler Koca Sinan Paşa'dan fazladır. Çok iyi eğerlenmiş dört at, yine atlas kumaşlar ve başka kumaşlar, ipekliler hediye ettiği şeyler arasındadır. İşte böylesi varlıklı ve cömert bir kişiliğe sahiptir. Bunu dönemin kaynakları da söyler. Adaletli ve vakur bir kişiliğe sahip olduğu, onun haricinde özellikle iş görürken bir şey söylediği zaman sözünden geri dönmediği ve sözüne sadık olduğu da yine söylenen şeyler arasındadır. Bunun haricinde özellikle devlet alacaklarının tahsili konusunda çok titizdir ve onun döneminde gelirler hem Mısır'da hem de İstanbul'da artmıştır. Ve 1592 yılına gelindiğinde bu dünyadan ayrılır. İşte Sinan'ın yine dehasını konuşturduğu ve farklı bir şekilde türbesini avluya yaptığı yere defnedilir. Ve o gün bugündür Mesih Mehmet Paşa bu türbesinde yatıyor ve külliyesi de Fatihlilere hizmet etmeye devam ediyor.

Hemen her bölümümüzde adı zikredilen Mimar Sinan yüzlerce cami ya da köprü, mescit inşa etmiş. Ve bunları genellikle ya padişahlar için ya paşalar için, yani bir işveren için yapmış. Ve 50 yıllık Mimarlar Ocağı'nın başındaki görevi boyunca kendisi için tek bir cami yapmış. O da hemen arkamda gördüğünüz Mimar Sinan Mescidi. Her ne kadar bugün orijinal halini muhafaza ediyor olmasa da Sinan'ın kendisi için yaptığı, kendi parasıyla yaptığı tek eserdir. Ve Fatih'in arka sokaklarında sessizce ziyaretçilerini bekler. Ve burası Sinan'ın vakfiyesinde yine eserlerinin listesinde geçer. Evliya Çelebi de yine Mimar Sinan Mescidi olarak seyahatnamesinde bu camiden bahseder. Ancak 1918 yılında bölge büyük bir yangın geçirir ve burası da yanar. Duvarları yıkılmıştır, metruk durumdadır. İşte o sırada çevresine pek çok gecekondu yapılır. Ve daha sonra bu gecekondular beton evlere dönüşür. Neyse ki 1976 yılına gelindiğinde çevresi açılır ve yapı ihya edilir. Her ne kadar orijinal olarak tek bir parçası, yani minaresi kalmış olsa da yine de Sinan'ın şehrimizde kendi adına attığı bir imza olması açısından önemlidir. Ama bu tek başına bir cami değildir. Bir Sıbyan Mektebi de vardır yanında. Ayrıca bir çeşmesi ve onun haznesi de. Mektepten eser yoktur. Neyse ki çeşme ve onun su deposu hala varlığını sürdürmektedir.

Sinan 1573 yılında kendi parasıyla yaptırdığı bu caminin minaresini yine özel olarak tasarlamış. Ve baktığınızda Urfa Ulu Cami'nin minyatür bir minaresini görüyorsunuz. Böyle bir örnek başka yok. Özellikle Sinan yapıları içinde. Ve 10 metrelik bu minarenin üst katında ezan okunan yerdeki pencere açıklıkları birer mihraba benziyor. İşte Sinan yine en basit yapıda yaptığını yapmış. Küçük bir dokunuşla bir ilki, bir farklılığı burada da hayata geçirmiş. Ve burayı yaptırdıktan sonra özellikle bulunduğu yer enteresandır. Bir zamanlar Bayrampaşa Deresi'nin geçtiği yerin hemen yanı başıdır. Ve doğal olarak da burada bir bostan var yanında. İşte bu bostanın geliri de buraya vakfedilmiş. Onun haricinde yine caminin giderlerini karşılamak için evler buraya vakfedilmiş. Ve ayrıca 300 bin gümüş buraya vakfetmiş Sinan. Ve demiş ki bu parayla, bu gelir getiren yerlerle kıyamete kadar benim vakfım ve camim yaşatılsın. Benden sonra mimarbaşı olacak kişi de vakfıma sahip çıksın demiş. Her ne kadar bunları söylemiş olsa da onun mirasına ne kadar sahip çıktığımız biraz tartışılır.

Bir zamanlar İstanbul surları Çemberlitaş'a kadar geliyordu ve Çemberlitaş'ın dışı mezar alanıydı. İmparator Konstantin o surları yıktı ve yeni bir sur dizinini Aksaray civarında inşa etti. Ve bu sefer nekropol yani mezar alanı Aksaray'ın dışında kaldı. İşte o alan bugünkü Vatan Caddesi'nin geçtiği yerdir. Ve burası bir dereydi, Likos Deresi. O derenin bir tarafında mezarlık, diğer tarafında da sebze meyve bostanları bulunuyordu. Osmanlı döneminde burası Bayrampaşa Deresi oldu. Ancak işte mezar alanı iken burası, şehir bir kez daha büyüdü ve yeni surlar, işte bugün ayakta olan Teodosos surları inşa edildi. Ve hal böyle olunca da mezar alanları yerleşime katıldı. Burası da bir zamanlar bir mezarlıktı, Bizans mezarlığı. İşte o alana 6. Leon'un donanma komutanı Konstantin Lips tarafından arkamda gördüğünüz manastır 907

yılında inşa edildi. Ve bu manastır yaklaşık 300 yıl boyunca hizmet verdi. Hazreti Meryem'e adanmıştı. Zaten üstündeki hala parçaları ve arfleri duran yazıttan lekesiz Meryem'e adandığı yazısını okuyabiliyor uzmanlar. Ama 13. yüzyıla geldiğimizde muhtemelen burası biraz daha büyütülmek istendi ve dönemin imparatoriçesi buraya bir ek bina yaparak Palaiologos ailesinin, sülalesinin Parkseleion'u yani mezar alanı haline getirdi. Hem manastırdı hem de imparatorların mezar alanıydı. 1400'lerin başına gelindiğinde ise buraya bir ek daha yapıldı, bir şapel daha eklendi. Böylece 3 farklı dönemde 3 farklı bina yapılarak bu geniş manastır ortaya çıktı. Her ne kadar geniş desem de bugün sadece bir bölümü ayakta. Ve burası İstanbul'un fethine kadar bir manastır, kilise ve aynı zamanda bir hastane olarak hizmet etti Bizans İstanbullularına.

Kilise ve manastır İstanbul'un fethine kadar kullanıldı demiştim. Daha sonra özellikle 2. Beyazıt döneminde şenlendirme politikaları devreye girer ve bu da İstanbul'daki pek çok kilise, manastır gibi camiye çevrilir. Burayı camiye çeviren ise dönemin ileri gelen ailelerinden, Fenarizadelerden Alaaddin Bey'dir. Kendisi kazaskerdir ve buraya bir minare ekleyerek burayı cami olarak hizmete sokar. Ve uzun yıllar bu şekilde kullanılır. Daha sonra 1633 yılında bölge büyük bir yangın geçirir ve bina metruk hale gelir. Bu sefer devreye işte bir zamanlar buradan geçen dere, Bayrampaşa Deresi'ne adını veren ve burada konağı olan Bayrampaşa, sadrazamdır kendisi, dereye de onun adı verilmiştir ve işte burayı tekrar ihya eder. Ve o sırada imam olarak buraya İsa Mahvi adlı bir kişi atanır. Burada imamlık yapmaktadır ve yine Halveti dergahının tekkeleri de yine bunun yanındadır. Ve işte İsa Mahvi adıyla Fenarizadelerin adı karıştırılarak bu caminin adı ortaya çıkar. Bugün burası Fenari İsa Camii olarak anılıyor. Ve İstanbul'da bir zamanlar var olan pek çok kiliseden camiye çevrilmiş iyi bir örnek. Bugün 40'a yakın bu tip örnek görüyoruz. Ve 1918 yılına kadar da bu şekilde kullanılıyor. Ancak 1918 yılında büyük bir yangın, Cibali Fatih yangını. Burası yine o ikinci yangını geçiriyor ve metruk hale geliyor. İşte o sırada olmadık şeyler için kullanılıyor. İçinde kaçak kesimler yapılıyor, hayvan kesimleri. Ve içine insanlar yerleşiyorlar. Neredeyse içinde bir teneke, bir gecekondu mahallesi kuruluyor. Neyse ki 1960'lı yıllara gelindiğinde bütün bunlar temizleniyor, mina restore ediliyor ve işte bugünkü görünümüne kavuşuyor.

Bugün Vatan Caddesi'nin kenarında sessizce bekleyen bu şahane yapı inanılmaz detaylara sahip aslında. İçeriye girdiğinizde o üç dönem, üç farklı dönemde eklenmiş her şeyi görüyorsunuz. Ana apsisin hemen yanında yine sonradan eklenmiş binanın apsisi de ayan beyan görünüyor. Onun haricinde binayı L şeklinde saran ve parselyon olarak anılan lahitlerin olduğu bölüm, o da çok belirgin. Ancak bugün olmayan şeyler de var. Onların başında da bir zamanlar 20 tane lahit olduğu söyleniyor. Hem parselyonda hem de alttaki mahzen, kripta bölümünde. Özellikle 1930'larda burası sahipsiz kaldığı dönemde bu lahitler parçalanmış. Ama neyse ki 1929 yılında burada yapılan arkeolojik çalışmalarda bir betimleme bulunuyor. Aya Evdoksiya'ya ait, bir Azize'ye ait. İşte bu betimleme bugün Arkeoloji Müzesi'nde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Onun haricinde yine çok detaylı bakıldığında bir takım eski Grekçe yazılar görünüyor. En azından harfler belli. İşte bunlar da buranın Hazreti Meryem'e adandığını gösteren yazıdan, ki Firdola binayı dolanan bir yazıymış bu. Ondan kalan bazı parçalar. Onun haricinde yine Bizans Kartal betimlemeleri çok net görünüyor. İşte bunlar buranın bir zamanlar manastır kilise olduğundan geriye kalan izler. Ama dediğim gibi burası bugün bir cami olarak İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 25 yıldır hep seninle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Çiçeğinize teşekkürler.
9: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
10: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla. Aşık olmuşsun.
8: Seviyorum galiba.
10: Sevdiğini yeni mi anladın?
8: Romanımdan bir cümle sadece.
9: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
8: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
10: Güzel bebek. Bugün yarın bu kadar atarsınız.
9: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
10: Efrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
9: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
10: Ev çok dar, çok karanlık.

0: Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordu.
1: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
2: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğunu fark edip acımasını istemiyorum.
3: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem mutfakta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
4: Paraf, paraf dünyası. Güzellik yer dünyası.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
6: Botanik.
19: Abacus.
18: Kasa.
19: Marul.
18: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tam da leslik.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
9: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
9: Nedir bu?
10: Kukla mı?
9: Şarkı.
10: Cadı. Canavar.
9: Cadı mı?
11: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
12: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
13: Var mı daha şey?
10: Bitti. Bitti. Bay bay.
13: Tamam. Artık anladım. Üç kilo sık.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: L'Oréal Paris'ten True Matte Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Matte Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Fatih'teydik. Yolculuğumuz Irkay-ı Şerif Camisi'nden başladı, Fenari İsa Camisi'nde sona erdi. Rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bugünkü konuğum ta Samsunlardan bizim için geldi. Aslında hatırlıyorum, ben yazında gelecekti ama ufak böyle bir problem olmuştu. Ama bugün Tuğçe'nin mutfağına gelebildi. Kim geliyor? Merve Akkuş benimle beraber olacak. Neler yapacağız Merve ile beraber? Yemeklerimizin adı biraz uzun. Şimdi şöyle bir kafamı toparlayayım, hemen anlatıyorum size. Çıtır patlıcanlı, çıtır patlıcanlı, zerdeçallı patates püre gibi hatırlıyorum. Sonra böyle elmalarımız var, baklava hamurumuz var, kıtır elmalı böyle bir tart, tart da değil ne, tatlı bekliyor bizi. Tart kalıbı yok önümde, tart nereden çıktıysa. Bu da enteresan bir lezzet. Böyle elimde cevizli, şekerli böyle bir karışım var, balımız var, tarçın var, pastacı kreması var. Bakalım neler çıkacak ortaya. Son olarak da Antep fıstıklı, salatalıklı güzel bir salata yapacağız. O zaman Samsun'dan gelen Merve'mizi mutfağımıza davet edelim. Hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Önünüz de giyilmiş. Nasılsın?
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Vallahi isimleri biraz uzun.
1: Evet,
0: biraz. O yüzden kafam karıştı evet, benim. Olabilir. Şunun adı neydi? Tatlının adı.
1: Elmalı çıtır.
0: Elmalı çıtır.
1: Evet, çıtır elma tatlısı diyelim.
0: Çıtır aynen. Elma tatlısı ya. Yani bak sahibi bile zorlanıyor aynen, evet. Söylerken. Benimki normalmiş yani. Ama ilk olarak ana yemeğimizi yapıyoruz. Evet. Merveciğim seni böyle tabii. Alıyorum. Ben de seyircilerimize şöyle hiç daha başlama bir malzeme listesini tamam, gösterelim tabii. Seyircilerimize. Neler varmış, neler yokmuş içinde. Ve sizlerle paylaşalım efendim. Farklı bir lezzet dediğim gibi patlıcanlarımız var. Patates püresi yapacağız ama patates püremiz zerdeçallı olacak.
1: Zerdeçallı ve pırasalı, evet.
0: Ha bir de pırasalı.
1: Sote pırasalı, evet.
0: Kışın en güzel sebzelerinden aynen, pırasalı olacak gerekiyor. İçinde. Evet efendim, malzeme listesi ekrana geliyor. Ben de sizlere sayıyorum. Bakalım neler varmış. 1 kilo dana kıyma, 1 yemek kaşığı zerdeçal, 2 adet pırasa, 3 adet patates, 3 adet kemer patlıcan, 2 diş sarımsak, galeta unu, 1 dal maydanoz, 1 adet yumurta, 1 su bardağı un, domates sosu, karabiber, kimyon, tuzumuz var ve bu kadar.
1: Evet.
0: Başlayabiliriz Merveciğim.
1: Tamam, köfteden başlayalım.
0: İlk önce kıymamızı mı alıyoruz?
1: Evet, kıymamızı
0: hemen
1: alıyoruz.
0: Kıymamız fazla istersen yarısını tabii koyalım kıymamızı.
1: Olur.
0: Ben şöyle alayım. Bunu da ben dolaba kaldırayım tabii, sen yapmaya
1: tamam
0: başlarken.
1: Ben devam evet ediyorum. Galeta unu ekleyeceğim.
0: Evet. Bayat ekmeğimiz varsa evet, bayat ekmek
1: tabii,
0: daha makbuldür. Evet.
1: Bir yumurtamızı kırıyoruz.
0: Aha. Klasik. Aslında
1: klasik anne köftesi.
0: Köfte. Evet.
1: Ama tabii onlar kadar lezzetli mümkün değil ama.
0: Aa, aşk olsun. Samsun nasıl?
1: Samsun güzel. Biraz havalar çok güzel gidiyor. Türkiye genelinde gerçi
0: ha,
1: böyle bir durum var.
0: Güzel hakikaten havalar. Mutluyuz. Sarımsak gezicimizi
1: evet,
0: verelim
1: lütfen
0: mi? Buyurunuz. Bunu kullanmaya bayılıyoruz.
1: Evet.
0: Alınız. Bir bıçak da vereyim. Onu sıyırmak için.
1: Evet.
0: Yardımcı olayım mı?
1: Buyurun. Hani oldu gerçi.
0: Ha oldu. Tamam. Evet. Bu iş bende.
1: Tamam.
0: Bu işi seviyoruz. Sarımsak ezicisiyle evet, sarımsak eklemeyi. Evet, sarımsağımızı da koyduk.
1: Evet, aynen. Şimdi
0: kimyon da koydum.
1: Kimyon da koyduk. Biraz tuz, karabiber alacağım
0: tabii
1: rica
0: ki
1: ediyorum.
0: Tabii ki. Hemen getiriyorum. Böyle yıkarak getiriyorum. Al canım.
1: Teşekkür
0: nazar
1: ederim.
0: Değdi.
1: Nazar değdi.
0: Nazar oldu. Nazarımız çıktı. Gerçi bir şey de kırmadık ama. Evet, tuzumuzu koyuyoruz.
1: Evet.
0: Karabiberimizi ilave ediyoruz.
1: Ekleyeceğiz.
0: Bence büyük tarafından koyabilirsin
1: öyle
0: istersen. Aha. Evet, klasik bir köfte harcımızı hazırlıyoruz efendim.
1: Evet, ben
0: ama sonra farklılaşacak
1: tabii,
0: değil mi?
1: Evet,
0: neler
1: aynen
0: girecek içine?
1: Şimdi ben yoğurmaya başlıyorum. Hı-hı.
0: Sen onları yoğururken acaba istersen ben pırasaları doğrayayım mı?
1: Tabii olabilir tabii.
0: Şu tahtayı alayım.
1: Lütfen.
0: Hiç kayma oraya. Sen
1: tamam
0: böyle gel, ben burada hallederim. Nasıl doğramamı istersin?
1: Ortadan ikiye bölüp ince ince doğrarsanız çok
0: tamam
1: güzel olur.
0: Tamam. Şimdi pırasaları soteleyecek miyiz
1: soteleyeceğiz
0: peki?
1: Soteleyeceğiz. Pişmeye yakın zerdeçalını ekleyeceğiz.
0: Pişmeye yakın. Sonra onu köfte harcına mı ilave ediyoruz?
1: Köfteye şekil vereceğiz. Köfteye bir sosumuz var, domates sosumuz.
0: Hı-hı.
1: Onun içinde pişireceğiz. Bunu da patates püresine ekleyeceğiz.
0: Ha, kafam karıştı.
1: Pırasaları patates püresine ekleyeceğiz.
0: Pırasaları patates
1: aynen
0: püresine
1: öyle,
0: ekliyoruz.
1: Evet,
0: tamam
1: aynen.
0: O zaman pırasaları şöyle ince ince mümkün olduğunca doğrayalım.
1: Evet lütfen.
0: Peki yemeğe ilginiz nereden? Biraz seni tanıyalım Merveciğim, anlat bize kendini.
1: Ben aslında başka bölüm mezunuyum normalde. Grafik tasarım.
0: Hmm.
1: Ancak evet yemeğe olan tutkum öne geçti. Okulunu okudum. bir üniversitede aşçılık okulu.
0: Ha, yani kendi okulundan sonra, üniversiteden mezun olduktan
1: aynen.
0: sonra
1: bir kursa gittim. Aynen, evet. Bir üniversitenin kursuna gittim. Ardından İstanbul'da 2 yıl çalıştım, toplamda iki yerde. Sonra Samsun'a dönüş yaptım.
0: Memleket midir Samsun peki?
1: Tabii.
0: Memleket, evet. Ailenin yanına döndüm.
1: Ailenin yanına döndüm, evet, aynen öyle. Ardından şu an 2,5-3 yıla yaklaşıyor bir restoranda soğuk şefiyim.
0: Soğuk şefisi.
1: Evet, aynen.
0: Bir gün o zaman bir gün daha geldiğinde full böyle soğuk lezzetler
1: tabii
0: çıkıyorum ortaya.
1: Tabii ki, nasıl isterseniz.
0: Neler yapıyorsun mesela soğuk?
1: Yoğurtlu lezzetler var. Hani yöresel aslında
0: mesela
1: biraz.
0: Mesela haydari.
1: Gibi. Biraz daha hani farklı tutmaya çalışıyorum açıkçası. Ben biraz yerelciyim, kendi mutfağımızı çok seviyorum. Aslında dünya mutfağı eğitimi aldım ama... kendi mutfağı, Anadolu mutfağını seviyorum.
0: Ben de sizin okula bayılıyorum.
1: Bafran okulu diyeceksin.
0: Bafran okulu, evet, çok lezzetli oluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptık efendim bu mutfakta, hatırlarsanız Bafran okulu. Orada hep genelde pastanelerde olur, her pastanede.
1: Tabii aynen, evet.
0: Ama evde de yapılabiliyordu. Biz de gayet güzel bir şekilde
1: aynen,
0: sevgili
1: mutlak.
0: Konuğumla beraber yapmıştık.
1: Evet.
0: Fırın mutfağı. Hatırladım onu da. Evet.
1: Onun beraberinde şu an devam ediyor.
0: Senin bir de emaye kapların vardı.
1: Evet aynen, bir markam var. Yani şimdi evet. Kurumsal olma hayali olduğu için grafik tasarım malumunuz. Hep bir hayalim vardı. Emaye
0: vardı senin
1: olması gerekiyor.
0: Buralarda bir yerlerde ama bulamadım şimdi. Çok tatlı böyle emaye kapları var. Biliyorsunuz geçmişimizden yadigar aslında bize emayeler.
1: Evet aynen öyle.
0: Ve tekrar iyi ki yeryüzüne bir daha çıktılar. Çok seviyorum emayeleri.
1: Evet doğru.
0: Ben de antikacılardan gittiğim yerlerde toplamışlığım vardır. Çok güzel bir emaye tencerem
1: evet.
0: vardır mesela. Evet, emayeyi tekrar gündeme geldi.
1: Aynen.
0: Hele o çiçekli olanlar
1: evet,
0: var
1: ya. Evet,
0: şu
1: an sade devam ediyorum.
0: Ha sen sade böyle
1: evet.
0: kenarları renkli
1: sade
0: böyle.
1: Sade kenar renkleri değişiyor. Evet.
0: Var,
1: bir de bakır kaplar çıktı yeni. Yavaş yavaş biraz da önünü görerek ilerlemek daha mantıklı
0: daha
1: tabii.
0: Daha doğru. Peki şimdi hem soğuk şef olarak çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bir de bu emaye işin
1: aynen
0: var.
1: Aynen öyle.
0: Markan
1: İki
0: var,
1: iş bir arada devam ediyor.
0: Biraz. Ne güzel.
1: Evet.
0: Her şey rast gitsin dilerim
1: İnşallah,
0: ki.
1: İnşallah, teşekkür ederim.
0: Peki hayallerde ne var? Belki emaye kaplarınla yemeklerini servis edeceğin bir restoran
1: İnşallah,
0: açmak
1: İnşallah tabii.
0: Küçük.
1: Herkesin hayali gibi.
0: Herkesin benim hayali. Benim de hayalim yani öyle
1: küçük
0: söyleyeyim.
1: Küçük bir butik bir şey hayalim var ama bakalım nasip inşallah.
0: Peki daha çok ilgi alanın yemek mi yoksa işte beş çayı lezzetleri?
1: Aslında ana yemek.
0: Ana yemek.
1: Soğuk da yapmayı seviyorum. Hani yoğurtlu lezzetleri, salataları da yapmayı seviyorum. Dediğim gibi en çok kullandığım yerel ürünler Antep, Hatay, Karadeniz'in ürünleri.
0: Hani Antep, Hatay zaten
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii ürünlerimiz oradan geliyor. Onları kullanaraktan aslında bir önümde ne malzeme varsa kombinleyerek ilerliyorum. Hani
0: kendin de ortaya yani farklı lezzetler çıkartıyorsun.
1: Tabii aynen öyle. Yani biraz daha bir zaman sonra yaratıcılık ortaya çıkabiliyor.
0: Çıkıyor.
1: Biraz da özgür bırakıldığınız zaman.
0: Biraz besinleri aslında bu yiyecekleri doğanın bize bahşettiği diyorum. Hakikaten saygı duyalım. Her zaman söylüyoruz bunu. Bunları tanıdıktan sonra iyice neyle neyin yakışacağını bildikten sonra zaten yaratıcılık devreye
1: aynen
0: giriyor
1: öyle.
0: İster istemez
1: aynen
0: değil
1: öyle.
0: Mi?
1: Evet. Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet. Samsun'u anlat biraz. Ne yapalım Samsun'a gittiğimizde?
1: Samsun'a gittiğinizde aslında biraz şikayetçi olduğum bir konu. Sadece pide ve döner mantığı
0: döner
1: oldu.
0: Mi?
1: Dönerimiz de meşhurdur da hani belli yerlerimiz
0: ben.
1: Var hani çok meşhur olan. Aslında genelde yemek severler, gurmeler geliyor ama es geçiyorlar. Biz de atlayıp Ünye'ye, Çarşamba'ya oradan devam ediyorlar ama aslında bizde de yenecek şeyler var.
0: Anlat, dinleyelim.
1: Ya kendi yerel lezzetlerimiz var aslında. İşte kırçan otumuz, kaldirik otumuz.
0: Kırçan otu.
1: Tabii kendi
0: hiç
1: otlarımız
0: duymadım.
1: Var. Diken ucu derler falan. Her yörede değişebiliyor.
0: Farklı öyle. Farklı isimleri
1: İsimler
0: var
1: farklılaşıyor.
0: Her yörede.
1: Aslında hani onların sergileyebilecek bir restoran tabii ki yok ama ben gurmelerin yolu düştükçe evime çağırmaya özen gösteriyorum. En azından Samsun'u tanıtmak açısından. Oradayken oraya hizmet
0: i̇şte bak,
1: vermek
0: bugün
1: gerek.
0: De, bu da bir fırsat. İstediğin gibi değerlendirebilirsin memleketini
1: evet,
0: tanıtmak adına.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sosumuzu, pardon, pırsaları burada mı soteleyelim?
1: Lütfen, evet.
0: Zeytinyağında soteliyorum.
1: Evet.
0: Evet, başka bir şey ister misin içine?
1: Hayır, biraz yağ koyacağız, soteleyeceğiz. Pişmesine
0: tamam.
1: yakın zerdeçalımızı ekleriz.
0: Zerdeçalı ekleyeceğiz.
1: Aynen öyle.
0: Efendim, bir taraftan köfteleri yoğururken bir taraftan da pırsaları sotelememiz gerektiği için ben ocağımı, yağımı koydum. Biraz ısınsın. Sonra pırasaları ilave edelim. Pişmesine yakın da zerdeçalı koyacakmışız.
1: Evet.
0: Köftelerimi ne yapıyoruz? Yuvarlak
1: yuvarlıyoruz.
0: Yapıyoruz.
1: Evet. Unla

0: getirdim.
1: Heh, kendin Ağustos yazlık domates güzel... şişelerinden. Evet. Sosumuzu da yapalım evet, bir taraftan.
0: Birazcık yağ ekleyerek.
1: Azıcık ona da zeytinyağı
0: evet,
1: ekliyorum.
0: Evet lütfen hepsini alabiliriz sosunda.
1: Tamam. Şimdi yemeğimiz birkaç aşamalı efendim. Bir taraftan köfteyi yapıyoruz. Bir taraftan ben pırasaları soteleyeceğim. Bir taraftan sosunu yapacağız. Sosunda da domates püremiz. İşte yazdan domatesleriniz varsa onları evet. da biraz zeytinyağında pişirebilirsiniz. Evet. Ama şimdi benim yine kafam karıştı. püreyle patlıcanı...
0: Patlıcanı hemen ben köfteleri bitireceğim şimdi. Bir aparat getirdim. Onunla jülyen şekilde keseceğiz. Ayçiçek yağında birazcık kızartacağız. Sunum için bize bir yükselti sağlayacak.
1: Sunum için alta mı koyacağız
0: onu? En üste koyacağız
1: patlıcanı. En üste koyacağız. Evet. Tamam.
0: Ben orada çeker zaten.
1: Domates sosunu da efendim ilave ettim. O da güzelce bir pişsin.
0: Evet.
1: Ocağım da ısındı zannediyorum. Pırasalarımı da ocağıma koyayım.
0: Evet.
1: Pırasalarla patates püresi karışacak.
0: Aynen öyle evet. Zerdeçal çok kullanmaya çalışıyorum. Çok faydalı biliyorsunuz her şeye, hastalıklara.
1: Kansere karşı tabii, özellikle. Tabii tabii, aynen. Bağışıklık sistemini de pardon güçlendiriyor. Bence de kullanmak lazım.
0: Biraz çok leke bırakıyor elde falan. Geçmiyor olsun. Falan ama faydalı.
1: Olsun. Faydası onun bütün o ne diyeyim zorluklarını örtecek aynen kadar öyle. Fazla. O yüzden mutlaka kullanalım derim ben de. Birazcık daha yağ koyacağım. Aa bende bir sakarlık var bugün. Hadi bakalım. İnşallah bir şey kırmadan günü kapatırız. Evet. Pırasalarımızı evet, soteliyoruz. Şimdi bir aparat getirdin sen.
0: Evet ben bu son köftemi yapıp.
1: Hiç acele etme. Daha tamam. vaktimiz var.
0: Tamam olur.
1: Köfteleri bitirdikten sonra pırasaya geçeceksin. Patlıcana geçeceksin. Evet. Pırasalarımızı zerdeçalı ekledikten sonra da bunun içine karıştırıp
0: evet.
1: Bir yatak mı hazırlayacağız
0: aynen öyle
1: aslında?
0: Yatak. Tuzunu, tamam, karabiberini, baharatını çeşitlendirip altına bir yatak hazırlayacağız.
1: Yatak hazırlayacağız.
0: Yağını biraz daha bol tutabilirsiniz isterseniz.
1: Pırasanın mı?
0: Aynen lütfen çünkü patates biraz hani yağı seviyor.
1: Yağı seviyor. O zaman birazcık daha zeytinyağı ilave ettim efendim. Evet. Yağı bol tutmam gerekiyormuş. Ben de mesela pırasayı yani soğangillerden zaten ama... soğandan mesela bir böreğe çok daha fazla lezzet veriyor.
0: Evet bence de.
1: Yani örnek veriyorum ıspanaklı bir börek yaptınız. İçine pırasa koyun. O böreğin bence tadı çarpı iki.
0: Bence de.
1: Pırasa. Ben pirinçli ve böyle bayağı bol ekşili yemeğini de çok severim.
0: Değil mi? Doğru.
1: Çok lezzetli oluyor hakikaten.
0: Ya ben çalıştığım yerde de bunu soğanla birlikte kullanıyorum. Bol kullandığınız zaman dediğiniz gibi gerçekten iki katına çıkıyor
1: pırasa
0: her şeyde.
1: Pırasa çok lezzet veriyor. Biz aynen. de öyle evimizde. Kullanıyoruz annemle evet. sık sık. Şimdi ben zerdeçalını ilave ediyorum çünkü pırasalarımın rengi hemen döndü.
0: Tamam lütfen evet.
1: Hepsini koyayım mı?
0: Hepsini koymayalım birazını.
1: Birazcık koyalım
0: evet,
1: tamam.
0: Evet bakalım.
1: Zerdeçalımızı da koyuyoruz efendim.
0: Tamam biraz daha tamam.
1: Tamam bence de yeterli.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biraz da tuz atabilirseniz sevinirim.
1: Tabii ki.
0: Ardından zaten patates püresinin içine çeşitlendirip tadını vereceğiz.
1: Tamam. Patates püresine de farklı baharatlar koyacak mıyız?
0: Tuz karabiber ekleyeceğiz. Tuz karabiber. Biraz da yağ ekleyip biraz daha hani o kıvama gelmesini sağlayacağız. Yatak kıvamı.
1: Tamam. Birazcık daha tuz ekliyorum.
0: Lütfen.
1: Pırasama.
0: Evet.
1: Evet şöyle tekrar bir karıştırayım.
0: Evet.
1: Bu gayet güzel oldu. Şu anda öldü pırasalarım. İlave edeyim mi içine?
0: Lütfen evet.
1: Evet efendim pırasaları zerdeçalla birlikte soteledik. Şimdi evet. haşlanmış patateslerimizin içine pırasamızı koyuyoruz.
0: Biraz evet. bunları una buluyorum bu arada.
1: Şimdi biraz da sosumuzla ilgilenmek lazım.
0: Tabii.
1: O da pişti çünkü.
0: Evet.
1: Hatta şöyle şu kepçeyle halledelim onu da. Sosum fokurdadı.
0: Tamam.
1: Yeterli
0: yağını
1: mi
0: eklemiştiniz
1: sence?
0: Değil mi?
1: Yağı eklemiştim. Evet canım.
0: Köfteleri vereceğim şimdi size.
1: Aha.
0: İçinde çekecek. Biraz daha zaten...
1: Ha, köfteleri onun için sosun
0: aynen,
1: içine
0: aynen
1: koyacağız.
0: Aynen öyle evet.
1: Tamam. Ben alayım istersen.
0: Lütfen. Atarsanız biraz...
1: Evet efendim. Normal bildiğimiz bir köfte harcı yapmıştık. Evet. Şimdi yuvarlak yuvarlak yoğurduğumuz köfteleri sosumuzun içine atıyoruz. Böyle beraberce pişecekler öyle
0: evet,
1: mi?
0: Evet biraz daha yani sosun kıvamlanması için de un kullandım.
1: Aha.
0: Biraz daha çekip sosun tadı kendine gelecek.
1: Kendine gelecek. Aslında böyle zahmetli gibi duruyor ama hepsi pratik şeyler.
0: Tabii, aynen.

0: Ne?
1: Bir tek şu patlıcanı merak etmekteyim.
0: Patlıcanı, o zaman başlayayım ben.
1: Neler olacak? Ama patatesle birlikte bu pırasayı karıştırmak da güzel bir fikir.
0: Tabii,
1: o da bir
0: aynen,
1: hoşuma
0: evet,
1: gitti.
0: Evet, evet.
1: Evet. Şimdi atalım patlıcanı, köftelerimizi.
0: Şöyle bir aparat var, iki tarafı kullanılabiliyor. Hı-hı. Önce ben hani kabuklarını soyacağım.
1: O aparat evde yok diyelim, ne yapmak lazım?
0: Ya aslında ince ince kesip dilimler halinde tekrar inceltmek hani... Çökertme vardır ya, kedi
1: evet,
0: patates gibi.
1: Daha
0: yeni andık gerek...
1: çökertmeyi. Dün mü andık programda? Evet evet. İnce ince ancak öyle yapabiliriz.
0: Tabii
1: diyorsun.
0: Ama tabii bunlar da her yerde temin edilebiliyor artık. Eskisi kadar zor ulaşılmıyor.
1: Evet, pazarlarda dahi çok kolay, rahatlıkla
0: evet, aynen
1: bulabiliyorsunuz.
0: Öyle. Çok da cüzi bir rakam. Hı-hı. Eskiden böyle aparatlar falan, ekipmanlar biraz daha pahalıydı
1: fiyatlıydı
0: maalesef.
1: Fiyatlıydı. Şimdi daha da uygun. Aklınızda olsun efendim.
0: Evet.
1: Mutfağımızdaki alet edevatımızı çeşitlendirelim.
0: Evet.
1: Daha böyle görseli, keyifli işler çıkaralım ortaya,
0: evet,
1: değil mi? Ben bunları bir
0: tabii
1: boşaltayım güzelim.
0: Hı-hı.
1: Buraya koyalım. Al bakalım, istersen şurada
0: tamam,
1: devam et. Evet.
0: Şöyle baş kısımlarını alıyorum sadece.
1: İki patlıcan yeterli
0: olacak
1: herhalde.
0: Yeterlidir, evet. Hı-hı. Kullanabiliriz o şekilde.
1: Şimdi
0: şu tarafıyla.
1: Aa tamam ya, bu şey ben bir... Yazdı değil mi? Evet. Ağustos gibi zannediyorum. Ve annemle beraber adalar turu yapmıştık. Hı hı. Orada vapurda satıyorlardı. Hatta ben getirdim onu buraya diye hatırlıyorum. Ama belki karışmıştır. Julien, iki tane şey aldım. Soyucu aldım. Biri böyle işte Julien doğruyordu.
0: İki taraflı kullanılıyor.
1: İki taraflı aynen kullanılıyor. Ama tabii ki göremedim.
0: Bu şekilde Julien patlıcanları elde ettim.
1: İnce ince. Aynen bu şekilde. Çok kolay satılıyor. Ben de 5 liraya mı almıştık ya annemle? O kadar da güzel soyuyor.
0: Tabii
1: ki
0: öyle bir şey.
1: Evet, evet, evet.
0: Uzun ömürlü bir de yani. Hani normalde...
1: Aklınızda olsun.
0: Tamam. Bunları...
1: Bu kadar yeterli
0: bu kadar
1: oldu.
0: Yeterlidir.
1: Bunları ne yapacağız şimdi?
0: Yağ koyacağız. Yağ kızacak. Tavamızı kullanacağız. Tenceremizi kullanacağız.
1: Onu mu kullanacağız
0: evet,
1: şimdi?
0: Evet.
1: Tamam. Hemen yağımızı koyalım. Yine zeytinyağı değil mi?
0: Ayçiçek yağı olabilir.
1: Ha, kızartma yapacağımız
0: evet,
1: için
0: evet,
1: diyorsun. Evet. Yağımızı koyalım. Bol yağlı mı olsun?
0: Tabii
1: olsun,
0: lütfen. Evet. Biraz daha hani...
1: Kızartma olduğu için
0: evet,
1: sen bana tamam de. Bence okay, tamam.
0: Tamam.
1: Yağımız bitti. Patlıcanlar uğruna yağımız bitti.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi istersen yağımız kızarken bu işlemi
0: tamam,
1: halledelim.
0: Tamam. Ben bir kaşık alayım önce.
1: Hemen veriyorum sana bir kaşık. Al canım.
0: Tamam. Teşekkürler.
1: Biraz domates yapmışım. Olsun. Dur sileyim. Hı-hı. Şimdi efendim ben bir anlatayım tekrar. Çünkü farklı farklı aşamaları var yemeğimizin. İlk olarak köftemizi yaptık. Normal bildiğimiz klasik bir köfte kıvamı.
0: Evet.
1: O köftelerimizi, domates sosumuzu birazcık pişirdik. İçine attık. Şimdi güzelce köfteler kendini bulmaya çalışıyorlar. Daha sonra haşladığımız patateslerimiz vardı. Haşladığımız patateslerimizin içine... Hatırlarsanız tavada
0: evet,
1: pırasayı soteledim. Biraz zerdeçal koyduk. İşte tuzunu koyduk vesaire. O sotelediğimiz pırasaları bu patatesin içine koyduk. Şimdi
0: evet,
1: güzelce bir homojen tamam, kıvam elde etmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü yatağında püre olacak. Zerdeçallı
0: evet,
1: patates püresi olacak.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Bir taraftan da ne yaptık? Patlıcanlarımızı soyduk
0: Julien
1: ve Julien,
0: evet,
1: Julien aparatımızın yardımıyla kestik, doğradık
0: aynen
1: diyelim. Şimdi onları da patlıcanları da kızartacağız. Şimdi ilk olarak yatakta patates püremiz
0: evet,
1: olacak.
0: Aynen.
1: Üzerine
0: biraz
1: soslu çizim köftelerimiz gelecek.
0: Aynen öyle.
1: En üstüne de kızarttığımız çıtır patlıcanlarımız gelecek ve şu anda olayı çözdüm. Yemeğin sonunda olayı çözmüş oldum.
0: Biraz zeytinyağı alabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Biraz daha homojen kıvam elde aha etmek için gerekli.
1: Evet. Başka bir işlemimiz yok değil mi artık?
0: Bunda başka bir işlemimiz yok. Patlıcanlarımızı kızartacağız. Yatağımız hazır.
1: Aha.
0: Köftelerimiz pişiyor. Sunum aşamasına
1: sunum
0: geliyoruz.
1: Aşaması.
0: Evet.
1: Evet. Ona güzel bir sunum tabağı da bakayım ben sana. Güzel güzel servis edelim. Mesela sence bu Çin'e yakışır mı?
0: Çok güzel olur bence.
1: Yakışır değil mi?
0: Bir yükselti
1: evet,
0: elde edeceğiz çünkü
1: evet,
0: sunumda güzel gelecektir.
1: Çin'e yapalım sunumu bence.
0: Bekliyoruz.
1: Çünkü son onda da yeşiller var,
0: tabii,
1: burada sarılar, patatesin
0: aynen
1: sarısı, kırmızılar. Güzel bir görsel şov olacak efendim. Bakalım ocağımız kızdı mı? Birazcık daha yağımız kızsın.
0: Tamam.
1: Sonra patlıcanlarımızı kızartalım. Ardından yine farklı bir lezzet. Senin tarifler değişik.
0: Ya biraz kendi tariflerim bunlar. Hani
1: evet sen
0: esinlen...
1: deniyorsun.
0: Deniyorum evet,
1: evet
0: aynen.
1: Deniyorsun ve yapıyorsun.
0: Patatesimiz hazır.
1: Patlıcanları atayım mı acaba?
0: Lütfen.
1: Hı-hı. Onları da kızartalım.
0: Bir kısmını alabiliriz isterseniz eğer sığmayacak.

0: Yoksa yok, sor.
1: Sor, tamam.
0: Ha, sor. Halledebiliriz. Oh, kızarmış. Patlıcanları hemen atmak istedim çünkü patlıcan malum hemen karardığı için bir an önce işleme girmesi lazım. Aynen patlıcanların. Öyle. Evet. Şöyle spatula yardımıyla açayım. Ha, bayağı çökertmedeki patatesler burada patlıcan olacak.
1: Evet.
0: Evet. Hemen bir kevgir bakayım ben. Evet, kevgirimizi de getirdim. Kızardıkça alacağız. Direkt yani sunuma hazırlayacağız aslında.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Bu ben tamamdır.
0: Sunuma hazırlarım mis gibi.
1: Tamam.
0: Evet, çok güzel homojen bir kıvam yaptık efendim. İçine tuzunu, karabiberini de ilave ettik. Pırasalarımız zerdeçallı. Mis gibi pırasalı, zerdeçallı bir patates püremiz oldu. Yatakta bu olacak.
1: Evet.
0: Köftelerimiz pişiyor. Üzerine soslu köftelerimiz. En üstüne de kızarttığımız patlıcanlarımız. O işlemi ben halledeceğim ama günün ikinci tarifine geçelim bence.
1: Tamam, olur.
0: Patlıcanlar kızarana Kızık. Kadar. Sen onu yaparken ben de bu yemeğin Peki. sunumunu hazırlarım.
1: Tamam.
0: Evet, günün ikinci tarifi. Adını söylemekte zorlandım ama içinde elma olduğunu ve ceviz olduğunu bildiğim
1: çıtır elma tatlısı.
0: Çıtır elma tatlısının malzeme listesi geliyor.
1: Tamam.
0: Seni de böyle alayım Merveciğim.
1: Tamam.
0: Ekranlara gelsin. Hiç başlamadım. Daha
1: tamam,
0: bir sayalım
1: söyleyelim.
0: Seyircilerimize.
1: Evet.
0: Bir paket baklavalık yufkamız var. 6 adet kırmızı elma ama biz 4 adet kullandık.
1: Tamam.
0: Evet, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı tarçınımız var. Devamı geliyor. 2 paket krema, 6 çay bardağı süt, 1 çay bardağı bal, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 kase cevizimiz var. Bu
1: evet,
0: kadar güzelim. Ne yapıyoruz? İlk önce elmaları
1: evet,
0: soyuyoruz
1: lütfen,
0: sanki.
1: Bıçak alabilir miyim?
0: Ben sana bıçak şöyle. Veriyorum. Evet, tamam. Şöyle bırakayım da. Evet, elma soyarak işlemimizi yapıyoruz.
1: Evet, şöyle.
0: Ben de patlıcanlarla ilgileneyim. Diyorum ki patlıcanlar kızarana kadar köfteyi tutacağım burada.
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Olur.
0: Ha, evet.
1: Kısık ateşte.
0: Kısık ateşte köftemizi sosumuzda pişiriyoruz.
1: Evet. Elmalarımızı soyuyoruz biraz bu oyalayıcı bir
0: işlem olsun. Evet. Ben de yardımcı olurum sana. Bir
1: tamam.
0: bıçak alıp şuradan alayım çekmecemden. Evet. Elmalarımızı soyuyoruz efendim.
1: Evet.
0: Çıtır elma.
1: Aynen. Yani aslında çıtırlık baklava hamurundan geliyor. Öyle bir isim
0: koydu.
1: Olmak evet. istedim.
0: Baklava hamuru kaynaklı diyorsun
1: çıtırlığımız. Aynen öyle, çıtırlık oradan geliyor. Şu an elmalarımızı doğrayacağız iri küpler halinde.
0: Onları bir tereyağında soteleyecek
1: Tabii,
0: miyiz?
1: Tabii bol tereyağında soteleyeceğiz. Bir tutam isterseniz şeker de atabiliriz. Karamelize işlemini biraz daha hızlandırmak açısından yani.
0: Karamelize birazcık Aynen. şeker de atabiliriz.
1: Olabilir
0: diyorsun.
1: Yani isterseniz. Zaten elmanın kendi şekeri de yeterlidir aslında ama.
0: Nasıl bunlar? Ne durumdalar? Biraz daha.
1: Biraz daha lütfen. Ha. Renk değiştirebilir.
0: Renk değiştirebilir. Evet. Ben bir an korktum. Elmayı falan soymayı bıraktım. Yakıyoruz patlıcanları
1: yok.
0: Diye. Daha varmış. Daha süresi var efendim. Evet. Ben de elmalı kurabiye falan çok severim. Böyle pudra
1: evet.
0: şekerli klasik anne kurabiyesi vardır ya.
1: Evet.
0: Elmalı bayılırım.
1: Onun hamuru çok önemli galiba. Çünkü herkes yapamıyor o elmalı
0: evet,
1: kurabiye.
0: Evet, hamuru çok önemli ve ben bilmiyorum formülünü açıkçası. Annem yapar sadece, çok güzel yapar onu biliyorum. Ama elma güzel bir lezzet. Elma beni acıktırır.
1: Beni de. Midemi kazındırıyor.
0: Evet, kazındırıyor değil mi?
1: Evet.
0: Böyle elma hadi ah bir ara öğün elma yiyeyim dersem gerçekten acıkıyorum daha fazla. Evet, kadın 3 tanesini soydu. Ben bir tanesini anca soydum. Bu da bir şey. Evet, rengi yavaş yavaş dönüyor. Ay, ortaları kızarmıyor, kenarı kızarıyor. Niye öyle oldu sence?
1: Biraz belki.
0: Tencerenin
1: Olabilir
0: dengesizliği
1: belki.
0: Mi oldu Olur. acaba?
1: Ha. Onlar da gerçi biraz kendine gelmiş renk
0: evet,
1: olarak.
0: Evet, evet gelmiş. Birazcık daha
1: Ondan
0: gelsinler.
1: Ondan sonra bir peçete tabağın üzerine alırsak çok sevinirim. Hani piştikten sonra.
0: Hmm, o peçeteyi, zaman şey, peçeteyle yağını
1: birlikte.
0: Diyorsun.
1: Lütfen, evet.
0: Evet. Şöyle koyayım peçeteyi.
1: Elmaların iç kabuklarını alıyorum şu anda.
0: Hı hı.
1: Şimdi iri küpler halinde doğrayacağım.
0: Ve soteleyeceksin.
1: Evet.
0: O zaman tereyağıyla ben de bunun sunumunu hazırlayayım efendim.
1: Tabii.
0: Evet, şöyle güzel bir çini kap aldık.
1: Evet.
0: Şimdi ilk olarak patates püremizi böyle yayıyorum
1: evet,
0: değil
1: lütfen.
0: Mi Merveciğim?
1: Bir çukur haline getirirseniz sevinirim.
0: Çukur yapacağım.
1: Evet.
0: Ortasını biraz çukur mu
1: Lütfen,
0: yapayım?
1: Lütfen öyle kaşıkla açarız yani.
0: Hı hı hı. Burada patates ha. Evet. Patlıcanı kapatıyorum artık.
1: Tabii. Ben alayım isterseniz.
0: Yok ben hallederim.
1: Tamam.
0: Ben hallederim. Şimdi ortasını bir çukur açıyoruz. O çukura da köftelerimizi koyuyoruz. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.

0: Gerçi ne durumda?
1: Bir bak istersen.
0: Evet. Güzel toparlanmış. Ya yani köfteleri alıp azıcık sosunu ilave edeceğiz. Çünkü bazen çok sos olduğu zaman da biraz hani kötü.
1: Yeterli mi çukurumuz?
0: Yeterlidir.
1: Yeterli. Aynen. Evet, şimdi şuraya da biraz daha patates püresi koyalım. Şimdi sen elmaları küp küp doğruyorsun
0: evet,
1: bir taraftan.
0: Evet, şu an doğrayacağım.
1: Evet efendim.
0: İri küpler halinde patlıcanları da alacağım.
1: Alacağım canım. Ben senin yanına geldim
0: tamam.
1: Ki evet işlemimizi halledebilelim. Patlıcanlarımız kızardı efendim.
0: Evet.
1: Böyle çıtır çıtır olacaklar. Tabii ki bir yağını aldırmak için peçete yardımıyla... Şu an tenceremizle işimiz bitti değil mi?
0: Alabiliriz evet.
1: Bunu kenara alalım da yanmayalım.
0: Aynen tavamızı rica edeceğim elmalar için.
1: Elmaları kavuracaksın.
0: Tereyağı eklerseniz şunu hepsini.
1: Aha. Evet bunu da kapatalım.
0: Evet.
1: Şimdi tatlımızın elmalarını küp küp doğradık. Tereyağını da kavuracağız.
0: Evet.
1: Ocağımıza aldık tereyağımızı. Şimdi ben yine kevgir yardımıyla diyorum ki köfteleri bir çıkarayım.
0: Tabii.
1: Ne dersin?
0: Evet çok güzel olur.
1: O kadar çok köfte var ki zor çıkıyor. Böyle böyle ortasına koyuyorum
0: evet,
1: değil mi Merveciğim? Ama biraz sosundan da giriyor
0: lütfen.
1: Sorun yok.
0: Yok yok önemli değil tabii biraz ekleyebiliriz.
1: Evet şöyle kevgirden aksın istiyorum.
0: Evet.
1: Böyle böyle.
0: Şunu da ekleyelim.
1: Evet.
0: Tamam tereyağımız eriyor.
1: Biraz buralara akmasının bir mahsuru
0: yok,
1: var mı? Hatta,
0: hatta
1: gezdireyim değil mi?
0: Sen kenarlarına da ekleyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Patlıcanlarımıza bakayım
1: Patlıcanlarımızı sonra koyalım.
0: Tamam olur.
1: Patlıcanlarımız sonra
0: şimdi...
1: iler. O sürpriz olsun
0: tamam.
1: Artık seyircilerimize. Zaten kızarttık hazır.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Böyle sosundan da gezdiriyoruz pürenin üstüne.
0: Evet.
1: En sonunda patlıcanlar gelecek efendim. Biraz beklemeniz gerekiyor sadece.
0: Evet.
1: Evet bu böyle direkt olsun.
0: Elmaları size vereyim o zaman.
1: Tamam.
0: Ben hamura geçeyim.
1: Şimdi hamurun hali baklava aynen. Hamurunu.
0: Biraz o kadar hassas bir ürün ki.
1: Hemen kuruyor.
0: Anında.
1: Anında. Baklava hamuru maalesef öyle. Biraz tarçın koyacak mıyız sotelerken?
0: Sotelerken koyacağız ekleyeceğiz evet.
1: Şimdi tereyağımız eridi efendim. Elmalarımızı bakalım. Alıyorum. Ocağımıza. Başka bir şey eklemem gerekiyor mu canım?
0: Biraz yani şey azıcık kendine gelince
1: tarçını
0: ekleyeceğiz bolca.
1: Tamam. Biraz şöyle bir çevirelim.
0: Evet.
1: Kendine gelince de
0: evet.
1: Tarçınımızı ekleyelim.
0: Kapatarak ilerliyorum. Şu an ben devam edeyim o zaman.
1: Tabii tabii sen devam et. Bu iş bende. Bunu
0: böyle
1: ben
0: aralarına
1: ediyorum.
0: Ceviz ve şekerli bir karışımımız var.
1: Hı hı.
0: Ondan ekleyeceğim. Biraz daha hamur yavan kalmasın diye açıkçası deneye deneye bu şekilde daha karar verdim aslında.
1: Hı, o yüzden cevizli şekerden
0: aynen evet.
1: Bahsediyorsun.
0: İlk yapıldığı zaman hani yine çok hafif bir tatlıydı ama biraz daha tat gerekebiliyor.
1: Gerekebiliyor bence de.
0: Bu şekilde gelişi güzel ilerliyorum.
1: Hı
0: hı. Fırınımız zaten açıktı. Önceden ısıtalım fırını lütfen. Açık zaten fırınımız.
1: Evet fırınımız açık. Önceden
0: buradan
1: ısıttık.
0: Buradan bir kısım bırakıyorum. Şu şekilde dönüyorum. Böyle dönüyorum. Böyle bir yatak elde ediyorum.
1: Ortasına da şey mi bu elmalar mı gelecek?
0: Elmalar ve kremamız gelecek. Hmm. Şöyle.
1: Kremamız bir pastacı kreması değil mi?
0: Evet aynen. Sütle çırptık onu.
1: Kremayı sütle çırptım.
0: Aynen öyle. Hı-hı.
1: Önceden hazırladık efendim.
0: Tabii.
1: Kremamız vardı. Onu sütle çırptık. Evet, elmalar da sotelenecek. Şimdi bu tepsiye gidecek, fırın tepsisine.
0: Tepsiye gidecek
1: ben hatta
0: lütfen.
1: Fırın tepsisini
0: evet.
1: Getireyim, ne dersin?
0: Tamam. Zaten çok kısa bir sürede oluyor şu anda. Hani önceden ısıttım ki biraz da baklava hamuru hassas bir hamur. Şöyle.
1: Buraya koyayım mı?
0: Tabii.
1: Bunları.
0: Şöyle koyabiliriz.
1: Evet, gerçekten.
0: Birbirine destek olur.
1: Hı-hı.
0: Aynen, bir yuva gibi. Bir tane daha hazırlayalım mı yeterli mi de?
1: Bence hazırlayalım.
0: Tamam.
1: Bir tane daha hazırlayalım.
0: Tamam.
1: Tarçınını ilave edeyim mi?
0: Biraz daha aslında şekerlenebilir, kaymayız
1: olabilir.
0: Biraz daha
1: şekerlenebilir. Evet.
0: Bunu bu şekilde kenara
1: son
0: alıyoruz.
1: Son lezzetimiz de oldukça kolay değil mi?
0: Evet, aynen.
1: Salatamız. Bir
0: aynen.
1: De salatamız var efendim.
0: Evet.
1: Onda da böyle Antep fıstıkları ve salatalıklar, nar ekşisi var zaten.
0: Nar ekşisi içerisine girecek.

0: ettik.
1: Nar var, yoğurtlu.
0: Yoğurtlu tatlı salatamız. Antep fıstıklarını da Antep'ten temin ediyoruz. Biraz kavuruyoruz. Çiğ geliyor bize bunlar.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Robotla çekiyoruz.
1: Gelirken getirdin. Aynen. Kıyamam.
0: Çünkü ürünlerin güzelliği hani biraz da lezzetini arttıran şey yerinden yöresinden olması
1: %100
0: diye düşünüyorum.
1: %100 öyle. Yani malzeme kalitesi dediğimiz şey hakikaten çok önemli. Sen aynen daha öyle iyi bilirsin ama salçanın güzelliği, işte tazeliği, aldığımız sebzelerin. Tabii. Hatta bir tane daha bile
0: bir
1: yapabilirsin.
0: Tane daha mı yapalım? Peki. Tamam.
1: Bir tane daha bile yapabilirsin.
0: Olur.
1: Çünkü daha domateslerimiz, ay domates nereden çıktı? Domatesin güzelliği. Elmalarımız soteleniyor. Evet, birazdan tarçını girecek. Balığı çıktıktan sonra üzerine mi serpiyoruz? Ne yapıyoruz?
0: Balığı sunum olarak kullanacağız. Bazen hani elmalar şimdi mevsimsel olarak bazı şeyler değişebiliyor, tatsız olabiliyor. Azıcık belki içine ekleyebiliriz
1: diye.
0: Yani.
1: Evet. Bu arada bu cevizi rondodan çektik. Toz şekerle,
0: birlikte.
1: Evet.
0: Aynen.
1: O içine koyduğumuz o şimdi seyircilerimiz açıklama yapmamız gerekir.
0: Tabii
1: kafaları
0: ki
1: karışmasın.
0: Evet.
1: Cevizlerimiz rondodan çekildi efendim. Şu anda baklava hamurunun içine koyduğu harç o. Toz şekerle birlikte bir harç elde edildi
0: aynen
1: diyelim. Bence biraz artık
0: tabii
1: şekerini bıraktı. Tarçının hepsini mi ilave ediyorum?

0: gitti. Ha, elmalar gitmeyecek mi fırına?
1: Yok hayır, bunlar gidecek.
0: Aa, onlar gidecek. Bunlar pişecekler. Çıkınca
1: tabii
0: üstüne.
1: Bunlar kendi kendine pişecekler ocakta hani.
0: Şimdi bu çıkacak. Kremasını koyacağız ortaya. Evet, elmalarını koyacağız o kadar.
1: Aynen. Biraz kavrulmuş cevizim var sunum için kullanacağım. Biraz bal gezdireceğim. Evet, basit bir tatlı.
0: Tamam, basit kolay bir tatlı. Evet efendim, o zaman baklava hamurları fırına gidiyor. Öyle kızarınca çıkaracağız. Yaptığımız kremamızı normal marketten kremamızı aldık. Sütle beraber güzelce çırptık. Kremamız burada. Çıktıktan sonra hatırlarsanız içini böyle bir çukur bırakmıştık.
1: Evet.
0: O çukuru kremayla doldurup sonra bu tarçın ve tereyağında sotelediğimiz elmalarımızı koyacağız. Biraz bal gezdirip cevizle de süsledik mi oh afiyetle yiyeceğiz.
1: Evet aynen öyle.
0: Bu da bitti vallahi.
1: Bu da bitti. Tahta alabilirsem sevinirim.
0: Tahta hemen geliyor. Tahtamız hemen şurada biraz patates püresi olmuş. Heh, aldım.
1: Buyurun. Rica etsin, biraz daha tarçın ekleyebiliriz isterseniz.
0: Tarçın ekleyelim ama hiç başlama. Ben seyircilerimize malzeme listesini vermem lazım. Evet efendim, günün son

0: Evet. Şu şekilde gidermişsin, ilerliyorsun. Şu şekilde ver evine denir hani. Şey edeceğiz.
1: Ver ev verem.
0: Ver ev verem.
1: Evet.
0: Bu şekilde salatalıklarımızı doğruyoruz.
1: Evet. Bu arada efendim siz de benimle beraber gelip yemek yapmak isterseniz eğer kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz ilginize. Çok mesaj geliyor ama bir başvuru formumuz var. Ona da kanalımızın web sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Diyelim bunu da hatırlatmış olalım. Evet, bir tarafta tatlımız pişiyor. Bir tarafta salatamızı yapıyoruz. Bir tarafta evet. Tatlımızın artık sunum aşamasındaki lezzetlerini hazırlıyoruz. Elmalarımızı evet. Tereyağında tarçınla beraber soteliyoruz. Hı hı. Salatalıklı salatamızdan sadece kenar kısımlarını
0: aynen
1: aldık.
0: Öyle.
1: İç çekirdek kısımlarını dahil etmiyoruz çünkü evet. Sulandırdığı için.
0: Aynen öyle.
1: Ve verev verev doğruyoruz aynen. Aslında.
0: İnce ince verev verev doğruyoruz şu anda.
1: Jülyen de deniyor mu buna? Bu Jülyen mi?
0: Jülyen biraz daha uzun oluyor aslında. Değil mi? Biraz da mutfak teriminde verev diye geçiyor. Aha. Tabii terim isimler değişebiliyor mutlaka ama.
1: Evet.
0: Bu şekilde.
1: Şimdi yoğurtu buraya ilave edeceğiz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Ben biraz...
1: Ben de sana yardım

0: Sarımsaklarımı koyuyorum
1: evet,
0: içine.
1: Evet, ezelim lütfen.
0: Biraz da tuz ekleyeyim
1: tuz
0: diyorum.
1: Tuz ekleyelim.
0: Evet, sarımsaklı yoğurt yapıyoruz efendim.
1: Evet.
0: Sarımsağımızı koyduk. Tuzumuz nerelerde acaba? Buralarda. Aha. Tuzumuzu da getirdik. Şöyle bir güzelce karıştıralım.
1: Evet.
0: Eskiden ne güzel dediğim böyle havanda sarımsakları tuzla beraber döverdik. Çok
1: aynen
0: daha
1: öyle.
0: Böyle sarımsağın aromasını lezzeti verirdi. Çıkardı, aroması çıkardı ortaya. Şimdi her şey daha pratik tabii ki. Biz hanımlar için daha iyi ama bilmiyorum o zaman daha mı lezzetliydi. Yoğurdumuz hazır canım.
1: Tamam. Salatalıklarımızı ekliyoruz.
0: Ekliyoruz.
1: Bu şekilde.
0: Evet. Bir yağ ekliyor muyuz?
1: Birazcık tabii.
0: Zeytinyağı. Homojen.
1: Evet lütfen azıcık.
0: Azıcık zeytinyağı koyalım.
1: Tabii.
0: Yeterli.
1: Yeterlidir. Hı-hı. Zaten sunumda da kullanacağız. İyice homojen hale getiriyorum.
0: Evet. Sarımsaklı yoğurdumuz evet. Var. Salatalıklarımızın da kenarlarını aldık. Çekirdeğini almadık. Kabuğunu da soymadık.
1: Hı-hı.
0: Verev verev doğradık efendim. Yoğurdumuzla beraber karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Bir cacık tadında yani.
1: Evet,
0: ama aynen. Nar ekşisi girecek devreye.
1: Biraz nar ekşisi ekliyorum. Rengi değişecek şu anda.
0: Evet. Biraz nar ekşisi. Bu da senin soğuklardan mı?
1: Ay bu çalıştığım yerde en çok sevilen tarifimiz aslında.
0: Gerçekten
1: onu uygulamak
0: mi?
1: İstedim, evet.
0: Aa, ne güzel. Bak aklımızda olsun biz de misafirler geldiğinde böyle soğuk lezzetler
1: tabii,
0: için.
1: Tabii çok güzel kullanılabilir her şey. Biraz daha tuzumuz tamamsa.
0: Tabii ki.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Tamam, birazcık daha tuz ilave ettik.
1: Çok da nar ekşisi kullanırsak çok ekşilik
0: ekşi
1: verebiliyor.
0: Ekşi olur, doğru. Nar ekşisi Hatay'dan mı geliyor yoksa?
1: Evet, oradan ha. Geliyor.
0: Ben de yeni gittim ya Hatay'a. Ay, yeni gittim mi diyorum da sen de biliyormuşsun gibi konuşuyorum. Hatay'a gittiğimde ben de aldım
1: değil
0: nar
1: mi?
0: Ekşisi.
1: Nar
0: tabii.
1: Pekmezi diye geçiyor galiba değil mi bazı yerlerde?
0: Yani nar ekşisi diye
1: nar
0: direkt
1: ekşisi,
0: aldık
1: nar pekmezi.
0: Biz, evet.
1: Antep fıstığı bolca ekleyeceğim.
0: O da Antep'ten gelmiş. Her şey memleketinden mutfakta. Vallahi her şey memleketinden.
1: Biraz da nar ekleyeceğim içine. Bunu da sunuma
0: vallahi
1: ayırıyorum.
0: Oldu.
1: Hatta biraz daha ekleyebilirim bunu. Evet.
0: Oo.
1: Bu sunuma hazır şu anda.
0: Sunuma hazır
1: aynen,
0: ama
1: evet.
0: Bir daha üstüne Antep fıstığı
1: tabii,
0: ve
1: tabii.
0: Narları da
1: aynen,
0: koyarız.
1: Biraz zeytinyağı parlatacağız bu kadar.
0: Bunu da böyle kenara alalım. Bunlar hı-hı. Kullanacağımız sunumdaki
1: evet.
0: Malzemelerimiz. Bir fırına bakalım
1: tabii.
0: Mı beraber? Ne durumda? Ne dersin?
1: Biraz daha sanki beklemesi gerekiyor gibi. Hani biraz nar gibi kızarması gerekiyor açıkçası. Biraz yükseltebiliriz.
0: Evet, nar gibi kızarması
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Aynen öyle.
0: O zaman bir istersen şu lezzetlerimizi neler yaptık?
1: Tamam.
0: Bir daha bir seyircilerimize özet geçelim.
1: Hı hı.
0: İlk lezzetimiz nerede? Çağlı patates püresinde. Köfte, üzerine de çıtır
1: patlıcan.
0: Evet, evet patlıcan.
1: Öyle.
0: Ne yaptık? Anlat istersen
1: tabii.
0: Merveciğim.
1: Patatesi haşlıyoruz. Zerdeçalla pırasayı kavuruyoruz. Yağ ile birlikte biraz yağı esirgemiyoruz.
0: Evet, bolca.
1: Evet. Patates çünkü yağı seviyor. Ardından haşlanan patateslerin içerisine zerdeçallı pırasalı karışımımızı ekliyoruz. Tadını veriyoruz yani. O isteğe bağlı. Bazısı
0: evet.
1: Kimyon kullanın, karabiber, tuz. Oran sizlere bağlı.
0: Ama zerdeçal faydalı.
1: Tabii,
0: evet, zerdeçalı
1: tek başına,
0: kullanalım.
1: Tabii,
0: evet.
1: Tuz, karabiber olabilir. Biraz,
0: evet.
1: Biraz daha basic tatlar olduğu için. Ardından köftelerimiz de normal köfte harcı hazırlıyoruz. İri yuvarlaklar misket elde ediyoruz. Biraz unla bağlıyorum ki sosu biraz daha toparlasın diye.
0: Toparlasın diye.
1: Domates sosumuz var isterseniz.

0: yaz domatesiyle isterseniz. Ya şimdikileri kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama hani
1: yaz domatesi
0: ya da hazır püreler var, onu da pek tavsiye etmiyoruz tabii. Yağ ile birlikte, sarımsakla birlikte ocakta çektiriyoruz. Köftelerimizi içine alıyoruz. Sosla birlikte pişiyor.
1: Pişiyor.
0: Tuzlu karabiberi yine size aittir. Zerdeçallı pırasalı püreden bir yatak hazırlıyoruz. Üzerine domates soslu köftemizi ekliyoruz. En sonunda bir aparatla jülen hale getirdiğimiz patlıcanlarımızla sunum yapacağız.
1: Sunum yapacağız ama onların hepsi birazdan yapacağız. Bu salatayı ben bir daha anlatmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Hakikaten bu benim çok hoşuma gitti. Hatta bir tatmak da istiyorum tabii, buyurun. Merve.
0: Buyurun.
1: Merak ettim çünkü.
0: Buyurun.
1: Efendim. Kusura bakmayın, bir tadacağım. Çünkü merak ettim gerçekten. Konuşacağım. Sarımsak olunca. O kenarları olunca sadece salatalık
0: daha
1: o kadar da lezzetli olmuş ki.
0: Evet aynen. Ya sulandırıyor ve tadını kaçırabiliyoruz bazen yoğurdun iç
1: bayıldım.
0: Çekirdekleri.
1: Ve nar ekşisini de o kadar kıvamında koymuşsun ki biraz daha koysan ekşi olacak.
0: Aynen.
1: Yani, yoğurdun ve sarımsağın tadını da bastıracak. Yani aslında şöyle, ben gurme değilim tabii ki ama naçizane kendimce tarif edebiliyorum tattığım lezzetleri. Her malzemenin içindeki tadını ayrı ayrı hissediyorsun.
0: Evet.
1: Hiçbir şey diğer malzemeyi bastırmamış.
0: Evet, mühim olan da o denge zaten.
1: O dengeyi ayarlamak değil mi?
0: Mutlu.
1: Vallahi eline sağlık. Afiyet çok olsun. Kolay efendim. Ben anlatayım vallahi. Şimdi öğrendim, şimdi anlatabiliyorum kolayca. Ne yaptık? Sarımsaklı süzme yoğurt yaptık. İçine salatalıkların, bence püf noktası burada işin. Salatalıkların kenarlarını aldık. Çekirdekli kısmını almadık. Niye? Çünkü sulandırmasın diye. Onları verev verev doğradık. Sarımsaklı yoğurdumuzla beraber karıştırdık. Sonra içine birazcık zeytinyağı ilave ettik. Birazcık nar ekşisi, onun dozu da çok önemli nar ekşisinin. Ardından narımızı koyduk. Antep fıstıklarımızı koyduk. Bu kadar, bitti.
0: Evet, sunum içinde ayırdık.
1: Sunum içinde ayırdık.
0: Kavrulmuş,
1: güzel bir sunum hazırlayacağız.
0: Kavrulmuş Antep fıstığı daha lezzetli olur. Onu
1: kavrulmuş
0: da
1: Antep fıstığı daha lezzetli oluyormuş. Bir daha fırına bakalım. Bak bunlar kızardı artık bence.
0: Evet, alabiliriz.
1: Alabiliriz değil mi?
0: Evet, sunuma geçebiliriz.
1: Evet, senden ricam. Tabii. Bu tahtayı oraya götürürsen onun üzerine koyalım. Evet, burada da bir gösterelim seyircilerimize istiyorum çünkü. Hı-hı. Evet efendim. Çıtır baklavalarımız, elmalı baklava tatlımız fırından çıktı. Hı hı. Fırınımızı da kapatalım. Evet. Şimdi pastacı kremasını koyacağız değil mi ilk etapta?
0: Evet.
1: Şuradan ben bir çapı kaşık alayım. Bunu böyle çekeyim. Hı hı. Evet, buyurunuz efendim.
0: Teşekkür ederim. Sunum tabağını alalım mı bunun üzerinde mi Deniz?
1: Bunun üzerinde yapalım. Tamam. Sonra sunum tabağını alırız. Sunum tabağını şey yapmayalım, bozmayalım.
0: Tamam. Birazcık
1: etrafındaki
0: açıyoruz.
1: Şeyi, kiri burada kalsın.
0: Tamam. Biraz çünkü kaymaklanabiliyor, bağlanabiliyor. Hemen açıyoruz.
1: O yüzden biraz açmak gerekiyor. Vallahi merak ediyorum. Tadını da merak ediyorum. Görüntüsünü de merak ediyorum.
0: Çok katı tutmadık. Biraz sıvı tutuyoruz. Biraz daha sulanmasını istiyoruz çünkü. Bolca pastacı kreması ekleyeceğiz.
1: Evet. Oh.
0: Üzerine
1: bu elmalardan.
0: Evet. Elmalardan ekleyelim.
1: Böyle mi olacak?
0: Evet. Biraz daha ekleyebiliriz hatta.
1: Ay korktum ben. Şey yapacağım diye. Ekleyeyim mi bu kadar
0: ekleyelim
1: da?
0: Ekle lütfen. Tamam. Yeterli.
1: Tamam.
0: En son yine bir kapanış olarak.
1: Pastacı kreması.
0: Çok az.
1: Kaçmayın.
0: Biraz sıcak olduğu için. O güzel, yayılması güzel bir şey.
1: Ha, yayılsın istiyoruz.
0: Olabilir, olabilir. Sıkıntı yok. Biraz da şöyle
1: çatalla böyle gezdirerek.
0: Aynen
1: biraz
0: öyle.
1: Bağ. Ay,
0: biraz da kavrulmuş cevizimiz var. Ondan ekleyebiliriz. İsterse isteğe bağlı bir durum.
1: Yani böyle bile o kadar güzel gözüküyor ki.
0: Bu kadar.
1: Oo. Efendim, ne diyeyim? Fazla söze gerek yok. Bence çok güzel göründü. Şimdi biz bu dağıttığımız mutfağımızı bir toparlayalım. Sizlere layık güzel bir sunum hazırlayalım. Çok az. Birazdan buradayız.

0: Hadi bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun kahraman.
9: Nice senelere kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
7: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
11: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
13: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel.

0: Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
11: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
12: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
13: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
14: Atlarla çalışıyorum.
15: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
13: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
17: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
18: Baraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Kili börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim küpür küpür.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prepsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konulur.

0: olarak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
18: Buraların redlisiyim.
19: Nerelerim mi?
18: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
20: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
21: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
20: Babanın sana çok selamı var.
22: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
20: Nurhan, sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
23: 12 sene ağır hapis cezası ile tecihesine...
20: Sevgili patronum... Çember daraldıkça daralıyor.
22: Sen de çemberin dışına çık.
20: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
24: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
20: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
25: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
6: Sokaklardan bir kız. Bugün 18'de TV4'te.
0: Efendim, bugün Merve ile birlikte bizim için Samsun'dan gelmişti. Çok keyifli lezzetler yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, tariflerini almışsınızdır diyelim. Merveciğim çok teşekkür ediyorum.
25: Ben teşekkür ederim.
0: Yine
25: çok
0: davet ediyorum
25: oldum.
0: Mutfağıma. İnşallah. İyi ki geldin. İnşallah Samsun'a gelirsek mutlaka ararız. O yöresel lezzetleri tatmaya senin evine geliriz.
25: Bekliyoruz.
0: Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

7+2 projemizin salon kısmındayız. Televizyon alanı aslında ev sahibimizin isteği doğrultusunda hem televizyon izleme alanına hizmet edecek şekilde hem de şömine alanına hizmet edecek şekilde özel üretim bir koltuk olarak tasarlandı ve uygulandı. Mutfak alanında bir kahve köşesi konumlandırıldı. Burası hem estetik olarak hem de aynı zamanda mutfağa hizmet edecek şekilde kurgulandı. Çocuk oyun odasının aydınlatması bulut formunda aslında çocuk tasarımına uygun bir şekilde tercih edildi. Yine bu odadan terasa çıkış bulunmakta. Yatağın yatak başı kısmında gösterişli koyu renk bir yatak başı tercih edildi. Bu özellikle olarak aslında daha büyük ebatta kullanılarak asimetrik aydınlatmalarla desteklendi. Yine yatak başının arka kısmında dekoratif boyayla aslında mekana bir hareket katılmış oldu.

Merhaba, ben Derya Akdeniz Durmaz. Yüksek iç mimarım. Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında Domus Akademi Milano'da yüksek lisansımı yaptım. Yaklaşık 15 yıldır iç mimarlık yapıyorum. 8 yıldır da kendi ofisimi işletiyorum. Şimdi sizlere Zekeriya Köy'de yaptığımız villa projesini tanıtacağım.

Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Havuz ve peyzajı beraber ortak çalıştık. Havuz kenarının alanında bir keyifli oturma köşesi tasarladık ve uyguladık. Aynı zamanda mutfak ve salon kısmından ortak erişime sahip bir oturma alanı ve aynı zamanda yemek yeme alanı planladık. Barbekü alanı bu alana hizmet eden bir alan oldu.

Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık. Aynı zamanda üst kattaki terasta manzarayı ve orman manzarasını görecek şekilde huzurlu ve keyifli bir alan, oturma alanı oluşturduk. Şimdi sizlerle beraber içerideki tasarımlara bakabiliriz.

7 artı 2 projemizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Televizyon alanı aslında ev sahibimizin isteği doğrultusunda hem televizyon izleme alanına hizmet edecek şekilde hem de şömine alanına hizmet edecek şekilde özel üretim bir koltuk olarak tasarlandı ve uygulandı.

mekanın ambiyansını uyum sağlayacak hem de ferahlık hissi verecek şekilde aslında tercih edildi. Ve ufak yastık detayları, ufak tekstil detaylarıyla aslında mekana hareket ve renk katmak için detaylar kurgulandı. Seçtiğimiz tekstil dokularla ve renkli yastıklarla aslında koltuk üzerinden mekana bir renk ve hareket katmak istedik.

Koltuk önünde kullandığımız sehpa büyük ebatlı olarak tercih edildi. Bir tanesini cam, bir tanesini mermer olarak tercih ettik. Böyle tercih etme nedenimiz hem mekana biraz kontrast sağlamak için hem de malzeme olarak aslında biraz farklılaşmak içindi.

Genel olarak salon tasarımımızda kontrast renkler kullandık. TV ünitesinde açık ve koyu renklerin bir araya geldiği, aynı zamanda derinlik kattığı ve farklı malzemelerin beraber kurgulandığı bir TV ünitesi tasarımı uyguladık. Sağ tarafta koltuğun karşısında bulunan, oturma köşesine hizmet edecek olan bir kitaplık tasarlandı. Ve bu kitaplığın yanında da TV ünitesi ve şömine alanı olarak TV ünitesi aslında beraber bütün bir hoş bir dil oluşturacak şekilde kurgulandı. Aynı zamanda dediğim gibi farklı malzemeler, ahşaplar, dokulu boyalarla bir kontrast oluşturarak mekana derinlik katıldı.

Şömine alanında tasarladığımız cam raflar ve spot detayıyla güzel bir ambiyans yakalandı. Buna ek olarak şöminenin üstünde kullandığımız kontrast yaratacak bir yağlı boya tablo kullanıldı. Bunun da mekana derinlik ve güzellik kattığını düşünüyoruz.

salonun genel aydınlatmasında da yine buraya uygun olabileceğini düşündüğümüz gösterişli bir şık sarkıt aydınlatma kullandık. Burada klasik bir aydınlatmadan ziyade daha cam ve deri olarak tasarım odaklı ve mekanın ortasında sarkacak şekilde bir aydınlatma konumlandırdık. Ve spot ışıklarda da bu genel aydınlatmayı destekledik.

Yemek alanı merdivenle çıkılan daha üst yükseklikte bir alan olarak kurgulandı. Burası aynı zamanda hem salon alanına hizmet eden bir alan, aynı zamanda da kendi içinde özel bir bölge olarak düşünüldü. Koridordan gelen tasarım aynı zamanda yemek alanına hizmet edecek şekilde bir kitaplık alanı bulundurmakta. Bu kitaplıkta aslında yemek alanına hizmet edecek şekilde hem de merdiven alanı ile entegre olarak görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde kurgulandı. Masanın arkasında yine mekana renk katacak, derinlik oluşturacak bir yağlı boya tablo düşünüldü ve tablonun yanında da ambiyans ışıkları olacak şekilde spotlar konumlandırıldı.

Yemek alanında kullandığımız masa traverten bir masa ve etrafında deri renkli sandalyelerle aslında bu alana hareket katmak istedik. Yine aynı şekilde orada kullandığımız tablo, oturma alanındaki kullandığımız tablodan daha renkli ve hareketli. O alanın daha renkli, daha hareketli

Yemek alanında duvarda kullandığımız aplikler yeşil olarak, özel olarak tercih edildi. Oradaki tabloyla bir kontrast oluşturması ve zıt renklerle patlatmak hedefimizdi. Aynı zamanda orada kullandığımız genel aydınlatma, doğadan esinlendiğimiz formda özel olarak tasarlattığımız masaya uygun bir aydınlatmaydı ve bir bütünlük kattığını düşünüyoruz. Salon tasarımız genel hatlarıyla bu şekildeydi. Şimdi mutfak kısmına geçebiliriz.

Şimdi evimizin mutfak kısmındayız. Mutfak kısmı yine koyu ve açık tonların dengeli bir şekilde bir araya getirilerek tasarlandığı zamansız bir tasarım dili aslında. Burada mümkün olduğunca fazla depolama alanıyla maksimum kullanım sağlayacak, aynı zamanda estetikten ve konfordan ödün vermeyecek bir tasarım uygulandı. Mutfağın merkezinde bir pişirme alanı konumlandırıldı. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Yemek pişirme alanının üzerindeki aydınlatma da aynı zamanda bir davlumbaz ve mekanın genel aydınlatma işlemini görürken aynı zamanda da işlev sahibi.

Mutfak alanında bir kahve köşesi konumlandırıldı. Burası hem estetik olarak hem de aynı zamanda mutfağa hizmet edecek şekilde kurgulandı. Kahve köşesinde çeşitli aletlerin bir arada çalışabileceği bir köşe konumlandırıldı. Buna ek olarak bizi aydınlatmalarla bir ambiyans ışığı oluşturuldu.

Daha önce bahsettiğim gibi mutfağın ortasında bir ada mutfak konumlandırıldı. Bu ada mutfak hem pişirme alanına hizmet edecek şekilde hem de aynı zamanda sosyal alan oluşturulacak şekilde planlandı.

Mutfak tezgah malzemesi olarak da porselen tezgah kullandık. Porselen tezgahın özelliği hiçbir şekilde yanmaması ve hiçbir şekilde zarar görmemesi, çok uzun ömürlü bir malzeme olması sebebiyle böyle bir malzeme tercih edildi. Aynı zamanda da çok dekoratif ve güzel gözükmesi de bizim konseptimizi tamamlayan bir özellik oldu.

Bu ada mutfakta gizli dolap sistemleri ve çeşitli depolamaya yönelik raf sistemleri ile özel modüller oluşturuldu. İçi komple maksimum depolama ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

Mutfakta aynı zamanda dolaplarla beraber cam kapak sistemleri de kullandık. Bunların için daha vitrin gibi tasarlayarak ve düzenleyerek bir şıklık katmayı hedefledik.

Mutfağın devamında aslında komple cam sistemlerle oluşturulmuş bir kış bahçesi konseptinden esinlenilen bir yemek alanı ve oturma alanı var. Burası doğayı içeri alan, aynı zamanda huzur veren ve uzun saatler beraber geçirilebilecek bir alan olarak kurgulandı. Malzeme olarak da yine mermer, deri ve kumaşın ortak bir uyumu şekilde tasarlandı ve hayata geçirildi.

Yine bu alanda çok fazla cam olduğu için jalüzilerle o camı kıracak ve aynı zamanda açıklığı da bozmayacak bir perde sistemi tercih ettik. Aydınlatma olarak da görseli tamamlayacak. Aslında çok fazla mekanı kapatmayacak. Daha hafif tasarımda bir aydınlatma modeli tercih edildi. Yine bu mekanda mekana renk katması için boya olarak farklı renkli boya tercih ettik ve hareket katarak burada turuncuyla bir sıcaklık verdiğimizi düşünüyoruz.

Evimizin giriş kısmındayız. Giriş kısmı aslında yeniden kurgulandı tasarımla beraber. İlk 3 kata erişim bu kattan olacak şekilde. Aynı zamanda 4. kata olan erişim hem dışarıdan hem de bu kattan gizli kapı sistemleriyle tek parça halinde bir tasarım dili tercih edildi. Burada kullanılan renkler daha kontrast yaratmaya yönelik, aslında koyu ahşap tonları tercih edildi. Evin geneliyle uyum sağlayacak, aynı zamanda kullandığımız tablolarla, dekoratif detaylarla renklendirilmiş ve şıklık katacak şekilde oldu. Zeminlerde seramik, açık renk seramik kullandık. Yine o kontrastı dengeleyecek şekilde. Ama merdivenlerde de ahşaplarla mekanın bütünlüğünü aslında tamamladık diyebiliriz.

evimizin odalarının bulunduğu üst katındayız. Burada iki banyomuz, iki çocuk odamız, bir giyinme odamız, bir de misafir yatak odamız bulunmakta. Misafir yatak odasından ve çocuk oyun odasından terasımıza çift taraflı bir çıkış bulunmakta. Çocuk oyun odası ve çocuk yatak odası tasarımından bahsetmek isterim size. 5 yaşındaki bir çocuk için tasarlandı ikisi de. Yatak odası daha dingin, daha uykuya yönelik, daha dinlenmeye yönelik, keyifli vakit geçirebileceği bir yatak odası tasarımıyken, oyun alanı da daha günlük aktivitelerini yapabileceği, oyuncaklarını koyabileceği, daha oyun konseptli odaklı bir oda olarak düşünüldü.

Çocuk yatak odası tasarımında aslında açık renk mobilyalar kullanıldı ama detaylarla bu oda hareketlendirildi. Tekstil detayları, kullandığımız raf detaylarıyla odaya bir hareket katıldı. Burada saks mavisi ve yeşil tonları aynı zamanda hardal renkleriyle mekanı hareketlendirdik. Burada masa camın önüne ışığı maksimum seviyede alabilecek şekilde konumlandırıldı. Yine yatağın konumu ve masanın konumu ya dolapların konumu çocuk banyosuna geçiş engellemeyecek şekilde ve maksimum hareket alanı kalabilecek şekilde düzenlendi. Form olarak 5 yaş çocuğa uygun bir formda aslında yarım ay formunu tercih ettik ve detayların hepsinde bu formu kullandık. Bu odada oyun alanını biraz daha sınırlamayı tercih ettik. Çünkü çocuk için aynı zamanda farklı bir oyun odası tasarımı gerçekleştirdiğimiz için bu oda aslında daha çok dinlenmeye ve daha kısıtlı hareket alanı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Çocuk oyun odası konseptinde de çocuğun daha günlük aktivitelere yönelik, aynı zamanda oyun ve keyifli vakit geçirebileceği hobilerine yönelik bir tasarım dili kurgulandı. Burada yine kullandığımız renkler daha hareketli, daha canlı, çocuğa yönelik ve ona sıcaklık verecek şekilde kurgulandı.

Çocuk Oyun Odası'nın aydınlatması bulut formunda aslında çocuk tasarımına uygun bir şekilde tercih edildi. Yine bu odadan terasa çıkış bulunmakta.

Misafir yatak odası tasarımında aslında doğayı içeri aldığımız bir tasarım dili kullandık. Burada tercih edilen renkler yine doğanın tonları olan toprak tonları ve yeşil tonları ağırlıklı olarak ilerledi. Yine kullandığımız duvar kağıdıyla, çeşitli detaylarla bu odayı detaylandırdık ve çeşitlendirdik.

Evimizin ebeveyn suiti katındayız. Bu katta ebeveyn banyosu aynı zamanda giyinme alanı da mevcut. Burayı kurgularken yine açık ve koyu renklerin kontrast oluşturacağı şekilde bir tasarım dili kullandık. Yatak başı tarafında daha koyu tonlar tercih ederken karşı tarafta yatağın karşısında konumlandırdığımız TV alanında daha açık renkler tercih ettik. Burada yine banyoya girişi ve mekana girişi bulunan gizli kapılar mevcut ve burada lambiri sistemiyle aslında tek parça yekpare bir görüntü hedefledik. Yine buranın üst kısmında turuncu tabak tonları kullanarak mekana renk katmak, yine detaylarda kullandığımız biye detayları, lekelerde kullandığımız turuncu tonlarıyla aslında ortak bir ambiyans yakalamayı hedefledik.

Bu arada bu renk ve dokuları tercih etme sebebimiz de ebeveyn banyoda çok sık kullandığımız beton görüntüsünü aslında bütünleştirecek bir tasarım dili olması. Yine aynı şekilde odanın bütünlüğünü aslında bir araya getirecek bir kurgu sağlamasıydı.

Yatak odasının terası açılan bölümünde bir kahve köşesi planladık. Ev sahibimizin kahvesini alıp kitabını alıp keyifli vakit geçebileceği bir köşe oluşturuldu.

Yatağın yatak başı kısmında gösterişli, koyu renk bir yatak başı tercih edildi. Bu özellikle olarak aslında daha büyük ebatta kullanılarak asimetrik aydınlatmalarla desteklendi. Yine yatak başının arka kısmında dekoratif boyayla aslında mekana bir hareket katılmış oldu.

Yatak başındaki tasarım aslında simetrik olmayan, asimetrik bir tasarım dili tercih edildi. Burada hem komodinler hem aydınlatmalar birbirinden bağımsız ve ayrı çalışacak şekilde tasarlandı ve konumlandırıldı. Buna ek olarak yatak arkasında kullandığımız gizli ışık detayı da yine mekana daha derinlik katmak için uygulandı. Yatak kısmını giyinme alanından ayıran dekoratif lake bölücü palenler kullanıldı. Burada çatı eğimi olmasından kaynaklı yine oraya göre yapılan özel üretim dolaplar tasarlandı. Kulp detayları, açık raf detayları yine odanın bütünlüğüne uyum sağlayacak şekilde kurgulandı ve uygulandı.

Burada cam detay kapak kullanılarak hem derinlik sağlandı hem de aynı zamanda ev sahibimizin kıyafetini giydikten sonra kontrol edebileceği bir alan oluşturuldu. Ebeveyn banyosu kısmında hem jacuzzi hem duş alanı kurgulandı. Jacuzzi alanı ev sahibinin daha uzun süreli keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak kurgulandı. Aynı zamanda bu banyoda yine beton görüntüsü, mermer detaylar ve ahşap sıcaklığıyla bütünlük yaratıldı.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Tam da leslik.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

genç yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evi

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Space'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim küpür küpür.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
11: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
13: Kalgon'la. Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: gün çamlıca gazoz deniyoruz.
1: Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal çamlıca gazoz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
14: şok. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
15: Buraların redlisiyim.
16: Nerelerim be?
15: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keş.

Ben Derya Akdeniz Durmaz. Metrekare'nin bu bölümüne ben konuk oldum. 7+2 Zekeriya Köy projemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size Trakya bölgesinden inanılmaz güzel bir tarif yapacağız. Ne yapacağız? Pilaska yapacağız. Pilaska için malzemelerimiz çok kolay. Pilaska adından da anlaşılacağı gibi pırasalı bir tarif. Pırasamız var, mısır unumuz var, normal unumuz var, yoğurdumuz var, burada karbonatımız var ve limonumuz var. Nasıl yapacağız peki pilaskayı? Önce pırasaları alacağız böyle güzel güzel ince ince doğrayacağız pırasaları. Pırasaları doğradıktan sonra bunu tuzla birlikte böyle bir yoğuracağız. O böyle suyunu salacak ama o suyu atmayacağız yani. O suyla birlikte, pırasanın suyuyla birlikte bütün hepsini karıştıracağız. Burada bir karışım elde edeceğiz. Elde etmiş olduğumuz bu karışımı fırına atacağız. Yaklaşık böyle 30-35 dakika belki de 40 dakika boyunca pişirmeye devam edeceksiniz. Ve pişirdikten sonra afiyetle yiyeceksiniz. Hemen sözü hiç uzatmadan pırasaları doğramaya başlayalım. Bahsettiğim gibi ince ince pırasaları doğramaya başladık. Şöyle ince ince doğramaya devam ediyoruz. Geçenlerde bahsetmiştim pırasalı bir tarif yaparken. Pırasa ben uzun yıllar sonra hani geç buldum ama iyi ki buldum. Uzun yıllar sonra pırasa yemeye başladım. Ama o kadar güzel bir yemek ki pırasa. Gerçekten hem de çok sağlıklı, çok da besleyici özelliği olan bir sebze. Aynı zamanda pilaska tarifi aslında bakarsanız bize Arnavutlardan gelme bir tarif. Balkanlardan gelme bir tarif. Hem Balkanlarda çok fazla tüketiliyor hem de Trakya bölgesinde gerçekten çok fazla tüketiliyor. Yani bunu hep söylüyorum ama ülkemizin her yerinde o kadar lezzetli ve o kadar güzel şeyler var ki ya dört bir yanı güzelliklerle dolu bir ülke aslında bizimki. Trakya'dan Adana'ya, Antep'ten Van'a, Karadeniz'den Ege'ye dört bir yanı lezzetin gerçekten cenneti olan bir durumdayız. Pırasalarımızı iyice yıkayın. İyice yıkadıktan sonra bu işlemlere devam edeceğiz. Yapımı çok basit. Hazırlaması çok kolay. Sadece pişmesi birazcık zaman alıyor. Onun dışında herhangi bir zorluğu olan bir tarif değil bu. Çok kolay. Evinize gelen misafirlerinize mesela gün yapıyorsunuz diyelim ki buradan hanımlara sesleniyorum. Akşam gün yapacaksınız akşamüstü ya da öğleden sonra. Bir tarif yapmanız lazım. Acaba ne yapsak? Değişik bir tarif yapmamız lazım. İşte Nermin Hanımlara gitmiştik. Nermin Hanımlar farklı bir şey yapmıştı gibi aklınıza böyle şeyler gelebilir. Bu tariflerden en güzeli pilaska. Hızlı, pratik, güzel, lezzetli. Hem de besleyiciliği fazla. Oh! Yani yaptığınız zaman pişman olmayacağınız tariflerden birisi bu. Beni dinleyin. Denedikten sonra bana mutlaka Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana yaptıktan sonra fotoğrafını çekin atın. O doğrultuda birlikte bakalım. Güzel olmuş mu olmamış mı? Beğendik mi beğenmedik mi? Çünkü ya şimdi biz burada yapıyoruz, yiyoruz, beğeniyoruz. Ama buradaki asıl konu sizin beğeniyor olmanız. Ya siz beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Bu iş nasıl oluyor? Burada sizin takdiriniz çok önemli. Sağ olun çok güzel şeyler yazıyorsunuz bana. Çok da keyifli şeyler yazıyorsunuz. Yapıp fotoğraflarını çekip atıyorsunuz. Hatta birisi şey yazmış ya bunu biz öğle ve akşam yemeklerinde de yiyebiliriz diye. Geçenlerde patlıcanlı bulut yumurtalı bir böyle fırında menemen yapmıştık. Çok beğenilmişti. Ratingi çok yüksekti menemenin. Herkes tarafından çok sevilerek afiyetle yenmişti. Buradaki ekip arkadaşlarım da. Beni en çok mutlu eden şey şu oluyor. Ben burada yemek yaptığım zaman burada şimdi siz kameranın bu tarafını görüyorsunuz ama arkada böyle bir kalabalık oluşuyor. Çünkü yaptığım şeyler o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki. Bütün ekip arkadaşlarım burada hepsine de sevgiler ve selamlar. Hepsi gelip o yemeklerden tadıyorlar. Zaten bir yemeği yaptıktan sonra insanlara yediriyor olmak ve onu tattırdıktan sonra yiyorlar ve yüzlerindeki mutluluğu görüyorsunuz ya. Orada zaten hayata bakışınız değişiyor. Diyorsunuz ki ya iyi ki bu yemeği yaptım, ben yaptım diye. Bana kalmıyor ama olsun yani hani. O konuda burada anlayışlı olacaklarını da düşünüyorum onların. Bu da küçük bir mesaj olsun onlara. Hemen pilaska yapımına biz güzel güzel devam edelim. İnce ince doğramaya devam edelim. Şimdi sadece mısır unu da kullanabilirsiniz. İri çekim mısır unu bulursanız daha makbul ama iri çekim bulamazsanız normal bir şekilde mısır ununu da kullanabilirsiniz. Yoğurtla birlikte, mısır unuyla birlikte hepsini birden karıştıracağız şimdi. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir tarif yapacağız. Şimdi pırasalarımızı doğradık.
Pırasayı doğradıktan sonra şöyle şu önümü açayım. Hemen bütün pırasaları ekliyorum. Şimdi birazcık hemen un ekleyeceğim. Birazcık hemen tuz ekleyeceğim.

tuzla birlikte iyice yoğuracağız. Bu sayede hem suyunu salacak, hem pırası birazcık daha yumuşayacak, hem de o tuzla birlikte bütünleşecek. Çok güzel olacak. Yapımı bahsettiğim gibi çok kolay ama bir o kadar lezzetli. Hemen pırasalarımızı iyice yoğurduk. Hemen burada mısır unumuzu ekliyoruz. Şimdi yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Bütün yoğurma işlemlerine devam edeceğiz. Birazcık sıvı olması için isterseniz şimdi beyaz undan biraz ekleyelim. Bahsettiğim gibi beyaz unu hiç eklemeseniz de olur. Ama bu şekilde güzelce yapabilirsiniz. Karbonatımızı ekleyelim. Şimdi bunun birazcık sıvı olması lazım. O yüzden biraz su ekliyorum. Evet, tam da istemiş olduğum kıvam bu. Birazcık sıvı. Güzel, lezzetli. Hemen limonumu sıkıyorum. Evet, yoğurmaya devam ettik. Güzelce bütün malzemeler birbirine karıştı. Borcamımıza bu şekilde. Evet, şimdi cam fırın kabımıza koyduk. 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişireceğiz. Şimdiki tarifimiz Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi çılbır. Hemen burada suyumuzu kaynattık. Böyle kaynamış suyumuz var, sirkemiz var, tereyağımız var, yumurtamız var, sarımsağımız var ve yoğurdumuz var. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hemen burada kaynamış suyumun içerisine sirkemi koyuyorum. Sirkeyi koyduktan sonra şöyle güzelce tek yöne doğru karıştırıyorum. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti. Hepimizin geleneksel olarak tükettiği, geleneksel olarak bildiği bir lezzet. Ama bunu burada sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten benim de en sevdiğim lezzetlerden biri. Şimdi bir ivme kazandırdık. İvme kazandırdıktan sonra hemen yumurtaları kırıyoruz. Ve pişirmeye başlıyoruz. Şimdi bu ivme kazandırıyor olmamızın sebebi şu. Yumurtalar bir arada topak topak dursunlar. Sirke koyuyor olmamızın sebebi de o. Asidik yapısından dolayı suyun yapısını değiştiriyor ve yumurtalar bir arada durabiliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen toparlanıyor. Şöyle yavaş yavaş karıştırırsak. Ocağımın altını kıstım ben. Zaten suyu kaynama seviyesine getirmiştim. Güzelce pişirme işlemlerine devam ediyoruz. Bu arada sarımsaklarımızı doğrayalım. Yoğurdun içerisine de sarımsak koyabilirsiniz. Ama ben yoğurdu içerisine koymak yerine tereyağıyla en son üstüne gezdireceğiz. Çok güzel, çok da keyifli bir tarif olacak. Hemen Osmanlı mutfağının bu vazgeçilmez olan tarifini sizlerle paylaşıyor olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Tereyağı yavaş yavaş bu arada eritelim. Küçük bir sos tenceresi aldık. Şöyle. Tereyağımızı eritelim. Ocağın altını yakalım. Yağ yanmasın diye birazcık ayçiçek yağı koydum. Ve birazdan bunun içerisinde sarımsakları da ekleyeceğiz. Ve sonra birleştirme işlemlerini yapacağız. Birazdan buna pul biber de ekleyeceğim. O pul biberle birlikte inanılmaz güzel olacak. Çok keyifli bir tarif bu. Böyle evinizde bence bunu hepiniz yapıyorsunuzdur. Çok da severek yiyorsunuzdur. Eminim buna. Ya bizim mutfağımız gerçekten çok güzel. Kültürümüz çok güzel bir kültür. O yüzden bu topraklarda aç kalmak mümkün değil aslında. Hemen tereyağını güzelce eritiyoruz. İçerisine pul biberi ekliyoruz. Bolca, cömertçe pul biberi ekledik.

İsterseniz yoğurda da bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ocağın altını birazcık kıstım. Şöyle güzelce tereyağımızı erittik. Çok güzel görünüyor. Kapattım şimdi altını. Şimdi yoğurdu yaparken önce birazcık şöyle bir çırpalım. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hatta bir iki diş sarımsağı içerisine atalım. Bir iki dişi de var olan sosumuzun içerisinde kullanalım. Şöyle koydum. Birazcık sarımsakla yoğurdu birbiriyle karıştırıyoruz. Osmanlı'da buna benzer çok fazla tarif var. Örneğin mıkla var. Mıkla da Osmanlı mutfağının sevilen tariflerinden birisi. Çok benzer şekillerde yapılıyor. Osmanlı'dan günümüze gelen bu tarif evimizin mutfağını her zaman şenlendiriyor. Şimdi şöyle güzelce bir kap alalım. Ortalığımızı küçük bir temizleyelim. Yoğurdumuzu koyduk. İçerisine yumurtaları güzelce ekleyeceğiz şimdi. Çok güzel oldular bakın. Tam topak topak oldular. Bunun sebebi şu, bahsettiğim gibi hem sirkeyi kararında koyuyor olmanız önemli, hem de tek yöne doğru böyle hızlı bir şekilde bir ivmeyle karıştırırsanız bu işlemden mutlulukla sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi işin en güzel tarafına geldik. Hemen sosumuzu böyle birazcık daha kaynatalım. Sosumuzu birazcık daha kaynattıktan sonra böyle üzerine dökeceğiz. İnanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen şöyle sarımsağını da koyduk. Bol sarımsaklı, bol tereyağlı, bol pul biberli. Of, muhteşem. Gerçekten insanın canı çekiyor. Hemen sosumuz iyice kaynadı. Bakın burnuma o tereyağıyla sarımsağın muhteşem birleşim kokusu geliyor. Ocağın altını kapattım. Hemen üzerine güzelce gezdiriyoruz. Of, muhteşem görünüyor şu an. İnanılmaz oldu. Çok güzel oldu. Ve şu an çılbırımız hazır. Afiyetle yiyebiliriz. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayıp bugün neler hazırladık bir bakalım. Bugün size çılbır ve plaska tarifleri verdik. Umarım bu lezzetli tarifleri denersiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan yazarsınız ve keyifle birlikte bunları değerlendiririz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın? Programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ne yapacağız? Yine en sevdiğim yerlerden birindeyiz. Balat'tayız efendim. Çok güzel bir ahşap atölyesine konuk olacağız. Ama bu atölye diğerlerinden biraz farklı. Çünkü artık bu çöp dediğimiz ahşap parçalar, artık bu kullanılamaz dediğimiz çok nadide parçalar burada usta el tarafından muhteşem şeylere dönüşüyor. Mesela eski bir kapı bir yemek masasına dönüşebiliyor mesela. Ben de böyle küçük bir parça bir şey yapmak istiyorum. Mehmet Usta'nın o sevimli, o güzel atölyesine hadi buyurun konuk olalım. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün ahşaptan geri dönüşüm işinde. Bakalım neler yapacak. Heyecanla bekliyoruz.
0: Ve efendim ben Mehmet Sönmez Usta'mın yanına geldim. Bugün kendisiyle birlikte çalışacağım. O kadar da güler yüzlü, tam böyle usta tipi yok mu? Efendim hoş geldiniz
2: hoş
0: programımıza.
2: Bulduk. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim Tuğba. Buradan sonra nereye gideceksin?
0: Buradan sonra benim bir sürü işim var ustam. Öyle.
2: Burada da işim var, haberin olsun. Zımpara yapacaksın. Eğer biraz kullanmasını biliyorsan kesme işleri yapabilirsin.
0: Valla yaptım birkaç yerde çalıştım da bilmiyorum yani.
2: Tamam, şey yapalım o zaman. Çalışalım bakalım yetenekli misin, değil misin?
0: Peki ne yapacağız ustam? Bana ne yapacağız? Yaptıracaksınız?
2: Valla böyle elimizde makarna var. Salçalı soslu bir makarna yapacağız. bu arkadaşlar, bu bir yer döşeme tahtası. Gördüğünüz gibi şurada lambiri geçme izleri vardır. Evet, bu eskiden işte biz bunu zımparaladık. Bunu ne yapabiliriz? Bunu mumluk yapabiliriz, şamdanlık yapabiliriz. Resimli bir şey yapabiliriz ama şu an...
0: Ben böyle mumluk yapalım.
2: Mumluk yapalım. Duvarlarımızı süslesin. Gördüğünüz gibi
0: aslında bunlar çöpe gidecekti belki de. Siz dediniz ki durun. Onlar benim işime yarar.
2: Zaten bir ev yıkıldığı zaman burada ya da bir yıkık bir virane bir ev gördüğü zaman hemen işte gidiyorum. Ben gidiyorum, koşuyorum. İşte bu zaten bunu görür görmez hemen aklıma tasarım geliyor.
0: Ya diyorum ne kadar güzel. Bir parçaya bir şey baktığınızda daha hemen aklınıza bir şey gelmesin. Bence bir ustanın yapabileceği şey zaten. Ben şu an bakıyorum hiçbir şey göremiyorum bu parçadan.
2: Evet ya bakın burada bir sürü şey, burada görülen her şey. Mesela vallahi bu bir şey... merdiven basamağıdır. Ve muska dediğimiz, muska olarak tabir ettiğimiz şu orijinal formatlarını hiç bozmadım. Merdivenleri dönerken köşe merdivendir. Bununla bir zeytinyağlık yaptım. Buraya
0: güzel.
2: Kitap konulur.
0: Böyle kafelerde buraya... falan
2: evet, evet evet evet.
0: Çok
2: evet,
0: şık. Abi.
2: Bu şekilde.
0: Vallahi bravo.
2: Bu da yine aynı şekilde... bir tavan döşeme tahtasıdır. Bunu da Frida ve Diego ikilisiyle böyle bir aşkı simgeleyen. Buraya da mum koyabileceğiz tabii. Aynı
0: çok
2: zamanda.
0: Çok güzel ya. Ben sabırsızlanıyorum. Başlayalım mı usta?
2: Başlayalım. Şimdi evet elimizde böyle bir tahtamız var. Önce bir şeyler çizeceğiz. Ben şunları kalıp olarak kullanıyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet. Yani düzgün, daha düzgün çizmek adına nasıl bir şey yapabiliriz? Bunun önce ortasını buluyoruz. Orta yerinden şöyle kalıpla, mesela bu da bir ölçümüz olsun.
0: Ha şöyle şöyle olacak değil mi?
2: Evet evet, öyle düz bir tamam. Düz bir şey değil de. Yani benim tasarımlarda şey aranmıyor. Çok fazla böyle oran, işte gönye değil. Bu böyle. Amaç burada ahşapları kurtarmak. Tabii bu ahşapları kurtarırken çevremize daha saygılı olmak, ne derler, şu gönyemizi alalım, buradan da. Bu kalemle yaptığım yerler aslında keseceğimiz yerlerdir. Şimdi...
0: şu an benim burayı, yapabileceğim bir şey yok usta. Bu,
2: size vereceğim, şuraları zımparalayacaksınız, ben keseceğim, buraları zımparalayacaksınız. Evet. Sonra buna şu kadarcık bir mesafe koysak. Şu kadar bir mesafe bize yeterli. Burada şu kadar ölçü olmuş, bu kadar olmamış, yani ne kadar çok önemli değil.
0: Ya bu böyle tamamen özgün bir
2: evet,
0: tasarım
2: doğaçlama gidiyor.
0: Için. Doğa. Bunu size kimse soramaz bence yani.
2: Yani evet, niye bu böyle diyemez, niye burada çivi izi var, var işte bu bir
0: ya
2: hikayeyi
0: bunun
2: yansıtıyor.
0: Evet. Bir hikayenin olması gerçekten. Evet, evet, evet. Kim bilir bu nerede kullanıldı değil mi?
2: Evet.
0: Ne kadar zamandır bir yer döşemesi olarak kullanılıyordu?
2: Tabii, bunun üstünde insanlar belki...
0: dans ettiler.
2: Tartıştılar, dans ettiler. Aşk dolu sözler söylediler birbirlerine.
0: Şu an kameraman arkadaşım Recep şok olmuş gibi bakıyor bana. Ne yapıyorsun, ne alaka diye.
2: Evet. Şimdi kesim işleri yapıyoruz.
0: Siz birazcık kesin ustam, ondan sonra ben devam edeyim.
2: Size parça halinde vereceğim zaten.

0: Hocam bunu biz böyle makineyle yapmıştık. Ahşap sunum tahtası yaptığımızda makine zımpara vardı. Yani sanki bu böyle daha güzel değil mi?
1: Böyle daha hani manuel hiçbir zaman el zımparasının yerini tutmuyor. Çünkü öbür türlü birden bıçak izleri falan oluyor.
0: Bir de onunla uğraşıyor.
1: Doğallığı bozuyoruz o zaman.
0: Yanınıza gelip çalışmak, bu işi öğrenmek isteyen oldu mu usta?
1: Yani oluyor. Bu bir rehabilite, stres atma aracı olarak gören çok insan geldi. Sonra tutkuyla çalıştılar. Çok güzel ve memnunlar. Ara sıra da gelirler böyle. Hatta kimi İzmir'de, kimi Datça'da kendi atölyelerini kurdular.
0: Ben de bir yerde kurabilirim belki.
1: Yani eğer yaptığınız iş hobinizse gerçekten dünyanın en mutlu insanı oluyorsunuz. Çünkü iş hem size geçiminizi sağlıyor hem de stresten uzak. Tuğba, işin çok senin. Bak bunu da zımparalayacaksın.
0: Zımpara işi bana kitlendi buluyorum.
1: Öyle çırak olmak.
0: Çırak olmak kolay mı sanki?
1: Önce çırak olacaksın, sonra usta olacaksın, sonra sanatkar olacaksın.
0: Değil mi?
1: Bu işin süreci bu.
0: Olur usta, yaparız.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Bu şekilde. Arada Ayberk'e şiddet uyguladığım oluyor. Kameraman olmayı kolay mı sandın?
2: Bir gün şu kamerayı kıracaksın ama ne zaman Tuğba?

0: Şimdi üç parçamız var. Tamam. Yani bitmiş hali şöyle olacak bunun. Ha. Şu şekilde olacak. Tam bunun ortasını bulmamız lazım.
1: Bunu şimdi...
0: Bunu buna yapıştıracağız. Şöyle yapalım. Önce şununla yapacağız. Zaten hizamız var burada bizim.
1: Tamam. Ben yapıştırayım mı usta?
0: Tabii. Şöyle bir sıkabilirsin. Bu sadece tutsun diye yapıyoruz. Ondan sonra güçlendirmeyi vidalarımızla yapacağız. Yeterli fazla o.
1: Tamam.
0: Sen
1: batırdım ben burayı.
0: Şuraya. Şunlara da yap.
1: Tamam usta.
0: Dur bakayım. Şu çiviyi çak ilk önce.
1: Ha, çiviyi çakayım. Tabii nerede? Neyle çakacağım?
0: Vallahi bir şeyler bulacak işte.
1: Bir yerden bul diyorsun yani.
0: Evet.
1: İnşallah elimde kalmaz. Böyle bir çakma şekli de yok
0: var,
1: yani.
0: Var.
2: Bravo Tuğba. Çivi çakmak için yeni bir teknik geliştirdin.
1: Zaten bunu tutturacağız sonra.
0: Evet, tuttu. Zaten onun tutması önemli değil. Önemli olan benim şu vidayı çakmış olmam. Ya sen kaytarıyorsun Tuğba.
1: Kaytarıyorsun. Size karışmak istemiyorum ustamsınız diye. Evet. Burada kaldı.
0: Berbat.
1: Ama bir şey
0: çünkü neden biliyor musun? Hayır bak şöyle çok. Tutuyorsun. Tam 90 derece tutacaksın. Ha. Geç bakalım.
1: Tamam. Şöyle mi tutmam
0: tam
1: lazım?
0: Tam dik tutacaksın. Heh, evet çok.
1: Geri çıkıyor bu. Hayır bir de geri çıkıyor anlamadım.
0: Muhasebeye git, hesabını versinler.
1: Hayır, ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben bastırdım ki bir de geri çıkıyor geri. Ters mi yapıyorum acaba?
0: Evet. 45 derece, evet. Çok güzel. Tamam, oldu. Oldu. Tamam.
1: Bir de çok hassas bir parça ya ustam. Çok da bastırmak istemiyorum. Elimde kalır.
0: Evet,
1: ondan
0: haklısın.
1: Sonra vay efendim öyle oldu, vay şöyle oldu falan derken. Evet. Şimdi onu sabitleştirmiş olduk değil
0: sabitleştirmiş
1: mi?
0: Sabitleştirmiş olduk evet.
1: Aa.
0: Şimdi siz zımpara işlerine devam edeceksiniz.
1: Öyle mi?
0: Tabii şuradan tutarak devam edin. Şu kenarları, o kıymetli. Tamam.

0: Bulaşıklar falan alınacak. Ev hanımları onu silerken ele batmayacak.
1: Oh, evet. Ustam kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
0: Vallahi...
1: Bir hobi olarak mı başladı?
0: Yani ilk oyuncağımı yapmakla başladı.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ne tarz?
0: Sonra arkadaşlarımın oyuncağını yaptım. Çocuk arabaları, patenler var ya onlardan. Evet. Sonra arkadaşlar bana da yaptıydı, onlara da yaptık. Sonra evimi süslemeye başladım. Ne bazen şunları bilinçli olarak bırakıyorum ki geçmişten
1: doğal
0: izler
1: olsun,
0: kalsın.
1: Ben tamamen çivi izlerini, doğallığını bir tüketmeyeyim, evet, yani.
0: Üzerindeki çivi izleri, hatta biraz daha farklı gözle bakılırsa ayak izlerini görebilirsiniz. Şimdi bunun bir de şeyi var biliyorsunuz. Camı var. Milleti izleyelim. İşte bu amaç bu. Eğer buraya da bir kırık bir ayna koyabiliyorsak.
1: Ay süper fikir.
0: Yani bu böyle bir şey. Bu amaca hizmet ediyor.
1: Çok güzel.
0: Kırık bir ayna aynı zamanda ışığı ikiye katlayacaktır.
1: Bunu nereden buldunuz usta?
0: Bu
1: çok eski
0: geliyor.
1: Bir lamba
0: eskicilerden
1: gibi,
0: topluyorum. İşte bu bunlara destek materyalleri bunlar. Yani ya tasarımlara destek oluyor bunlar.
1: Ay çok güzel oldu. Ben nedense çok seviyorum böyle eskitme şeyleri. Böyle çok uzun süre kullanılmış, evet, ve artık böyle
0: yaşanmışlık
1: çöpe gitsin denilen şeylerin yeniden, evet, değerlendirilmesini, evet, falan. Ben çok seviyorum ya. Çok da güzel oldu bence, değil mi kameraman arkadaşlarım?
0: Daha da güzel olabilir. Buna bir kat ahşap koruyucu vuracağız.
1: Daha bitmedi yani.
0: Tabii daha bitmedi. Ahşap, bunu istersek renklendirebiliriz. Transparan boyayı sulandırarak yapabiliriz. Mumlu eskitme yapabiliriz. Hı hı. Bunu birazcık pürmüsle yakarak şeylerini çıkartabiliriz. Damarlarını çıkartabiliriz. Hı hı. Sonra boya vurabiliriz.
1: Böyle de kalabilir.
0: Böyle de kalabilir, doğal.
1: Şimdi koruyucu astar mı süreceğiz ustam?
0: Sürebiliriz. Tabii ki sürmemiz lazım yani normalde.
1: Tamam, o zaman
0: bitmiş haliyle
1: son aşamasında
0: gösterelim.
1: Biz bir koruyucu astar çekelim sevgili seyirciler. Sonra tamamen bitirelim ve sizlerle yeniden buluşalım.
2: Eski bir ahşap parçasına yeni bir yorum getirdin Tuğba. Aferin sana. Bakalım Mehmet ustamız neler söyleyecek senin hakkında.
0: Bugün Tuğba ile birlikte güzel bir çalışma yaptık. Tuğba yetenekli biri gerçekten. Zımparası, boyası, ne bileyim onların ellerine yakıştığını gördüm. Umarım odalarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi süsler. İnsanlar ağaç kesme fikrinden uzaklaşmış olurlar. Tuğba'ya ve bütün çekim yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sesi, soluğu ve ahşabın dilini insanlara duyurdukları için.
1: Ve ta ta ta ta bambaşka bir şey oldu ustam.
0: Tuğba'nın yeni tasarımı, son tasarımı.
1: Estağfurullah, ustamın yanında. Ben sadece böyle bir iki dokunuş yaptım. Hoşuma da gitti. Böyle bir gaz lambası da konulabilir, evet, mumluk da konulabilir. Söylediğiniz gibi buraya fotoğraf,
0: ayna,
1: kırık ayna,
0: olabilir.
1: Ne isterseniz, ne düşünürseniz onu yapabilirsiniz. Bu çalışma benim çok hoşuma gitti ustam. Sizinle çalışmak ayrı bir mutluluk verdi bana.
0: Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum atölyenizin kapısını
0: ederim
1: bize açtığınız abi, için. Elim boyalı.
0: Sıkıntı değil, bizim elimizde boyalı. Çalışan insanın eli böyle olur.
1: Ya evet. Efendim ben bugün Balat'ta bu sevimli, çok güzel bir atölyede çalıştım. Mehmet ustamın atölyesinde. Böyle bir küçük de olsa geri dönüşümle bir şey yapmaya çalıştık.
0: Bence başarılı. Gerçekten başarılı. Herkes fırçayı böyle tutamaz. Ortalığı batırır. Daha önce ilk çıraklarım falan.
1: 2-3 damla bir şey var sadece orada.
0: Ama Tuğba başarılı.
1: Çok teşekkür ederim ustam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: سینم سینم سرایم درکن فرق بنی نازلم
1: لن ben Ferit Bey ayağı çalıyorum, sen garip söylüyorsun.
0: De ne bileyim ben?

0: Kaydırın onları. Haydar'ın oğulları geliyor!
1: Kaçın, canınızı kurtarın! Bunlar kan almaya gelirler!
2: Baba! Baba!
1: Oğlum gidin! Bunlar sizi de sağ koymaz! Ali Emin'in adresi, para da var! Tez kaçın! Hadi, durmayın, kaçın!

0: bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı
1: bir de... İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Ay patlatacak bu adamlar beni. Boya küpü değil ki, götürüyorum ayol.
2: Selamun aleyküm.
0: Merhaba hayat.
2: Biz Taşdere köylünden Ali Kükü arıyoruz. Kendisi emmimiz olur.
0: Burada mı çalışıyormuş?
2: Kapıcı, aha adresi burada.
0: Ha Ali dayı, o buradan ayrıldı hayatım. Bir de Haydar'a sorun, yeni kapıcıya yani.
3: Ede, Haydarlar buraya da mı geldi?
4: İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Haydar, bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar, amcalarıymış.
4: Ne bileyim ben, onun bekçisi miyim? Yok burada Ali Mali. Sen şu çayları çıkar hadi.
0: Hayatım aldırmayın. Yalnız mısınız? Kimseniz yok mu?
2: Anamız babamız öldü. Emmimizden başka kimsemiz yoktur. Hmm.
0: Ali dayının adresini bilse bilse Şinasi Bey bilir. Hanın sahibi. Siz gidin 2-3 saat dolaşın. Şinasi Bey saat 5'te ancak kalkar. Güzellik uykusu hayatım. Ben sizi götürürüm.
2: İzini bulduk yememizin. Az sabret, gel hele biz gezek.
5: Babam öldü, babam öldü. Babam için elma parası. Babam için elma parası.

0: Gelin evlat. Amcanızı arıyormuşsunuz galiba. Ama Ali bize hiç adres filan bırakmadan ayrıldı.
1: Beyefendi, bunların Ali'den başka kimseleri yokmuş. Anaları babaları ölmüş.
0: Ya, ne yapabiliriz bilmem ki.
1: Ta Adana'dan kalkıp buraya gelmişler.
0: Hayır, onlar daha şartlıdır. Değil mi evladım? İşte içtimai bir mesele. Taşla'dan kalkıp buralara kadar geliyorlar. Le pauvre.
2: Dayıcığım, öyle diyorsunuz ya, ne çarıklıdır onlar bilemezsiniz. Anadolu'dan böyle geliyorlar. Hallerini acıyıp yanınıza alıyorsunuz, sonra neler yapıyorlar?
0: Yok canım.
2: Ah tabii, Doğan'ın fabrikada neler çektiğini biliyor musunuz? Grev, direniş, toplu sözleşmeler... Vallahi İstanbul'u mahvettiler.
0: Evet, doğru. İstanbul pek eskisi gibi sayılmaz. Evladım, mektebe gidiyor musunuz?
3: İlkokulu bitirdim.
0: Bravo doğrusu, aferin size! Memlekette artık herkes mektebe gidebiliyor. Fevkulade doğrusu, çok güzel.
2: Aman aman! Doğan diyor ki, bunları eğitmek değil, öğütmek lazım. Ne şirin değil mi? Okul filan diyoruz ya. Sizin şu güzel çakmağınızı yürüteceğim galiba. Vallahi sadece anarşist yetiştiriyoruz bence.
0: Ah, biraz mübalağa ediyorsun Lalecim. Bu küçüklerin ne suçu var? Değil mi evladım? Bak ne masum bakıyorlar.
2: Şu ayağını uzat bakayım.
3: Ben mi?
2: Hayır, hayır, sen değil. Öbürü. Bakın dayıcığım, ne kadar güzel. Daha güzelleri de var. Boydan boya işlemeli. Nilgün'e de getirmiş hizmetçisi, kendi köyünden. Çok dekoratif.
4: Tolon Bey teşrif buyurdular efendim.
5: Oo, sizi burada görmek ne büyük sürpriz Lale Hanım.
2: Öyle mi?
0: Çok vefasızsınız Tolon Bey. Hasrettiriyorsunuz kendini.
6: Efendim, bu sabah sizi de alakalandıracak çok güzel bir sergi gezdim. Yani süperb.
2: Ya, kiminmiş?
6: Nişantaşı'nda, bir Türk'le evli, Belçikalı. Sanata hizmet gayesiyle çok güzel dekore edilmiş.
2: Anlıyorum. Enteresan olmalı.
1: Ne yapalım şekerim, oradan bir şey çıkmadı. Aa, ayol siz peşimden niye geliyorsunuz? Kalacak yeriniz yok mu? Yoksa polis memleketinize geri yollar sizi.
3: Kalacak yerimiz var hemşerim.
1: Hadi güle güle. Yarın bir iki kişiye daha soralım. Tophane taraflarında bir yere gitmiştir o.
3: Acıktın mı? İki simit versene.

0: Burası köşhane mi lan ha? Defolun, defolun hadi başka yerde yatın. Sabah sabah.
1: Bekleyek mi hadi?
2: Niye?
1: Çaycı var ya, bekleyek mi? Ama bu aydan bizi döveyi.
2: Tophane nerede acaba? Bir yolcuya sorak, gel lan.
1: Aa, bura danışak mı? Aa, şu bıyıklı herife danışak mı?
2: Danışak, ne diyek herife?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mı?
2: Lan burası şehir, burada kimse kimseyi tanımaz. İstanbul ilinin Tophane mahallesi. Aha bu mahalle bizim köyden büyüktür.
1: Muhtarı yok mu köy?
2: Lan ne muhtarı? Burası ildir, vali vardır, belediye zabıtası vardır.
1: Git danış bıyıklı herife.
2: Ne diyecek?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mısın?
2: Sen eğlen.

0: Bak televizyon! Gel bir çay içek!
1: Artık evimizi aramayak mı?
0: Yürü lan!
2: Sorusu, buna buna ne demek?
3: Yanık da şu, kim takar? Oh be, canı gel kızıyor.
4: Patron, mahvilerin yapacağımız numaranın için dönüş diye geldi.
3: Ne yapacağız? Numaranın kiray yok.
4: Ayıp ya, aynı bir oyun var mı? Diyeceğiz buna, öyle değil mi? Öyle mi
5: demek? Çay mı delikanlı?
0: Çay hemşerim. Sabah gene arayak mı? Gene hanın kapısında mı yatacağız? Sus lan! Bana da versene! Sen yedin! Al!
5: Beş lira aslanım!
0: On, 12.5, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
5: Hadi bakalım vakit tamam. Hadi hadi be, sallamayın. Kalktık ha. Hadi.
6: Erkan açtı gene bak. Erkan ne şanslısın be. Vallahi.
5: Yatacak yeriniz yok mu?
0: Yoktur hemşerim.
5: Vay, siz de bizim gibi garibansınız ha. Aslanım, yukarıda bir otelimiz var. Adam başı 15 popel, ucuzdur. İkiniz bir yatakta idare edersiniz, tamam mı? Hadi bakalım, bastır 15 kağıdı. Gelin bakalım garibanlar.

0: Nedir bu ses?
1: Beden, bu herif bizi tanıyor. Lan kalk gidelim.
0: Ne oluyor be?

0: Eda, eve gidelim gayrı. Hem acıktım, hem üşüdüm.
1: Bizim evimiz yoktur kardeş.
0: Somun alacaktın hani?
1: Hiç paramız kalmadı gayrı.

0: mi kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman mi kelle, kelle, altını üstünü yelle. Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma. Aman mi kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman mi kelle, kelle, altını...
1: Ayol yine mi geldiniz? Aşk olsun vallahi, korkuttunuz beni.
0: Ah, kelleyi verdim kırıma, sıçradı gitti fırına. Aman kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman kelle, kelle.

0: Ede, burada biri var.
1: Ne haber? Saat kaç? Bizim evde dikiş var. Gene açıkta kaldık. Aç mısınız?
2: He, açız.
1: Al.
2: Ede, bu çocuk neci?
1: Aa, iki gezegeninden düştüm. Bizimkiler ışınladılar. Korkmayın lan, yiyin. Uzay köftesi. Sus be! Amma açmışsınız. Lan hangi dağdan indiniz? Bozulma abicim, şaka yaptık. İşte şu yukarı sokaktaki demir kapılı ev var ya, biz orada oturuyoruz. Anamla ben. Anam çalışıyor. O biçim, anladın mı? Her gece evde yatıyorum. Ama bazı mecburi çıkıyorum. Metin abi geliyor mesela. Anamın dostu. Metin abinin 55 var. Bakın şimdi. Size bir araba göstereceğim. Kız gibi araba ha. 52. Her tarafı tam ama motoru yok. Girin. Arabanın içi sıcak. Nasıl? Kıyak değil mi? Senin adın ne?
2: Kenan. Edem'in adı Yusuf. Sen de adını bağışla hemşerim.
1: Onun adı Böcek'tir. Zırlama lan gerzek. Sen uyumana bak. Asıl adın başkadır ama herkes bana Böcek der.
2: Senin adın yok mu?
1: Var dedik ya be, Cenk.
3: Babası böyle değil.
1: Hadi be. Biz uyumamıza bakalım.
4: Çek ulan şunları!
5: Havada ilik mi söküyorsun
4: ne he? Ne var, çökemez miyim yani?
5: Aa!
4: Kes be!
5: Çek ulan ellerini!
4: Bırak be adamı, hasret be hadi!
5: Aa, şimdi...
4: Ver yüz kağıdımı, ver!
5: Yüz kağıdımı? Hadi be, başlarım şimdi anandan! Uyar!
4: Hadi be!
5: Git, hadi!
4: Ben sana
1: Çarpık abiyle farkon etti! Gelin yanlarına gidelim!
4: Yapayım mı be? Yarı yarıya anlaşmadık mı?
5: Lan üç yüz kağıda teyip satılır mı? Para mara yok biz, hadi bas git!
4: Ver lan yüz kağıdımı!
5: Hala yüz kağıt sayıklıyor lan, bas git! Lan kafamı bozma, gazla git! Lan git, bundan sonra sana iş verin! Bu yanımıza aldık, gitmiş kız gibi götürmüş, 200 kağıda vermiş. Ben satsam, anladın mı? 3 teklikten aşağı vermem. Hayır!
1: Abi, evveli gün teybi 3500'e sattılar. Babam Almanya'dan teyip getirecek. Onu 5000'den aşağı satmaz mesela.
5: Lan devasyandan önce biz 2000'den aşağı satmıyorduk bu mereti.
1: Farkon etti!
4: Sen çekil lan!
1: Ede! Ede!
4: Bırak beni! Bırak! Ulan!
2: Sen uyma hemşerim! İçile çuvala girme!
1: Boş ver abi, bu farkon etti sana yaramaz.

0: Ne haber Mustafa abi?
1: Ne oğlum böcek? Daltonlar mı?
0: Çarpık abi işte bunu yanına aldı. Hayatını kurtardı ha. Namussuzun baretta gibi. O farkonetli var ya, onun üstüne bir atladı, aklını durur.
1: Anladık be. Kapa şu TRT haber merkezinde köftemizi yiyelim.
0: Şş, Mustafa abi, Mustafa abi.
1: Lan Zevzek, o arkadaş ekmek parası kazanıyor. Sen kendine bak. Arkadaş, bu çarpığın ne biçim adam olduğunu biliyor musun?

0: yaramaz adamdır. Onda her türlü yol vardır. Hırsızlık, balıkçılık, kumar. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam. Alın teriyle kazanacaksın.
1: Mustafa abi, bu çocuklar bir şey bilmiyorlar. Nerede iş bulacaklar? Sen ustana söylesene.
2: Ne var lan?
3: İş bulacaklar.
1: Mustafa abi, bu çocuklara bir iş bulsana.
0: Hayri, ben frezciye gidiyorum. Ustaya söyle, bir saate kadar dönerim.
4: Buraya feliz dişli yapılacak.
0: İki saat sonra gelin de ustaya soralım, tamam mı?
1: Tamam, hadi. Bu Mustafa abi kıyak çocuktur. Bir gece ben sokaktaydım, bir baktım duvara yazı yazıyordu. Abi, paranın üstü.
2: Hemşerim, paranın üstünü ver.

0: Burası kıyak işte. Hop! Yatak derdi falan da yok.
1: Ede, camı bile var.
2: Kırılmış.
1: Lamba!
0: Dokunma, antikadır. Sonra gazı da var. Geceleri pişpirik oynamak için.
1: Ben çakarım. Ede, bu herif yaramaz adam değiller. Söz temsili uğursuz da yola çıkan hırsız olur. Aa, o kebapçıdaki herif bizi çırak koymaz mı?
2: Biz köylüyüz oğlum. Boz abeliden nacar olmaz. Bizim zanaatımız yoktur. Ben çarpık ağamın yanına ineyim.
0: Kafeste çakabilir misin?
1: Her bir şeyi çakarım. Kafes de neymiş? Hiç görmemişim.
3: Abin çarpıkla mı gitti? Bu çarpık yaramaz. Hapisten çıkalı 2 yıl oldu. Sübyan koğuşundan. Gazeteler yazdı o çocuğu öldürdükleri zaman. Şu kumpası ver. Onu değil oğlum, şunu. Bir çocuk vardı yukarıda, Küçük Endek mahallesinde. Adı Orhan, tombalacının oğlu. Bu böcek gibi onu da ikide bir evden atarlardı. O zaman ben yaştaydı. Abisiyle çarpık onu boş bir eve götürmüşlerdi. Şu anahtarı ver. Orhan 8-9 yaşlarındaydı. Çarpığın arkadaşıydı. Çarpığın abisi çocuğa ciğer yedirmiş. Sonra da oturmuş, okey oynamışlar. Gece de götürmüş bir odaya. Çarpığın abisi, yani şey yapmış, ırzına geçmiş Orhan'ın. 3 defa. Ah, ah diye bağırıyormuş çocuk. Kumpası ver.
1: Buyur ağam.
3: Sonra sabah kalkmışlar. Çarpığın abisi korkmuş kendilerini asarlar diye. En iyisi demiş, biz bunu asalım. Çarpık daha o zaman ufak. Ona demiş ki, git bana ip bul. Sonra ikisi birleşip çocuğu asmışlar. Korkudan ağzına çaput sokmuşlar. Bağırmasın diye. Çocuk ölmüş. Ölüsünü bulmuşlar. Çarpıkla abisini yakaladılar. Ben gördüm götürürlerken. Orhan...

annesi paspas bağırdı. Garibim ne yaptı size? İpinizi ben çekeceğim. Çarpığın abisi daha içeride. 21 numarayı ver. Aferin be, sen tornacıda mı çalıştın?

0: çarpık Sinop'ta yattı. Sübyan koğuşunda. Orada her yolu öğrenmiş. Hırsızlık, her türlü dümen. Peki neden? Abim diyor ki, yoksulluk ve korku adama her şeyi yaptırır. 12'yi ver.
1: Kaplini bitirdin mi?
0: Usta bu çocuk köyden gelmiş. Bir de abisi var. İş arıyorlar. Bunun eli işe yatkın. Çabuk öğrenir usta. Yardımcı olur.
1: Çoluğu çocuğu doldurma buraya. Nedir necidir tanıyor musun? Nüfus kağıdı var mı?
0: Nüfus kağıdın var mı? Kafa kağıdın.
1: Kaplini bitirince getir bana.
0: Usta öbür gün Edirne'ye gidiyor. O zaman gel yanıma. Bir iki gün daha elin alışsın. Sonra abim sana iş bulur. Korkma ama o çarpıktan uzak dur.
2: Acıktın mı?
3: He ya.
2: Hadi bize gidelim.
4: Metin, kapı açık, gel hanım.
3: Ay yavrum, gel hanım.
2: Mickey filmleri başladı mı?
3: Ay, şu Allah'ın belası kopça, gel tak şunu.

0: Mezeleri bozma be, şimdi gelirse. Dur ben sana vereyim. Yeme dedik be, ne laf anlamaz çocuksun sen. Al şuradan. Sen de al ana. Vay, aferin.
1: Teşekkürler, Erzurum yakıt amaçlı alkol...
0: Geciktim bugün şekerim. Hadi alın şunu da gidin dolanın biraz, hadi. Üşüyorum be dışarıda. Hadi anam, hadi. Gel gidelim.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dimash Kulmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimash Kulmix.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Ajet'le bu fiyatlar avuç.

0: bir garip bakıyor ya.
1: Arkadaşınız gayet iyi.
2: Oh, aferin benim.
1: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
0: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Öyle mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
2: Var mı onlar?
0: Var mı sence? Evde yok ki.
3: Bölüştürelim.
0: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Nasıl?
0: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
3: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Keklik bu kafese gelir mi? Bak, kekliği nasıl tutacaksın? Öteğinin ayağına ip bağlayacaksın, çadıra salacaksın. Öttü mü bir sürü keklik gelir.
8: Anam, keklik öyle olabilir. Peki Saka, isketeyi nereye koyacaksın kafes olmasa?
7: Heybeye koyacaksın hemşerim. Böyle boynunu vurarsın, üçünü beşini ayaklarından bağlar sallarsın.
8: Heybeye mi?

0: saat verirler? Ne iş görüyorsun da para verirler?
1: 85 banknot.
0: Hırsızlık mı yapıyorsun?
1: Çarpık hanımla bir pantolon alacağız. Bir de ayakkabı. Şehir yerinde postallan olur mu?
0: El alemin malını mı çalıyorsunuz?
1: Hüs lan!
0: Diyeceğim işte, el alemin malını çalıyorsunuz.
1: Lan oğlum! Şehir yerinde aç kaldık. Senin aklın ermiyor.
0: Hırsızlık ayıptır hem de günahtır. Ben çırak duracağım, hırsızlık yapmayacağım.
1: Lan Hüs, uyu! Sana da pantolon gömlek alırım.
0: Ben istemiyorum. O para haramdır. Çarpık hırsızdır, sen de hırsız oldun.

0: Babama beni dövdü diyeceğim. Muhammed dayımın tavuğunu da çaldın. Onu söylemedim ama bu defa söyleyeceğim.
1: Babamız ölmüştür.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir Arap tilki varmış, bir de çapan horoz varmış.
1: Çapan ne demek?
0: Bilmiyor musun lan? Aklı kava horoz. Bir de eşi varmış. İki de yumurta yumurtlamış. Padişahın cariyesi iki oğlan doğurmuş. Öteki cariye öfkelenmiş, büyü yaptırmış. Oğlanlar altın yumurta olmuş. Gel zaman git zaman iki altın yumurta çocuk horoz olmuş. Hızır aleyhisselam görmüş onları. Demiş ki Murat suyu üstünde kılıçtan bir köprü var. Geçerseniz yine padişah olursunuz. İki kardeş geçmiş kılıç köprüsünden, tüylerinden sıyrılıp yine insan olmuşlar. Ve ermişler muratlarına. Bunu bana ninem anlattı.
1: Nerede nine?
0: Köyümüzde ama o da geçindi bıldır.
1: Geçindi mi? Nasıl geçindi?
0: Öldüler işte.

0: Kuşları siz mi tuttunuz?
1: Yok, dedem tuttu.
0: Bunlar ne kadar güzel. Ne yapacağınız bunları?
1: Azat buzat edeceğiz. Yolumuzu bulacağız. Sen nereden geliyorsun?
0: Bir yerden gelmiyorum. Bu trende gidip geliyorum.
1: Şu mendiferci misin yoksa? Senin yaşında olur mu be?
0: Yok kardeş. Sabah erken bindim trene. Bu 7. seferim.
1: 7. seferim mi? Her defasında bilet mi alıyorsun?
0: Abo! Her seferde alınır mı? Bir sefer alırım, akşama kadar gider gelirim.
1: Niye?
0: Ne yapacaksın kardeş? Biz garibanız. Ev yok, kimsemiz yok. Trenin içi sıcak. Hem de pencereden manzarana bakarsın. Aa, şimdi karşı yola tren gelir. Ben ona bineceğim. Hayvah, polis!
2: Gene mi geldin sen? Bellağı mısın? Siz de bununla beraber misiniz? Yürüyün bakayım. Hadi, yürüyün.

0: Gene mi sen? Bakıyorum çeteni de almışsın bu sefer.
1: Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Aa, bunlar gördüler.
0: Bunun dosyasını çıkartın. Hani seni Adana'ya göndermiştik?
1: Babam gene dövdü beni, ben de kaçtım.
0: Sen gel bakalım ufaklık. Adın soyadın.
1: Ben annemi istiyorum.
0: Sus, adını söyle.
1: Böcek... Cenk.
0: Bunun vukuatı yok. Annesi tophanede oturuyor. Baba adı yok. Baban yok mu senin? Bunun annesine haber verin. Sen gel bakayım. Adın?
2: Taşdere'nin Beşgöz mevkiinden Salmanoğlu Kenan Kök.
0: Aferin! Sen askerliğinde yaptın galiba. Bunun kimsesi yok burada. Götür bunları içeri. Ha dur, önce zati eşyalarını kaydet. Hadi bakalım.
1: Geçmiş olsun. Ne haber lan, yine mi geldin?
3: Ya sen?
1: Sigaradan ensilediler.
3: Dayak mı attılar?
1: Hangi ranzo boş? Arkadaki.

0: Şurada yatabiliriz. Burada mı kalacağız?
1: Yok, yer verecekler.
0: Ne zaman çıkarız? Anan geldiği zaman bırakırlar.
2: Adam kaygılanır.
0: Yarın anam gelir, alır bizi.

0: Önce şu vidaları sökeceksin. Şu alttaki kabloyu kopar. Koparsana lan. Hadi
1: tamam.
0: Şimdi komple deyip çıkar. Zarar vermemek lazım. Anladın mı? Daha iyiye gider o zaman. Hadi gel yavaş.
2: Ne haber daha iyisi? İşi öğrendin mi?
1: Öğrendim ağam.
2: Mesela şimdi tek başına iş yapabilecek misin?
1: Yaparım ağam.
2: Ulan ne kıyakçısın be!
0: Şşş! Sen burada bekle.
2: Tut şunu.
3: Cenk Gülner! Anan geldi, benimle gel.

0: Ne alt karıştırdın gene ha?
1: Çoluğunuzu çocuğunuzu sokaklarda bırakıyorsunuz.
2: Kenan içeride kurtar!
0: Ben şimdi sana eve gidince gösteririm. Yürü! Kenan! Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!

0: Yusuf abi! Yusuf abi!
1: Ne oldu? Kenan nerede?
0: Kenan'ı polis yakaladı!
1: Lan polis mi? Sen ne diyorsun?
0: Abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Kuştan dönüyorduk, kimsemiz yok diye yakaladılar. İstasyonda beni annem çıkardı. Sen de git Kenan'ı çıkar.
2: Ne oldu lan?
1: Kenan'ı polis yakalamış. Aha ben gidip çıkaracağım.
2: Serseri misin ulan manyak? Polise gittin mi bir daha çıkarsın oradan.
1: Oğlum Kenan kardeşim.
2: Lan kardeşine ne olacak? Orası çocuk bürosu. İki gün sonra bırakırlar. Bir şey çaldınız mı lan?
0: Yok abi, vallahi kuştan dönüyorduk.
2: Vukuatı yoksa bir şey olmaz. Lan sana da iş verdik, bin bir türlü tatava çıkardın başımıza. Bak zulamsın ha, bu akşam tertemiz iş isterim, anladın mı?
0: Abi orada var ya...
2: Kes ulan düdük! Atın lan topuğu, biz de çakalım şuna!
0: Bekleyin, ben de geliyorum!

0: İkinci yakalanışım. Yarın mahkemeye.
1: Sigaradan mı?
0: Evet, sigaradan. Bu defa ekip yakaladı. Ama zabıta olsa kolay.
1: Çok geliyor musun?
0: Namussuzum, günde 8-9 yüzü doğrultuyorum.
1: Bana da iş verirler mi kardeş?
0: Yok aslanım, Diyarbakırlılardan başkası bizim orada çalışamaz. Karaköy alt geçidini tutmuşuz bir kere. Kimse çalışamaz bizden başka, çalıştırmayız. Otelde bile beraber kalırız. Gecesi 50 papel. O da sobalıysa 65 papel.
2: Yemek. Gelin biriniz bana yardım edin.
1: Gel, yemek çıkıyor.

0: Hayrola?
1: Sokaktan topladılar. Boş inşaatta kalıyordum. Şikayet etmişler. Ben bir şey yapmadım.
0: Gel, gebeh gel.
2: Ne yapmadılar?
0: İsyan etmek gerek.

0: Merhaba.
1: İki çay getir.
0: Konuştun mu?
1: Hı.
0: Ne oldu?
1: Kabul ettiler.
0: Getirdin mi? Bakayım. Versene.
1: Önce itaat, sonra hürmet etmesini öğren. Talimden önce verilmez. Kaide. Kim?
0: Bana takılıyor. İş için.
1: Nerelisin?
0: Taşdere'nin beş göz mevkiinden.
1: Kürt mü?
0: Talim ne zaman?
1: Yarın. Karar vereceğiz.
0: Başkaları da olacak mı talimde?
1: Yarın lokale gel.
0: Hı.

0: ne oldu lan?
1: Falcon etti ağam. Bizim teybi çalıyordu. Börne bir tornavida vurmuşum. Allah'ını şaşırdı. Benim hiç kimseden korkum yoktur.
2: Ne yani? Biz korkuyor muyuz?
1: Yok ağam. Söz temsili.
2: Ha. Yarın akşam neşeme gel. Paranı alırsın, tamam mı?
1: Olur ağam. Ha. Güle güle.
3: Dünya benim.

0: Neyse Mars da benim. Dünya benim.
1: Yusuf nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Hiç gelmedi mi buraya?
0: Eline ne oldu?
1: Sana ne lan? Yusuf nerede?
0: Görmedim. Vay be! Suratın da çarşamba pazarına dönmüşüm.
1: Bana bakın, başlatmayın ananızdan! Yusuf gelmedi mi buraya?
0: Lan gelsek, Yusuf bunun varız

0: Şun.
1: Evet efendim. Biliyorum hanımefendiciğim. Dün de telefon etmiştiniz. Ama maalesef yerimiz yok. Biz elimizdekileri bırakıyoruz. Ne yapayım hanımefendi? Benim elimde bir şey yok. Çocuk esirgemeye götürün. Zati eşyalarını yazdın mı?
2: Evet efendim. 650 kuruş, bir küçük çakı, bir tarak, bir ayna, bir kafes, bir ağ. İkisi ölü, saka cinsinden 4 kuş.

Gel gel! Kenan gel! Gel! Böcek öldü. Falconetti bıçakladı. Abini de polis yakaladı. Çarpık abiyle beraber. Bu kadar bir bıçağı sapladı Falconetti. Ben gördüm. Bütün kanadı. Polis geldi. Hemen öldü. Yanındaydım. Yüzü böyle kıpkırmızı oldu. Anası da çok ağladı. Seni dövdüler mi?

0: İçeri gelsene. Neredeydin kaç zamandır?
1: Gelemedim.
0: Biliyorum, duydum. Hadi gel.

0: Kenan'a bir çay söyle. Şu iş bitsin, beraber eve gideriz.
1: Hoş geldin.
2: Otur evladım. Otur evladım.
1: Hadi ya aslanım. İşçi sınıfına sağlam adam gerek. Fatma.
2: Efendim.
1: Kenan Efe'nin yatağını ser.
2: Olur.
1: Sabah erken işe başlayacaksın.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi...

0: dedesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Çiçeğinize teşekkürler.
7: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
8: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla. Aşık olmuşsun.
6: Seviyorum galiba.
8: Sevdiğini yeni mi anladın?
6: Romanımdan bir cümle sadece.
7: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
6: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
8: Güzel bebek. Bugün yarın bu kara atarsınız.
7: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
8: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
7: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
8: Ev çok dar, çok karanlıktı.
7: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
8: Doğaçtım diye.
7: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
6: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
9: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Haberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
14: 5G. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
15: İyi ki doğdun kahraman.
16: Nice senelere kahraman.
14: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
17: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
14: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
18: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
19: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
14: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
20: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimiyle

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımları

0: kısımlarında su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
7: Halkbank. Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Gün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
10: İyi ki doğdun kahraman.
11: Nice senelere kahraman.
9: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
12: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
9: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
13: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
14: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
9: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
15: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: EFLET

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
6: Aa, nasıl ya?
7: İyi akşamlar.
8: Dinle, dinle.
9: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
5: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
10: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Kalk, saat 6 oldu. İşe gideceğiz.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Azmer. Ben 10 yaşındayım. Oyunculuk yapıyorum. Boş zamanlarım ise kitap okurum, ders çalışırım ve diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bol şans.
2: Merhaba, benim adım Atlas Erdoğan. 9 yaşındayım. 5. sınıfa girişim. Süper Kumbara'da yarışacağım için çok heyecanlıyım. Benimle yarışmaya hazır mısınız bakalım?
3: Merhaba, ben Zeynep Fırfaloğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. İstanbul Maltepe'de oturuyorum. Ve tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Defne Vatansever. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Resim çizmeyi, video düzenlemeyi çok severim. Hatta bu videoyu birazcık düzenledim.

0: Bu yarışmaya katılmak çok istiyorum. Umarım katılırım. Görüşürüz.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Ayaz var, ikinci masamızda Defne, üçüncü masamızda Atlas ve dördüncü masamızda Zeynep. Nasılsınız? Heyecanlar gitti mi biraz? Yok heyecan değil mi?
2: Yok.
1: Biraz. Ayaz'cığım hadi seninle başlayalım.
3: Öncelikle merhaba, benim adım Ayaz Güler. Ben 10 yaşındayım. Boş zamanlarımda kitap okurum, ders çalışırım. Derslerimi asla ihmal etmem. Profesyonel oyuncuyum.
1: Profesyonel oyuncusun.
3: Evet.
1: Biraz bahset bakalım, nasıl başladı kariyerin?
3: Şimdi öncelikle kariyerim çok küçükken başladı. 2 yaşındaydım. Küçük bir anı kalmasından buralara kadar geldim.
1: Peki hatırlıyor musun o başladığın zamanları?
3: Tabii ki de.
1: Nasıldı? Anlat tabii ki.
3: Şimdi annem ve babam biz dışarıdayken gidiyormuşuz. Ajanstan birisi gelmişken hani şu enerji reklamına Ayaz'a anı kalarak hani gelin de hani bir çekerim hani şunu. Annemler de hani anı kalsın diye beni götürmüşler. O zaman daha çok küçüktüm. Annem ve babamdan başka kimsenin elini tutmuyormuşum.
1: İnat ettin.
3: Evet.
1: Ağladın mı?
3: Hem de nasıl şu masada. Evet. Ondan sonra reklamda annem babamın eli çıktı. Ben yürüyerek böyle tatlı samimi poz verdim.
1: Siz oradan... ailece oynadınız, ne kadar güzel.
3: Evet, yani ilk reklamları çok samimi oldu. Evet. Ondan sonra filmler geldi ardı ardına, diziler geldi, reklamlar geldi.
1: Harika. Ve oyunculuk kariyerini de devam ettirecek misin Ayaz'cığım?
3: Evet, tabii ki de.
1: Kutluyorum seni, teşekkür ederim. İyi ki geldin. Defne'cim hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
4: İyiyiz, siz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen videonu editlemişsin de aynı zamanda. Sen evet. De kariyerini acaba böyle mi devam ettirmek istiyorsun?
4: Bilmiyorum, yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Mesela hani kumandada açma tuşunu bile biz ayarlıyoruz mesela. Şu tuşa basınca televizyon açılıyor mesela, onu bile yazılım mühendisleri ayarlıyor.
1: Resim çizmeyi de galiba seviyorsun.
4: Evet.
1: Değil mi? Kuliste benim resmimi çizmeye başlamıştın ama bitirebildin mi?
4: Bitirdim.
1: Nerede o resim?
4: Kuliste kaldı.
1: Kuliste mi kaldı? Birazdan bulalım belki. Bize yardımcı olurlar, getirirler. Benden, ben çok merak
3: benden
1: ediyorum.
3: Benden de övgüler yağdı.
1: Ayaz'cığım evet, kuliste biz beraberdik sevgili izleyenler ve arkadaşlarımızla böyle güzel sohbetler ettik. Ayaz'cığım çok centilmendin. Atlas'cığım sen de aynı zamanda. Bir tarafta Ayaz, bir tarafta Atlas. Defne'ye sürekli, Defne'cim çok güzel çizdin, çok güzel çizdin ama ben sonunu göremedim. O yüzden çok merak ediyorum. Belki gelir birazdan görürüz. İkinci turda görürüz belki. Ne dersin?
4: Belki, inşallah.
1: Tamam, hadi bakalım. Hoş geldin sen de. Atlas'cığım.
5: Benim adım Atlas Erdoğan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hem makine mühendisi olmak istiyorum hem de alışveriş merkezi kurmak istiyorum.
1: Kurmak istiyorsun.
5: Evet.
1: Alışveriş merkezi müdürü olmak istiyorum demiştin sanki.
5: İşte. Doğru mu? Kontrol eden ben olmak istiyorum.
1: Neden peki?
5: Yani zengin olmak istiyorum, bir de bağışlar dağıtmak istiyorum.
1: Sen zengin olmayı aslında bağış yapmak için istiyorsun. Öyle mi?
5: Bağışlar yapmak
1: yardım
5: için
1: yapmak
5: ve
1: istiyorsun.
5: Başka şeyler de var.
1: Ama zengin olmak
5: evet.
1: İstiyorsun. Ben bu duyarlılığından dolayı seni çok teşekkür ediyorum. Çünkü sen zengin olup aynı zamanda o zenginliğini de diğer insanlarla paylaşmak istiyorsun değil
5: evet.
1: Mi? Atlas'a alkışlıyorum. Teşekkürler Atlas'cığım. Sana da başarılar diliyorum. Zeynep'ciğim hoş geldin.
6: Hoş buldum.
1: Seni tanıyalım.
6: Ben Zeynep Pırfaloğlu. 5. Hı-hı. sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Büyüyünce hakim olmak istiyorum.
1: Şahanesin.
6: O kadar.
1: Gezmeyi seviyorsun sanki.
6: Gezmeyi
1: biraz.
6: Seviyorum.
1: Nereleri gezdin Zeynep? Yani nereleri gezmekten
6: Almanya'ya
1: hoşlanırsın?
6: Almanya'ya gittim, Yunanistan'a gittim, Viyana'ya falan gittim. Bir sürü yere gittim.
1: Güzel yemekler yedin mi orada?
6: Mm-mm.
1: Sevmedin mi?
6: İstanbul kadar güzel değiller.
1: Bizim yemeklerimiz kadar güzel değiller
6: evet.
1: Değil mi? Hadi bakalım o zaman geçti mi heyecan, başlayalım mı?
6: Başlayalım.
1: Evet. Duyamadım.
6: Evet.
1: Duydum. Hadi bakalım o zaman Ayaz için geliyor her tablomuz.
3: Afyonkarahisar'ın ağası.
1: Afyonkarahisar'ın ağası 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Sivri burunlu, ince ve uzun kuyruklu bir kemirgendir. Süremiz başladı.
3: Fare.
1: olabilir. Ayaz'dan çok hızlı bir cevap geldi. Acaba

0: Yaz'ın bu hızlı cevabı kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Yaz. Çok güzel başladık. Defne seni kutlamak istiyor. Defne'cim kutlayabilirsin.
1: Çakamadım.
0: Çakamadık. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Defne için gelsin Arif ablamız.
2: Annem Sevtap'ın sesi.
0: Sevtap Hanım'ın sesi 50 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor. Oo, olmasın mı? İnsan vücudunda üst ve ön koldaki kemiklerin birleştiği yerdir. Süremiz başladı. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması, ekip bunu bilir.
3: Dirsek.
0: Doğru cevabımız. Dirsek mi görelim? Bravo! Zeynep ve Defne'nin ortak çalışması. Harika bir ekip oldunuz. Atlas'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Efe'nin E'si.
0: Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve oyunlardan geliyor. Dizilen taşlarla genellikle 4 kişi tarafından oynanan bir oyundur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip bunu bence bulabilir. Beraber bir düşünelim. Dizilen taşlarla genellikle 4 kişi tarafından oynanıyor arkadaşlar. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet, açalım. Evet.
0: Herkes
1: evet
0: istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep.
3: Okey.
0: Ayaz da bir butona gitti.
1: Ben de o şey diyecektim.
0: O zaman Zeynep ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 10 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Zeynep için geliyor harf tablomuz. Ne olsun? Neyi seçelim?
3: Yeliz ablamın Y'si.
0: Teşekkür ederim. Yeliz'in Y'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle özel günlerde davetlerde giyilen bir tür gece kıyafetidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Özel günlerde davetlerde giyilen bir tür gece kıyafeti. Ne olabilir arkadaşlar? Neler giyeriz biz? Bir düşünelim davetlerde. Ne giyeriz? Var mı fikriniz?
1: Elbise giyeriz ama uymuyor.
0: Elbise giyeriz. Başka?
1: Elbise de olmuyor.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Var mı fikir?
1: Yok.
0: Daha 60 saniyemiz var. Düşünün arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep.
3: Abiye.
0: Doğru cevabımız abiye mi görelim? Bravo. Ailelerimiz de burada. Destekle alkışladılar bizi. Teşekkür ediyoruz.
1: Öyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum.
0: Abiyenin mi?
1: Evet. Bu arada ben de bilmiyordum.
0: Zeynep'ciğim sen biliyordun. Hadi anlat Zeynep.
3: Şimdi abiye böyle çok özel günlerde giyilen süslü püslü kıyafetlerdir.
0: Değil mi? Biz şimdi birazcık kızlar tarafı. Atlas'cığım.
4: Ben... Tam Zeynep böyle birkaç saniye önce Zeynep'in söylememesinden önce aklıma abiye diye bir şey gelmişti.
0: Abiye bak o seninki sen de yaklaşmışsın aslında buna ama abiye değil de.
4: Hayır abiye gelmişti işte ama o benden önce söyledi.
0: Olsun beraber biz bir ekibiz arkadaşlar. Evet. Ha Zeynep söylemiş ha Atlas söylemiş ha Defne ha Ayaz bence hepimiz burada birlik oluyoruz. Şimdi ben merak ediyorum acaba kumbaramızda kaç puan birikti görelim mi?
3: Görelim.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 110 puan biriktirmişiz ve hedefimize kalan puan 2390. Biz bence yaparız bunu değil mi?
3: Hadi İyi ilerlemişiz.
0: İyi ilerlemişiz evet. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 50 puan değerinde ve alışverişten geliyor. Bir ürünü bedeli karşılığında veren kişidir. Süremiz başladı.

0: İyi seçeyim.
1: İyi seçiyorsun. 30 evet. puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Çabuk davranan, çevik anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
0: Değil.
1: Hadi ekip çalışması. Atlas.
0: Atik.
1: Doğru cevabımız Atik mi? Atlas ve Defne. Acaba bu ortak cevapla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Zeynep de Atlas'ı kutluyor. Teşekkür
0: Yine
1: ediyoruz.
0: Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum.
2: Ben de.
1: Öğrenmiş olduk bugün hem Abiye'yi hem de neyi? Atik.
0: Atik.
1: Hadi bakalım Atlas için geliyor harf tablomuz.
3: Osman'ın O'su.
1: Osman'ın O'su 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Adres tariflerinde bulunan caddeye göre daha dar ve kısa olan yoldur. Süremiz başladı.
3: Sokak.
1: Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo Atlas. Harika gidiyorsunuz. Zeynep için geliyor tablomuz.
2: Fenerbahçe'nin F'si.
1: Fenerbahçe'nin F'si 70 puan değerinde ve müzikten geliyor. Müzik dinlemek için geçmişte yaygın kullanılmış bir alettir. Süremiz başladı.
2: Gramofon mu?
1: Acaba?
2: Gramofon.
1: Emin misin? Sever misin peki dinlemeyi? Görelim gramofon mu? Bravo Zeynep. Gramofonun görselini gördük. Zeynep'ciğim hemen bildin ama dinlemeyi sevmez misin? Çok güzel değil midir
2: Buradan
1: gramofon?
2: Buradan Fener öğretmenime teşekkür ederim.
1: Evet, neden?
2: Çünkü öğretti.
1: Fener öğretmenin mi öğretti? Peki Fener öğretmenin seviyor mu acaba dinlemesini? Nasıl öğrendin gramofonu?
2: Bizim konular vardı. Ses ve müzik gibi bir konumuz vardı Fende. Orada öğrendik.
1: Harikasın. Peki arkadaşlar gramofonu Ayaz sen sever misin dinlemeyi?
4: Duymuşluğum var ama dinledim diyemem. Hani severim ya. Yani.
1: Müziğin her türlüsü sevilir ama değil mi
4: evet,
1: arkadaşlar?
4: Evet ben müzik dinlemeyi de bir yandan çok severim. Hani.
1: Şimdi inşallah ödülü ulaşırız.
4: Ruhun
1: Çıkışta ne yapıyoruz? Derler. Ruhun gıdası çok haklısın. Çıkışta ne yapıyoruz Ayaz? Sözleşmiştik. Ödülü alıyoruz sonra.
4: Evet kutlama.
1: Müzik dinleyip dans edeceğiz. Hadi bakalım zafer dansı zafer. Yapacağız. Çok güzel bir program oluyor ama ben merak ediyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Hadi bir tahmin alalım Ayaz.
4: 230.
1: 230 Defne.
0: 250.
1: 250 Atlas.
3: 300.
1: 300 Zeynep.
2: 305 hadi.
1: 305 olsun hadi görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 300 puan Atlas bildin. Topladın mı Atlas?
3: Hayır.
1: Atlas bildi kutluyoruz ve hedefimize kalan puan 2200. Hepinizi kutluyorum. Harika bir ekip çalışması. Ve Ayaz'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Şimdi madem az önceki soruda bir F'den Fenerbahçe geldi. Hı hı. Ben de G'den Galatasaray'ın G'si.
1: Galatasaraylı mıyız? Evet. 60 puan değerinde ve bilim tarihinden geliyor sorumuz. Matematik bilimine ispat özelliğini getiren bilim insanı olarak da anılan filozoftur. Süremiz başladı. Haydi ekip bulabiliriz bu cevabı diye düşünüyorum. Bir düşünelim, bir ekip çalışması yapalım. Düşünürken de bir kutu açalım.
4: Aklıma geldi, bir şey geldi.
1: Geldi, hadi bir düşünelim, bir düşünelim, heyecanlandık. O zaman ben sizin için bir kutu daha açıyorum. Bir kutu daha açayım mı arkadaşlar derken Zeynep'ten cevap gelir mi?
2: Pisagro falan mı?
1: Pisagro. Bakalım doğru cevabımız Pisagro mu? Sanki olmadı. Ama çok yaklaştık. Onu söyleyebilirim. Hadi bir kutu daha açalım. Atlas.
3: Pisagor.
1: Pisagor mu doğru cevabımız? Zeynep, Atlas, Defne ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
4: Ya ben ikinci kutu açıldıktan sonra P'de aklıma geldi.
1: Evet.
4: Dilimin ucunda derim hatta böyle. Ama hani pisa

0: Pisa Grimm'in.
1: Arkadaşlar şimdi şeyini aslında bildiğiniz şeyleri burada heyecanı, az önce Defne ile de konuştuk ya, böyle heyecanlandığınızda biraz daha zorlaşabiliyor. O yüzden çok haklısınız, daha ısınma turundayız. O yüzden bence heyecan geçince daha da rahat olacak Ayaz'cığım. Ben size Pisagor ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Pisagor Yunan filozof ve matematikçidir. Doğadaki her şeyi matematik bilimiyle açıklayıp yorumlamaya çalışmıştır. Pisagor'a göre sayılar nesnelerin özünü oluşturmaktadır. Pisagor matematiğin doğanın temel yasalarını çözen bir anahtar olduğunu kabul eder. Dik üçgenle ilgili teoremi geçmişten günümüze dek gelen en ünlü teoremlerinden biridir. Alkışlamak istedi Ayaz. Alkışlıyoruz buradan ve Defne ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Defne için geliyor. Hangisi olsun?
0: V.
1: V 60 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Armuda benzeyen yapısıyla dışı yeşil, içi yumuşak olan iri çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı.
0: Ayva.
1: Ayva mı acaba? Aa, düşünelim. Pardon. Sığacak mı ayva? Hadi bakalım ekip çalışması. Ayaz.
0: Avokado.
1: Acaba doğru cevabımız avokado mu? Görelim.
0: Çak, çak, çak.
1: Artık ülkemizde de üretilmeye başladı arkadaşlar avokado. Atlas'la devam ediyoruz. Harf tablomuz Atlas için geliyor.
0: L.
1: Limonun L'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Açılıp kapatılabilen, takıldığı borunun veya kabın içindeki sıvıyı akıtan alettir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir Ayaz?
0: Musluk.
1: Doğru cevabımız musluk mu görelim? Bravo. Ne güzel bir ekip olduk. Zeynep'le devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım. Tek bir harf
2: kaldı. Zaten son kaldı U o yüzden.
1: U 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneli yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Pudra, pudra.
1: Bir düşünelim. Bir düşünelim. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneli yiyecek.
2: Susam.
1: Pudra mı, susam mı?
2: Susam.
1: Susam mı görelim? Harikasınız. Şahane bir ısınma turu geçirdik arkadaşlar. Ne durumdayız? Kumbarayı merak eden var mı? O zaman kaç puan? Herkes merak ediyor. Ayaz'cığım.
0: Şimdi yuvarlak bir hesaplama yap.
1: Yuvarlak bir hesaplama yap bakalım yuvarlak.
0: 540.
1: 540 Defne.
2: O zaman benimki de 550 olsun.
1: Yaklaşsın arkadaşına Atlas.
0: Hmm. 500.
1: 500 Zeynep.
2: 510.
1: Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar çok yaklaştık 500'lere. Kumbarımıza 480 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2020. Kutluyorum sizi. O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocukları. Geldik şimdi ikinci turumuza. Hazır mıyız?
3: Evet.
1: Bu nasıl hazırım, duymuyorum.
3: Hazırız.
1: Evet. Tamam, duydum, şahanesiniz. O zaman Ayaz'la başlıyoruz. Ayaz için gelsin harf tablomuz.
0: Bir göz gezdim ben.
1: Bir göz gezdir bakalım. Ne olsun?
0: Kankam diyeyim, kuzeyin K'si.
1: Kanka, kuzeyin K'si 80 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Bir olayı gören, bilen kimse ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
0: Kar. Şahit.
1: Haydi ekip çalışması.
2: Kulak şahidi olmak.
1: Ne olmak?
2: Kulak şahit.
1: Kulak şahit. Bir bakalım doğru mu? Ayaz'dan da bir şahit gelmişti değil mi Ayaz?
0: Şahit dedim.
1: Bir şahit geldi Atlas.
4: Tanık, şahit.
1: Tanık,

0: Şimdi Ayaz'dan şahit aldık, Atlas'tan tanığı aldık. Atlas'la Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
1: Yes. Atlas.
0: Gel Atlas seni kutlayacak.
1: Yes, çok.
0: Arkadaşlar harikasınız. Çok güzel bir ekip oldunuz. Gurur duyuyorum sizinle. Defne için geliyor Arif ablamız.
2: E.
0: E 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İstiridye gibi suda yaşayan bazı canlıları koruyan sert katmandır. Süremiz başladı. Böyle ne olur? Kumsalda. Geldi mi aklına?
2: Hayır.
0: Hadi bir ekipçi. Bir dakika. Tamam Ayaz.
1: Yengeç balığı diyecektim de
0: olmaz. Yengeç balığı doğru cevap mı? Olmadı. Arkadaşlar biz nerede yüzeriz?
1: Deniz.
2: Deniz.
0: Evet. Sonrası bir dakika. Defne'de de var, Ayaz'da da var.
1: Deniz balığı.
0: Deniz balığı. Doğru mu cevabımız?
1: Hayır.
2: Yok bende.
0: Yok mu?
1: Bir kutu açabilir miyiz?
0: Bir kutu açalım. Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Zeynep.
3: Deniz kabuğu.
0: Doğru cevabımız. Aa. Deniz kabuğu mu? Evet.
1: Hayır.
0: Herkes çok şaşırdı şu an. Bu şaşkınlığı görmeniz gerekiyor. Ayaz, ben bunu ortak cevap kabul ederim arkadaşlar.
1: Ben
0: eğer doğruysa.
1: Ya.
0: Ne oldu?
1: Ben direkt balığa girdim konudan.
0: Sen balığa girdin ama bak orada diyor ki sert katmandır diyor.
1: Ya benim katman balık gelmiş değil ki. Hatırlayamadım.
0: Midye kabuğu. Görüntüsü geldi Defne'ye değil mi?
1: Evet.
0: Hadi bir görelim
1: midye
0: doğru mu?
1: Geldi benim
0: bir görelim doğru mu? Harikasınız arkadaşlar.
1: Benim aklıma direkt midye
0: Atlas hemen Zeynep'i kutladı. Tebrik etti.
1: Benim aklıma direkt midye kabuğu geldi ya.
0: Midye kabuğu mu geldi? Gördünüz görselde arkadaşlar. Arkadaşlar hepimiz kumsalda toplamaz mıyız deniz kabuklarını?
1: Evet. Ben
0: mutlaka bir o tatil dönüşü eve gelir değil mi ben. Nerede görsek anı olsun diye.
2: Kale yaparken böyle pencerelere ya da süslere falan topluyorduk. Kale yaparken falan.
0: Sen ama bildin çok yaklaştın da işte son anda yine bir heyecandan mı oldu acaba?
1: Belki hani bir deniz balığı derime çok yaklaşmış sanıyordum da.
0: Olsun çok güzeldiniz arkadaşlar. Atlas için geliyor Harf ablamız.
4: Turhan'ın T'si.
0: Turhan'ın T'si 140 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Geleneksel gölge oyununun iki ana karakteridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Karagöz ve Karagöz ve Hacivat.
0: Karagöz ve Hacivat mı görelim? Orada bir buton savaşı gördüm de o yüzden.
1: Hatta
0: üzülmek yok. Üzülmek yok.
1: Hatta Defne bana şöyle bir bakış atlıyor.
0: Defne bir evet siz böyle bir arada mücadele vardı arkadaşlar. Bir buton
1: şöyle
0: mücadele.
1: Ya, tam bir soruyu.
0: Ama Ayaz'cığım neden centilmenlik yapmadın Defne'ye?
1: Tam soruyu da onun da cevabı olsun, benim de cevabım olsun.
0: O bak ne diyor ama. Tam bilmiştin diyor. Defne de biliyor bu sorunun cevabını. Ayaz da diyor ki ben kabul ediyorum. Defne'nin de cevabı
1: İkimize
0: olsun,
1: de sayılır
0: benim de
1: bu
0: diyor.
1: Cevap.
0: Atlas'cığım.
5: Öğrenim.
0: Öğretmenim.
5: Neyse. Ben Karagöz'ü bilmiştim. Ama Karagöz ve iyi bilmiştim ama Hacivat'ı hatırlayamadım.
0: Hacivat'ta kaldı. Zeynep sence de vardı.
3: Ya ben aslında bastım. Karagöz ve Hacivat olduğunu bildim direkt. Yani soruyu siz okumadan bildim ama bastım algılamadı.
0: Olsun arkadaşlar. Ben bunu Defne, Ayaz, Atlas ve Zeynep'in ortak cevabı kabul ediyorum.
1: Benim butona sorması şarkı ama.
0: Bir bakmak lazım. Defne'nin butonu galiba evet bir çalışmadı mı acaba? Şimdi bakalım bir deneyelim.
1: Normalde ben Hacivat'ın önünde başladığını bakayım. Sanıyordum. Hacivat ve Karagöz diye.
0: Hacivat ve Karagöz, Karagöz ve Hacivat. O zaman Zeynep için geliyor Arif ablamız.
3: Annem Sümeyra'nın sesi.
0: Sümeyra Hanım'ın sesi 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine et ve sebze doldurulan, ağzı hamurla kapatılarak toprak kapta pişirilen yemektir. Süremiz başladı.
3: Testi kebabı.
0: Son anda gelen bu cevapla kumbaramıza 90 puan atar mıyız görelim. Bravo.
1: Ben anlamadım.
0: Testi kebabı.
1: Alkışlayacağım ama.
0: Ayaz merak ediyormuş nasıl olduğunu. Bir bakalım mı? Yanımda hemen var testi kebabı. Tabii. Deneyenler var mıydı? Gördün mü Ayaz'cığım böyle bir...
6: Ya yok zaten ben hiç anlamadım ki hani hamurla
0: testi
6: kaplanan...
0: Testi kebabı böyle çok güzel, uzun saatler pişer o. Çok da lezzetlidir.
2: Ben alkışlayacağım, böyle butona bastım.
0: Defne, seninle çözeceğiz bunu. Şimdi birazdan çözeceğiz, tamam mı? Ayaz için geliyor harf tablomuz. Sonrasında Defne ile çözeceğiz bu olayı. Bu buton olayını çözeceğiz. Hadi bakalım görelim harf tablomuzu.
6: Şırnak'ın şeysi diyelim.
0: Şırnak'ın şeysi 150 puan değerinde ve deyimlerden geliyor.
6: 150 puan biraz fazla geldi.
0: Evet, yüksek değil mi? Farkında olmadan birini rahatsız edecek sözler söylemektir. Süremiz başladı.
6: Bu benden çıkmaz.
0: Hadi ekip çalışması. Farkında olmadan birini rahatsız edecek sözler söylemek. Ne olabilir acaba? Ben bir kutu açmak istiyorum. Daha var süremiz. Puanımız da yüksek.
6: Baş harfini, baş harfini.
0: Bak baş harfini istiyordun. Geldi baş harfi. Hadi bir kutu daha. Ayaz'cığım senin atasözleri deyimlerle aran iyiydi değil mi?
6: Evet, o da bununla mı ilgili?
0: Yani bence listende olabilir. Sen bana kuliste demiştin ki ben 50 küsür tane galiba. Kaç taneydi?
6: 52 ordudan.
0: Ordudan. Ayaz ordulu olduğu için 52 tane atasözü yazmış. Bakalım bulabilecek miyiz? Daha puanımız var arkadaşlar. 77 saniye ve 130 puan.
6: Ya,
0: hadi bir kutu açalım. Tamam, bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım mı? Açalım.
6: Şu ortadaki...
0: Ortadan mı acaba bir şey geldi?
6: Şu BLVT'nin ortasından bir kutu açabilir miyiz?
0: Siparişimiz var. Rejideki sevgili arkadaşlarımız duydunuz
3: mu? BLVT'nin arası.
0: Açabilir miyiz görelim?
6: Yeah.
0: Bakın arkadaşlar size özel rejiden.
6: Balta.
3: Bal.
0: Evet, ne oluyor o?
6: Balta.
0: O balta. Ne oluyor o balta? Hadi bir kutu daha açalım derken Defne'den cevap geliyor.
2: Baltayı taşa vurmak.
0: Harikasın Defne diyeceğim herhalde. Doğru bakalım.
6: Yani
0: Defne, ben de senin kadar sevindiğim için. Önceden ben de, aileler de burada alkışladı. Bak Atlas seni kutlamak istiyor. Atlas seni kutlamak istiyor.
6: Gel gel.
0: Zeynep çok, Defne çok sevindi.
3: Ben kimseye heyecan almıyorum ya.
0: Defne çok heyecanlandı. Hadi siz de birbirinizi tebrik edin. Süpersiniz. Arkadaşlar tam bir ekip olmadık mı? Defne cevap verdiği için çok sevindik şu anda. Kutluyorum Defne'cim seni.
6: Bu arada puanımızı öğrenebilir miyiz?
0: Neyi?
6: Puanımızı.
0: Ah tabii, bir puanlara bakalım o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim.
6: Bu 100 puan gelince.
0: Bu 100 puan gelince bayağı birikti. Arkadaşlar 960 puanımız birikmiş ve 1540 puanımız hedefimize kalan puan. Kutluyorum sizi.
6: Evet, daha bir turumuz daha var. Yetişeceğimizi düşünüyorum.
0: Bence de yetişiriz. Yakalarız biz bu puanı. Hadi bakalım Defne için gelsin harf tablomuz.
2: Nide'nin neyesi?
0: Nide'nin neyesi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Ne olursa olsun mutlaka anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Zorunluluk.
0: Zorunluluk mu doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Ne olursa olsun mutlaka.
2: Kutu açsak?
0: Hadi bir harf açalım. Bir harf daha açalım derken Atlas'tan cevap gelir mi?
3: Katiyen.
0: Katiyen.
3: Evet.
0: Katiyen mi görelim cevabımız?
2: Çok mantıklı.
0: Çok ya, mantıklı dedi ama olmadı. L var.
1: Ah. Ayaz. Kaçınılmaz.
0: Kaçınılmaz mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu. Ben bir kutu açmak
2: bir
0: istiyorum.
2: Bir kutu daha evet.
0: Bir kutu daha. Hani mutlaka bunu yapmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl yapmalıyız? Doğru cevabımız kesinlikle ise eğer.
2: Bu da çok mantıklı.
0: Kumbaramıza yine bu güzel ekip acaba 50 puan atar mı görelim? Harikasınız.
2: Çak.
0: Defne seni kutluyor Ayaz'cığım. Şahanesiniz. Atlas için geliyor Arif tablomuz.
3: Batman'ın B'si.
0: Batman'ın B'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Çoğunlukla ortasında göz şeklinde bir figür bulunan geleneksel objedir. Süremiz başladı.
3: Nazar boncuğu.
2: Ben diyecektim.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 100 puan daha ekler miyiz görelim? Arkadaşlar siz o kadar eminsiniz ki hemen alkışlar geliyor. Bayılıyorum size. Şahanesiniz. Birbirinizi kutluyorsunuz. Hiçbirimize nazar değmesin değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: O zaman evet bu da bizim nazarımız, nazar boncuğumuz burada dursun, bizim olsun. Zeynep'le devam ediyoruz.
4: Şeyda halamın H'si.
0: Şeyda halana sevgilerimizi gönderiyoruz. 90 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Tarihte Osmanlı askerlerine güç verip motive etmek için kullanılmış coşkulu müziklerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Kutu.
0: Kutu açalım mı hemen?
1: Kutu.
0: Tamam bir kutu açalım. Yardım edeyim mi?
1: Şey şu sonuncu kelime marşı herhalde.
0: Tamam hadi ekip beraber yaparız bunu.
4: Kahraman Zeynep. Marşı.
0: Kahraman Marşı mı görelim? Sığdı mı Zeynep'cim olmadı. Arkadaşlar aslında biliyorsunuz biliyor musunuz? Osmanlı askerlerine güç vermek. Hani Osmanlı askerleri kostümlerle aslında böyle okulda falan da bunu yaparız diye düşünüyorum. Mutlaka yapmışsınızdır. Ne marşı olabilir? Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Mehter Marşı.
0: Mehter Marşı mı doğru cevabımız? Bravo ya.
1: İlk defa duyuyorum. Bu arada ben de eminim diyerek hani yaptım.
0: Buldum bravo.
3: Ben en sonda yine buton kavgası oldu. Ben de basacaktım butona. Muhtar Marşı diyecektim.
0: Muhtar Marşı mı diyecektin? O da değişik olabilirdi ama Mehter Marşı'nı arkadaşlar olmadı mı?
1: İlk defa duyuyorum ama ya.
0: Olmadı
1: ben de ilk defa duyuyorum da ben sadece o tek cümlesini biliyorum.
0: Hadi tamam geldiyse. Peki aklına gelmişim. Bu galiba oyunculuk tarafından geldi. O zaman ben bir kumbarayı kontrol etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Kaç puan birikmiş kumbaramızda görebilir miyiz?
1: 1400 olabilir.
0: 1170 puan birikmiş ve hedefimize 1330 puan kalmış. Kutluyorum.
1: Kalan puanı yaklaştık.
0: Yaklaştık.
1: Anlık puanı.
0: Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 110 puan değerinde ve trafikten geliyor sorumuz. Bir taşıtı kullanabilmek için gerekli olan ehliyet de denilen karttır. Süremiz başladı. Ehliyete ne diyoruz?
1: Şu sürücü...
0: Yine bir yarısını bildik sanki ama Zeynep...
4: Sürücü belgesi.
0: O zaman Ayaz ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Bravo!
1: Ben nasıl bilemem ya?
0: Bildin sen de beraber bildiniz.
1: Sürücü onu anladım.
0: Arkadaşlar son 3 soru kaldı. Belgesi. Heyecanlı mıyız? Finale belgesi gidiyoruz. Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Bakalım. Çiçeğin Ç'si.
0: Çiçeğin Ç'si 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Seviyor muyduk Defne'cim atasözlerini?
2: Hayır.
0: Hayır. Görelim sorumuzu.
2: Ama belki bilirim.
0: Bence de bilebilirsin. Düşüncesizce davranan kişi olumsuzluklara katlanır anlamındaki atasözüdür. Akılsız başın cezasını nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Biliyorsun sanki Defne. Akılsız başın cezasını nokta nokta nokta nokta. Hadi ekip çalışması. Bence ekip şu anda bir fikrimiz yok değil mi? Bir fikir oluşturmak için harf açalım. Hadi bir harf
2: daha. Bir tane daha. Sondaki kelimesi... sondaki kelimesi şeker.
0: Ayaz yine galiba yarısını tahmin ediyor gibi ama bilmiyorum, emin değilim ben.
2: Şu sondakini tahmin ettim ama...
0: Sondakini tahmin ettiniz. O zaman Atlas'tan mı geliyor? Atlas'cığım sen sessizce, sessiz ve derinden yaklaştın. Bakalım doğru mu?
3: Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
0: Arkadaşlar katılıyor muyuz? Ne diyoruz? Ben bunu ortak cevap kabul edebilir miyim Atlas'cığım?
3: Evet.
0: Zeynep, Atlas, Defne ve Ayaz. Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan eklerler mi görelim? Harikasınız.
2: Ben de Defne gibi şey bastım ya butona.
0: Son iki sorumuz kaldı. Çekeri ve son iki harfimiz aslında. Atlas için geliyor. Bakalım hangi harf seçecek Atlas?
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 90 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Deniz, havuz gibi yerlerde yüzdükten sonra kurulanma amaçlı kullanılan eşyadır. Süremiz başladı.
3: Plaj havlusu.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Bravo. Ve son harfimiz Zeynep için geliyor.
2: Son
0: kutlamalar.
4: Zaten son kaldı I.
0: I kaldı. Bir tek 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz.
2: Ne?
0: Biraz üzüldü Zeynep ama belki biliriz. Futbolda oyuncunun topu ayağından kaçırmadan diğer oyuncuyu kıvrak hareketlerle geçmesidir. Süremiz başladı. Haklısın.
4: Ne yapabileyim?
0: Haklısın, çok haklısın. Hadi ekip çalışması. Defne?
2: Çalım atlak.
0: Defne'cim acaba doğru mu bu cevap? Bir görelim önce. Herkes alkışlıyor mu? Defne'cim durdun. Sonunda bu tonlara basmaya alıştın ha?
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum hepiniz arkadaşlar. Şahanesiniz. İki turu geride bıraktık. Nasıl oldu?
2: Bu arada 1100'deydik galiba. Ben bir tekrar puanımıza bakmak istiyorum.
0: Puana bakacağız. O zaman tamam hadi önce puanları görelim ama tahmin alalım mı Ayaz? Hızlıca.
2: Az önceki tahminimi tekrar söylüyorum. 1400.
0: 1400 Defne.
3: 1500.
0: 1500 Atlas.
3: Bende de 1400.
0: 1400 Zeynep.
4: 1500 diyorum 1500 ben de.
0: 1500 verelim bakalım kumbaramızda bu harika çocuklar kaç puan biriktirmişler? 1530. Aa, kızlar yaklaştınız ve kalan puanımız 970 bitiyorum. Arkadaşlar şimdi bu ne demek oluyor? Yani finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
2: Galiba 8.
0: Ha, daha az.
2: 7.
0: 5. 5 cevap bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Yeah. Kutluyorum sizi. Ayaz'la devam ediyoruz. Ayaz'cığım nasıldı senin için bu tur?
2: Çok güzeldi. Sonra böyle ortalarında böyle puanımız az olduğu için birazcık böyle ne kadar birazcık böyle heyecanlansam da korksam da takım arkadaşlarım sayesinde toparladık.
0: Süper.
2: Rahat rahat kazanırız.
0: Rahat rahat kazanırsınız. Defne?
2: Bu tur iki soru bildim, mutluyum.
0: Defne'cim soruları saymıyoruz. Hepiniz harikasınız. Bazen öyle oluyor işte butona biri daha erken basıyor, biri daha geç basıyor. O karışıklıklar olabiliyor. Kutluyorum Defne'cim seni.
2: Teşekkürler.
0: Atlas'cığım?
3: Ben de çok heyecanlıyım şu an. Çok güzel geçti iki turda. Hı hı. Mutluyum.
0: Zeynep'ciğim?
4: Bu tur çok güzel geçti. Sadece 5 sorucuk yani.
0: Sadece 5 soru yaparız arkadaşlar. Size teşekkür ediyorum. Hızlıca finale gidiyor muyuz?
4: Evet. Gidiyoruz.
0: Duyamadım.
3: Deneyim.
4: Gidiyoruz.
0: Finale gidiyoruz. Hadi bakalım.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş

0: macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bibes'ten tarif hıza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
6: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Bibes Kulübü'de.
5: Bu fırsat kaçmaz.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun kahraman.
7: Nice senelere kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
5: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
6: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben Kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 9 kilo toz deterjan 345 lira.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettiniz?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Garanti BBVA.
7: İyisin. Ha?
8: Bir garip bakıyor ya.
9: Arkadaşınız gayet iyi.
7: Dostlarım benim.
9: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
11: Ne mi olmuştu ya?
12: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
10: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
13: Var mı onlar?
8: Var mı sence? Evde yok ki.
10: Böyle bir şey değilim.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Mutlusun.
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
14: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
10: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz değil mi?

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Süpersiniz. Şimdi arkadaşlar, ben birini görüyorum. Şurada biz galiba Duygu ablamız geldi. Elinde de bir şey var. Ne acaba o? Benim fotoğrafım, gördünüz mü?
2: Evet. Gelin ablacığım, ben getirebilir miyim?
0: Sen getirebilir misin? Hadi gel. Arkadaşını bugün çok destekledin. Kuliste de destekledin. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz. Bize onu kulisten getirmiş. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ben bitmiş halini görmemiştim bu arada. Sen galiba değil mi bitirip kulise bırakmışsın? Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok centilmensin Ayaz'cığım. Şöyle göstermek istiyorum sevgili izleyenler. Sen resim çizeceksin değil mi ileride?
2: Evet, çizmek isterim de hobi
0: şöyle
2: olarak.
0: Görebiliyor muyuz sevgili yönetmenim? Çok güzel. Biraz yamuk tuttum galiba. Çok teşekkür ediyorum Defne'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Hayatım boyunca hep böyle güzel resimler çiz. Yine alkışlar başladı. Arkadaşımıza alkışlıyoruz. Şahanesiniz. O zaman kategorilerimiz hızlıca gelsin mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Evet. Çok heyecanlıyız. Gelsin. Ayaz için geliyor kategorilerimiz. Noktalama işareti içecekler, genel kültür meslekler. Hangisi olsun Ayaz?
3: Sefer, Metan, Özcan'ın sesi.
0: Sefer,
3: Metan, Özcan'ın sesi.
0: Özcan'ın sesi.
3: Açık adres vermiş gibi oldum.
0: Geliyor. Görelim sorumuzu. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
3: Kesme. Kesme.
0: Kesme. 200 puan ekliyor muyuz acaba, görelim. Kumbaramızda bir 200 puan. Bravo. Defne seni kutluyor. Bravo, harikasınız. Defne için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
2: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası. Noktalama işaretlerinden gelecek sorumuz. Bir yazıda başkasının sözlerini belirtmek için başa ve sona konulan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
2: Tırnak işareti.
0: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Acaba Defne kumbaramıza bir 200 puan ekler mi, görelim?
2: Önceden
0: herkes alkışlıyor. Arkadaşlar çok eminiz. Atlas, çok teşekkür ederiz. Çok centilmensin Atlas'cığım. Şimdi arkadaşlar, kumbaramıza kaç soru daha bilirsek acaba ödül alıyoruz?
3: Şu anda 750...
0: Acaba 650 puan daha mı atarsak? Bir bakalım o zaman hızlıca kumbaramıza kaç puan birikmiş,
3: 550
0: görelim.
3: 550 puan daha gerekiyor. 3 soru daha lazım.
0: Görelim bakalım.
3: 550 puan daha.
0: Kumbaramıza 1930 puan birikmiş arkadaşlar ve kalan puanımız 573 soruya ihtiyacımız var ödül için. Atlas için geliyor tablomuz. Hangisi?
4: Genel kültür Zeynep'in Z'si.
0: Genel kültür Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Bir yere dışarıdan gelen kişiyi bildirmek için girişe yakın yere konan sesli uyarı düğmesidir. Süremiz başladı.
4: Kapı zili.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaramıza kaç puan ekliyoruz Atlas?
4: 200.
0: Görelim bakalım doğru mu? Bravo.
2: İlk uçaksa sonra ben.
0: Çok heyecanlısınız arkadaşlar. Bakalım mı? Puanlara bir kez daha bakalım mı hızlıca?
2: Evet.
0: Hadi görelim kaç puan birikmiş.
3: İki soru kaldı.
0: Soru kaldı.
3: 370 puan kaldı.
0: 2130 puan ve kalan puanımız 370. Bravo. 370 Ayaz tahmin etti. Ve Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
5: Meslekler R.
0: Meslekler R. Sorumuzu görelim. Uzayda araştırmalar yapan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
5: Astronot.
0: Gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 1-200 puan daha ekler miyiz, görelim? Harikasınız. arkadaşlar, şimdi Ayaz için geliyor harf tablomuz. Herkes birbirini... Çok tatlısınız. Herkes birbirini burada tebrik ediyor. Ayaz'cığım hazır mısın?
6: Evet.
0: Hadi bakalım Ayaz hazır. Son gelsin soru. Kategorilerimiz. Daha sorularımız var. Dur bakalım. Kendini böyle strese sokma. Hangisi
6: mesleklerden
0: ol?
6: Ö.
0: Mesleklerden Ö. Görelim bakalım sorumuzu. Derin bir nefes al Ayaz'cığım. Mesleği saç kesip bakım yapmak olan kişidir. Süremiz başladı.
6: Kuaför.
0: Zor oldu mu bu soru senin?
6: Hayır, kuaför.
0: Emin misin?
6: Evet.
0: Peki Ayaz'ın bu cevabıyla ödülü alıyor muyuz acaba, görelim? Herkes alkışlasın.

0: Arkadaşlar enerjiniz o kadar yüksek ki ben de gerçekten sizinle birlikte burada çok enerjik oldum. Sizleri kutluyorum. Bugünün birincisi, birinci masadaki Ayaz. Kutlarız. Süper kumbarada bugünün birincisi. İkinci masadaki Defne. Kutluyoruz Defne'ciğim. Süper kumbaranın bugünkü birincisi. Üçüncü masadaki Atlas. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi. Dört numaralı masadaki Zeynep. Kutluyoruz. Çok güzeldi, harikaydı arkadaşlar. Şahane anılar biriktirdik bugün. Çok güzel bir ekip ruhunu bize yaşattınız. Hadi Ayaz'ım senden dinleyelim nasıldı?
1: Çok güzeldi. Dediğim gibi takım çalışması budur. Çok güzel ilerledik. Birimizin tamamlayamadığı şey diğeri şak diye tamamladı. Süpersiniz. Hiç tereddüt etmeden tamamladık. Yani kısacası kazanmamız beklenen sonuçtu.
0: Beklenen bir sonuçtu. Sen dedin zaten biz bunu yaparız diye. Kutluyorum Defne'ciğim.
2: Harikaydı, çok eğlenceliydi. Ara sıra da iltifat almamız çok iyi hissettirdi bana.
0: Çok iltifatlar aldın bugün, resim için ayrı aldın değil mi? Ve sen de sana çok da yardım etti burada. Bu arada resmim çok güzel, tekrar teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bakınız, şöyle gözüküyor mu? Azıcık gözüküyor galiba. Defne'cim çok teşekkür ederim. Ben bunu eve götüreceğim. En güzel anılarımda bunu da saklayacağım. Atlas'cığım.
3: Bence çok güzel bir gündü. Zaten hepimiz biliyoruz ki birlikte yapamayacağımız bir şey yok.
0: Süpersin. Birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yok. Harikasın. Zeynep'ciğim.
4: Gerçekten çok güzel geçti. Takımım da çok güzeldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum.
0: Kendine teşekkür etmeyi hiçbir zaman unutma arkadaşlar. Kendimize önce teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman unutmuyoruz, olur mu? Sonra tabii ki arkadaşlarımızı her zaman destekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: Süpersin. Bak şimdi geldi o atasözleri. Bir elin nesi var, iki elin sesi var dedi Ayaz. Arkadaşlar ödül nerede acaba? Bir ödül abla var buralarda. Nerelerde? Gören var mı?
3: Şurada.
1: Orada.
0: Ödül abla bu tarafta mı? Şurada. Gidiyorum. Evet. Ödül abla, Duygu ablamız, Ödül ablamız, teşekkür ederiz Duygu'cum. Bayağı ağır, taşıyamıyorum galiba. Ay ağır, çok ağır arkadaşlar. Zeynep'ciğim, kutluyorum, iyi ki geldin. Atlas'cığım, iyi ki geldin, kutluyorum. Defne'cim, iyi ki geldin, kutluyorum. Ve Ayal'cığım, iyi ki geldin, kutluyorum. Renk kattınız arkadaşlar. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, hadi beraber.

diye ay bir takipçim hem kavanoz göndermiş hem tarif göndermiş. Efendim tam daha ne isteyebilirim ki ben? Çok güzel kavanozda bir tatlı yapacağız. Sufle mi dersiniz? Sufle kek mi dersiniz? Böyle bir lezzet gerçekten ben de uzun zamandır yememiştim. Çok etkilendim. Hemen burada paylaşmak için geldim. Evet, başlayalım mı? Hadi ben şu malzemeleri size sayayım hemen. 3 tane ya, yani aslında hiç bozmadım karelerini. Burada 6 tane milföy var ama 3 tane blok halinde var. Peynirim var, yumurta sarısı, pul biber, çörek otu, tereyağı ve bir de biberlerim var. Şimdi bu yaz dönemine gelseydi Charleston biber olacaktı. Ama yaz döneminde olmadığımız için köy biberinden kullandım. O da çok güzel oldu. Evet, ne yapıyoruz? Hadi. Haydi başlayalım. Şimdi peynirimiz var burada. Bu taze peynirler, beyaz peynirlerden kullandım. Onun içine de pul biber koyuyorum. Başka ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ben bu ikisini çok yakıştırdım. O yüzden şöyle ikisini karıştırıyorum. Böyle yediğiniz zaman biraz da acı acı gelsin, değil mi? Şöyle hafif acı severler. Tabii acı sevmiyorsanız içine tatlı pul biberler var ya, toz, onlardan koyun, olur mu? O da çok yakışır. Evet, ne yaptım biberlerimi? Yıkadım. Sonra içlerini böyle açtım, temizledim. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Biberlerimin içine bu peynirleri dolduracağım. Ay evet, çok güzel oluyor. Yani bu tam böyle günlerde yapılacak tarif. Öyle söyleyeyim. Hani böyle herkesin tabağına birer tane alabileceği, pratik, sizi hiç yormayacak. Yani sizin evde 10 dakikanıza mal olmayacak bir tarif. Almayacak dakikalarınızı. Hem de çok keyifle yapacaksınız. Ya şu saatlerce mutfakta vakit geçirmek gerçekten, tamam, el oluyucu lezzetler de ayrı bir yerde, onu kabul ediyorum. Ama şimdi bunlar çok pratik, çok da lezzetli. Tam altın günlük, öyle söyleyeyim. Ben de kendi evimde yaptım ve bayıldım. Ama daha misafire fırsatım olmadı yapacak. O yüzden işte siz de yaparsanız bana resmini atın, olur mu? Merak ediyorum nasıl yapıyorsunuz, nasıl sunuyorsunuz? Evet, şöyle güzelce. Bu arada tarif de gönderebilirsiniz bana. Evet, biliyorsunuz tarif gönderdiğiniz zaman ben çok sizin adınıza yapıyorum tarifi. Biliyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Paylaşmak çok güzel. Burada ben paylaşıyorum. Orada siz paylaşıyorsunuz. Daha güzeli var mı? Evet, sonuncu biberimizi de şöyle içini doldurdum. Evet, şöyle biraz daha dolduruyorum. Az da koymuyorum yani.

içine yiyenler muhakkak peynirin tadını alsınlar. Harika. Biberlerimi doldurdum. Şimdi ne yapıyorum? Evet, şöyle alalım kenara. Tereyağımı da şöyle alayım. Çünkü onu en son süreceğim. Benim hemen şu biberleri kenara alıyorum. Çünkü merdaneyle biraz milföyleri açacağım. Şöyle tezgahıma milföyümü şöyle açacağım. Biraz şöyle koyayım. Bana biraz yer lazım. Şöyle birazcık genişleteceğim milföyümü. Azıcık şuradan un alayım. Çok az bir un serpeceğim üzerine. Ve tezgaha şöyle tutsun diye. Süper. Şimdi böyle birazcık açmam gerekiyor. Tamam. Gayet güzel oldu. Çok da fazla değil. Zaten milföyler ince biliyorsunuz. Evet, bıçağımı da alayım. Evet, şöyle şerit şerit kesiyoruz milföyümüzü. Uzun uzun şerit şerit. Evet, şöyle kestik. Bakalım kaç tane milföy kullanacağız? Birlikte göreceğiz. Şöyle biberleri böyle doluyoruz. Evet, buna bir tane, bir tane daha alıyoruz şimdi. Evet, devam ediyoruz dolamaya. Evet. Efendim, bir tanesini yaptık. Şöyle tepsime koyacağım. Şöyle bir tanesini tepsiye dizeceğim. Şimdi geri kalanını sarmaya devam ediyorum. Evet, buradan başladık. Fırında bu biberler böyle biraz yumuşuyor. Lezzeti gerçekten, bir kere milföy çıtır çıtır olduğu için biberi yerken milföyün de çıtırtısını duyuyorsunuz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Evet, hem sebze yemiş oluyoruz. Biber, bir tane biber yemiş oluyoruz mesela, C vitamini. Hem de böyle yazın olursa özellikle Charleston biberle de çok güzel oluyor. Evet, şöyle hemen bir tane daha buradan devam ediyorum. Yetmediği yerde keserim. Tamam, bunu da böyle yapalım. Evet. Şimdi ben diğerlerini de saracağım. Sonra üzerine yumurta ve çörek otu zamanında tekrar buluşacağız.

Biberlerimi sardım. İçine peynirler doldurdum. Üzerine biraz tereyağı sürdüm. Sonra bir de yumurta sarısı sürdüm. Şimdi de çörek otu koyuyorum. Evet şöyle. Mumyaya benziyor değil mi? Şöyle biberlerime, ama çok lezzetli oluyor biliyor musunuz? Siz de bu lezzete bayılacaksınız. Efendim biz 180 derece fırına gidiyoruz. Tekrar görüşürüz. Geldik tatlı tuzunun tatlı bölümüne. Şu kavanozda çok güzel sufle kekleri yapalım birlikte. Berna Hanım'a hem tarif için hem de bu şirin kavanozlar için teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel bir tarifle buluşturacak bizi. Hemen başlıyorum saymaya malzemelerimi. Bu şimdi sos için malzemeler. Pudra şekeri, krem peynir, vanilya ve biraz da krema. Bir paket kremamız var. O paket kremanın içinden bir dolu yemek kaşığı aldım ve buraya ayırdım. Bir kremadan bir kaşık eksik olacak öbür krema. Üç yemek kaşığı kakaomuz var. Şekerimiz, vanilyamız, kabartma tozumuz, kremamız, 3 yumurtamız ve unumuz var. Efendim malzemeler böyle. Hemen başlıyorum. Ha bu arada size söylemeyi unuttum. Bir tencereye ihtiyacımız var. Tencerenin içine su koydum ve o suyu kaynattım. Şimdi altını açıyorum. Suyumuz kaynıyor.

Evet. Şekerle yumurtamı çırptım. Şimdi içine kremayı koyuyorum. Hemen şuradan bir kaşık yardımıyla koyayım. Evet, şöyle kremayı içine koyuyorum. Bu arada kakaoyu da içine koyuyorum. Böyle bol kakaolu bir şey olacak. Zaten sufle gibi. Vanilyamızı da koyuyoruz. Kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Nasıl keyifli bir tarif. Lezzeti daha da güzel. Biraz da unundan koyuyoruz. Harika. Şimdi başlıyoruz çırpmaya. Şöyle en alçak devirle başlıyorum. Çünkü çok da etraf toz olsun istemiyorum. Yavaş yavaş çırparak başlıyorum.

Evet. Şimdi bunu da kenara koydum. Bir kaşık alıyorum. Ve bakın bu çok güzel bir kek içi gibi oluyor aslında. Evet, şöyle yavaş yavaş kabıma yerleştiriyorum. Bakın şimdi çok kabaracağı için çok fazla koymayacağım. Yani dibinde kalacak. Hani fazla doldurursam çünkü bu sefer kavanozdan taşıyor. Üstüne sos yeri kalmıyor. Evet, bu gayet güzel. Neredeyse iki yemek kaşığı ayarı yeterli oluyor. Evet, o kadar koyuyoruz ama nasıl kabarıyor inanamayacaksınız. Evet, şöyle koyalım. Bunları şimdi teker teker suya yerleştireceğim. Evet, tencerede kavanozda sufle kek yapmış olacağız. Evet, şöyle iki kaşık koyuyorum hepsine. Evet, bir. Ay, buradan nasıl çikolata kokuyor? Nasıl kakao kokuyor? Size anlatamam. Ben böyle kek sıyırmaya da bayılırım. Sizin aranız nasıl kek sıyırmayla? Yani benim için bu da olabilir, bu da yeterli. Yani pişmesi çok da önemli değil, öyle söyleyeyim. Şimdi hemen tenceremi açıyorum. Evet, şöyle yavaş yavaş tenceremin içine tatlılarımı yerleştiriyorum. Evet, sonuncusunu da alalım. Evet, böyle. Sadece şunun içine birazcık şey kaçmış. Hemen kenarından temizleyeyim onu. Sonra kötü gözükmesin. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Altını açıyorum. Bir bezle üzerini kapatıyorum. Üzerine de kapağını kapatıyorum. Şimdi de sıra şu güzel sosu hazırlamaya geldi. Ay, sos da çok lezzetli, biliyor musunuz? Hemen malzemeleri koyuyorum. Krem peynirim var. Hani böyle labne, bir de krem, beyaz krem peynir vardır ya. Labne olanı değil, krem peynir olanı. Vanilya ve pudra şekerim var. Evet, şöyle koyuyorum. Efendim, sosum bu kadar. Şimdi ben bu sosu mikserle çırpacağım ve sosu hazırlamış olacağım. Ondan sonra sulumda görüşeceğiz.

tatlı tuzundan sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Çıtır çıtır biberlere milföyü sardık ve çıtır milföyler yaptık biberle. Bir de kavanoz tatlısı yaptık. Kavanozda sufle mi dersiniz, kavanozda kek mi dersiniz? Üzerine de harika bir sos yaptık. Onu da koydum. Üzerine çileklerini de koydum. Tam ağzınıza layık oldu. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın.

Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu balon gibi. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Biz iyi alıştık İstanbul dışına çıkmaya. Biz iyi alıştık Mithat, seni iyi alıştırdım ben İstanbul dışına çıkartmaya. Siz de beni iyi alıştırdınız. Neredeyiz söyleyeyim mi? Balıkesir, Ayvalık, Cunda'dayız. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle bu ışıl ışıl balon gibi 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Efendim, gezmek olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar, kahveler alınsın. Cunda'da mükemmel bir program sizleri bekliyor efendim. Ben buraya akşam saatlerinde gelmeyi tercih ettim. Çünkü akşam saatlerinde daha kalabalık oluyor. Bu kalabalıklığı görmenizi istedim ve daha serin oluyor açıkçası. Gündüz baya sıcak oluyor. Şimdi bu sokaklar aslında gündüz de çok keyifli ve görmeniz gereken sokaklar ve herkesin fotoğraf çektiği ve çektirdiği sokaklar. Ben önce bir susayım. Gündüz bu sokaklara nasılmış, bu güzel evlere bir göz atın. Sonra yine buradan sizleri karşılayayım.

Gündüz nasıl olduğuna baktınız bu sokakların ve evlerin. Gerçekten çok keyifli. Şöyle bir bakıyorum da akşama ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel bence Mithat. Sence? Kesinlikle dedi. Ayvalık Cunda herkesin geldiği bir yerdir hemen hemen. Ekran karşısında beni izleyen, yani %80'in geldiği ve aslında bildiği bir yerdir sevgili seyirciler. Genellikle bu görmüş olduğunuz evler konaklama tesisi olarak kullanılıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Tabii ki oturan insanlar da var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, Mithat da biliyor. Önemli olan yani bulunduğun yeri güzelleştirmek. Mesela bu kapı muhtemelen demirden herhangi bir kapı iken ne güzel maviye boyamışlar. Umarım akşam görünüyordur. Görünüyor mu Mithat? Görünüyor, görünüyor Yıldız dedi. Konaklama fiyatları burada ne kadar bilmiyorum. Hepsinin bilgisini sizlere vereceğim. Ama şunu belirtmek istiyorum ki sizlere. Cunda'ya geldiğinizde şöyle Mithat bir yerleri gösterebilir misin rica etsem? Görmüş olduğun

0: gibi yollar taşlı ve yürümesi zor yollar. O yüzden rahat bir ayakkabıyla gelmenizi tercih ediyorum. Genellikle yaz aylarında fazlasıyla kalabalık oluyor sevgili seyirciler. Cunda onu söyleyebilirim sizlere. Ama kışında gelindiğini belirtmek isterim ve serin serin akşam kalabalığında Cunda sokaklarına kendimi bırakıyorum. Ben çekeyim mi? Bir dakika, ha şundan bende de var çünkü de o yüzden. Bir dakika. Şimdi çekiyorum. Bu hemen çıkan değil mi? Tamam, o yüzden herkes en güzel pozunu versin. Çekiyorum. Çektim. Kız ne çabuk bozdun.
1: Olsun, hemen hızlı çekiyorum. Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. İyi gezmeler. Kolay gelsin de ya. İyi gezmeler denir. Alışmışım esnafla muhabbete. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bak kesinlikle bir daha söylüyorum. Cunda sokaklarına rahat ayakkabıyla gelin. Ay benim süsüm bozulmasın diye topuklu ayakkabıyı giyip gelmeyin. Bak yolları görüyorsunuz. Vallahi düşer bileğinizi bileğinizi kırarsınız değil mi hanımefendi? Değil mi hanımefendi?
1: Evet.
0: Evet. Ay ne kadar güzel. Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederiz. Burası da pek güzelmiş. Vallahi. Merhaba. Bayağı güzelmiş hem de. Değil mi? Ha fiyatları soralım. Cunda da genellikle konaklama ne kadar? Mithat dedi ki hemen fiyatları sorsana dedi. 3000 burası mı?
2: Evet.
0: Burası mesela 3500 ile 4000 lira arasında değişiyormuş. Ne aradığınıza bağlı kalmak istediğiniz yerde değil mi beyefendi? Ama genellikle Cunda'da butik otellerin olduğunu söyleyebilirim. Ben Cunda'ya 2-3 kere falan geldim. Otellerin hepsi hangi otelde kalırsanız kalın temiz. Kahvaltısı genellikle çok güzel onu söyleyeyim. Önemli olan lüks olması değil bana göre zaten. Temiz olması. Sence Mithat? Kesinlikle katılıyorum dedi. Ay şu içerisi çok güzelmiş. Gösterebilir miyim izleyicilerime? Tabii ki dedi gel. Bak ne kadar güzel yapmışlar. Hanımefendi de dinleniyor. El sallayın hanımefendi, hiç kalkmanıza gerek yok. Merhaba. Aa bayıldım ben buraya. Bayağı güzel. Her yeri ayrı fotoğraf. Her yeri ayrı fotoğraf. Şuraya girebilir miyim? Evet, bahçeye de bakacağım. Dışarıdan kahvaltıya geliniyor mu?
2: Tabii ki.
0: Bak kışın da geliniyor buraya işte. Koymuşlar şömineyi, gördünüz mü? İşte böyle bir yerde konaklamak isterseniz 3500 lirayla 4000 lira arasında iki kişi kahvaltı dahil onu söyleyebilirim. Haydi geri Cunda sokaklarına. Ha bu arada derseniz ki Yıldız'cığım ben daha uygun yerde kalmak istiyorum. Tabii ki daha uygun yerde de kalamaz mısınız? Kalabilirsiniz. Ben buradaki beyefendiyi gördüm. Buraya fiyat sordum. Ama diğer yerlerinde fiyat bilgilerini tabii ki sizlere anlatacağım ve aktaracağım efendim.

Hanımefendi, akşam saatlerinde Cunda sokaklarını değerlendiriyor fotoğraf çektirerek. Aynen. Hemen biz de pozumuzu verelim. Ay ben bir ayakta durursam poz vereceğim. Ay Cunda hatırası. Aynen. Ay o da gözüksün. Dur siz şöyle gelin. Benim boyum kısa ya, ben şöyle geleyim. Tamam. Hadi pozumuzu verelim.

0: Şimdi benim Cunda'yı akşam sizlere göstermek istememin sebebi, gündüz Cunda bayağı tenha oluyor sevgili seyirciler. Hani tatil yerlerinin bazıları gündüz tamamen kapalı olur. Akşama doğru daha çok hareketlenir ya, merhaba. Cunda da öyle. Hemen sağımda mesela çok güzel bir yer var. Mithat gösteriyor şu an sizlere. Cunda'ya geldiğiniz zaman buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bayağı güzel ürünler de var. Baksana şuna. Çok güzelmiş. 1850 lira mesela bunun fiyatı. Bayağı da şıkmış değil mi? Bakın burada çok güzel terlikler var. Çantalar var. Bakayım şöyle. İçerisi de bayağı kalabalık. İşiniz gücünüz rast gitsin beyefendi. Aa, bu da ne güzelmiş. Bu da çanta herhalde. Bu çantanın da saçları uzamış. Ne kadar bu? Kendi tasarımlarıymış. 1500 liraymış. Mithat da böyle yapıyor. O nasıl çanta ya diyor. Hemen göstereyim. Bu çanta sadece Cunda'da var. Gösterebilir miyim? Bu çanta sadece Cunda'da var. Bak, bak, bak, bak. Bak. Bu çanta sadece Cunda'da burada var. Kendi tasarımları. Aa, çok havalı ama. Şöyle uzun boylu olacaksın. Çünkü niye biliyor musunuz? Beyefendi de hemen diyor ki paketleyelim hemen. Dur bir dolaşalım. Daha yeni geldik. Akşam pazarı bir dur. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Bak, boyu kısa olan bence bu çantayı takamaz. Neden biliyor musunuz? Boyu kısa olan paçalı tavuk gibi böyle gider. Bakın ben size diyeyim sevgili seyirciler. Boyu kısa olan böyle gider. Az böyle biraz uzun boylu olmak lazım. Çünkü yerlere sürünür. Kesersen de havası bozulur diye düşünüyorum. Ama güzel çantaymış. Ben asıyorum bunu tekrar. Asamadım.
1: Tamam olmuş.
0: Asama, olmuş mu? Ha tamam, olduysa. Görüşürüz, kolay gelsin. Çanta güzeldi. Bak kıyafetler de güzeldi.

0: Tekneler ne güzel duruyor değil mi Mithat? Hanımefendi elbiseniz çok yakışmış. Çok da güzelsiniz maşallah. Sevgili seyirciler, biraz önce biz ara sokaklardaydık bu arada. Şimdi sahile tekrar geldik, açılış yaptığımız yere. Efendim, gelin konuşun, ayıp ediyorsunuz. Aa, ne kadar güzelsiniz siz de. Hanımlara, hanımların, şöyle sarılabilir miyim?
1: Tabii ki. Ha,
0: sarıldım zaten, sormadım ama hanımlara, hanımların iltifat etmesi gerekiyor. Hele güzel bir elbise gördüyseniz, güzel bir hanımefendi gördüyseniz, çok güzelsiniz hanımefendi ya da elbiseniz çok güzel, size çok yakışmış diyebilirsiniz. Hiçbir yeriniz eksilmez açıkçası. Vallahi hiçbir şey de olmaz. Yalan mı?
1: Katılıyorum.
0: Cunda gündüz sahili bomboş. O yüzden akşama bıraktık. Onu da söyleyelim. Zaten ara sokaklarda söylemiştim biraz önce. İsim?
1: Duygu ben.
0: Duygu merhaba.
1: Merhaba.
0: Nereden geldin?
1: Gaziantep.
0: Antep'e selam olsun. Antep'ten bana baklava geldi biliyor musun?
1: Öyle mi? Evet. Antep'in baklavası meşhurdur.
0: Tabii. Şöyle bir bana dön bakayım. Ay maşallah. Şöyle bir dön bakayım. Ay maşallah Duygu. Evet. Kaç gündür buradasın?
1: İşte 3 diyelim.
0: 3. Peki nerede kalıyorsun?
1: Yani Cunda'da Ayvalık tarafında kalıyoruz biz.
0: Ayvalık tarafında kalıyorsun.
1: Gezmeye geldik.
0: Gezmeye aynen. Geldim buraya. Keyfin yerinde mi?
1: Güzel, aynen.
0: Fiyatlar nasıl?
1: Cunda aslında bence şeye göre, Alaçatı'ya göre, Alaçatı'ya da gittim ben, daha uygun kalıyor. Yani Çeşme'ye, Alaçatı'ya göre daha uygun kalıyor.
0: Küçükköy'e gittin mi?
1: Küçükköy'e gitmedim.
0: Ay
1: ama
0: çok
1: Kaz
0: güzel, kesinlikle git.
1: Gittim.
0: Değil mi Mithat? Küçükköy'e kesinlikle git, buraya 20 dakika yarım saat uzaklıkta. Duygu arkadaşların bence çok sabırsız, seni bekliyorlar.
1: Evet, ben kaçıyorum o zaman.
0: Öpüyorum seni, iyi gezmeler. İyi gezmeler, onlar da Antep'ten geldi.
1: Karışık onlar.
0: Karışık. Selam söyle. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sevgili seyirciler, şimdi tekrar belirteyim. Sahile geldiğinizde gündüz bomboş. Tamam mı? Şu an iğne at yere düşmez. İğne at yere düşmez. Ve biz o balonla açılış yapmıştık. Senden o balonu alabilir miyiz diye rica ettik. Sen de bize tabii ki dedin. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Ne kadar bu balonlar?
2: 70 lira.
0: 70 lira. 2 sene önce mi, 3 sene önce mi ne? Eşim bana bu balonlardan almıştı, çok seviyorum diye. 30 liraydı. Aslında baktığında fiyatı çok da artmamış bence. Sence Mithat? Bence de dedi. İsim?
2: Nur Hayat.
0: Nur Hayat. Hı hı. Nur Hayat.

0: sahile geldiğiniz zaman yaz aylarında burada bu güzel balonları satıyor. Gelip satın alabilirsiniz. Gündüz nasıl burası?
1: Vallahi boş oluyor.
0: Boş mu oluyor? Biz de o yüzden akşam çekelim dedik Cunda'yı. Nurhayat da boş oluyor dedi. Ben susayım. Bir de gündüz hali konuşsun bu sahilin. Sonra tabii ki sizleri tekrar karşılayayım.

Şimdi şunu söylemem gerekiyor ki burada birçok balık lokantası var. Akşam buraya geldiğiniz zaman birçok balık lokantasında bütçenize göre ve tabii ki damak zevkinize göre oturup bir şeyler yiyebilirsiniz. Onun dışında yine akşam böyle buzlu badem satan beyler var. Merhaba. Ne kadarmış bir soralım. Ne kadar? 100 gramı 50 lira. Bu badem de çok güzel oluyor bu arada. Yani sahili Cunda'nın fazlasıyla hareketli sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Bakın burada tekneler var. Merhaba. Bu tekneleri kiralayabiliyorsunuz. Telefon numaraları yazıyor bazılarının üstünde. Gündüz de o teknelerde çok sıcak olduğu için kimse olmuyor. Ancak o telefon numarasından arayıp ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi siz biraz buralara göz atarken ben o numarayı arayıp size ne kadar olduğunun bilgisini vereceğim. Teknenin fiyatıyla sizleri karşıladım. Ne kadar olduğunu hemen söyleyeyim. Cunda'ya geldiniz. Arkadaşlarınızla birlikte tekneyle koyları gezmek istiyorsunuz. 6 kişisiniz. Hemen şu teknenin fiyatını söylüyorum size sevgili seyirciler. 8.000 lira 6 kişi. Köfte ya da balık yeme tercihiniz varmış. Salata, meyve 4-5 koy geziliyormuş ve 10.30'da hareket ediyormuş. 10-10.30 gibi 6.30'da da dönülüyormuş. Fiyatı size bırakıyorum. Ben yorum yapmayacağım. Siz bilirsiniz. Ben fiyat bilgisini sizlere verdim. Şimdi gündüz tekrar sizlere Cunda'yı göstereceğim. Önce alışveriş yapılacak yerleri sizlere göstermek istiyorum açıkçası. Akşam halini aslında göstermek istiyorum. Sokaklara yine gündüz geleceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi Cunda'nın hemen şu sağımdaki görmüş olduğunuz kahvesi. 200 yıllık bir bina orası. Yarın gündüz halini de göstereceğiz, merak etmeyin. İçerideki işletmecileri 90 yıldır neredeyse burayı işletiyorlar. Cunda'ya her gelenin uğradığı tarihi bir yer burası. Onu söyleyeyim. Oraya girelim ve şöyle güzel bir limonata içelim. Hani akşam serin, akşam gezelim dedik ama akşam da biraz ılık olduğunu açıkçası söylemek gerekiyor. Ama şunu belirtmek isterim ki Cunda, yani Ali Bey Adası mutlaka gelinip görülmesi gereken çok güzel bir yer. Vallahi benden söylemesin.

0: Mithat tabii ki dikkatini çeker beyefendi. Benim de dikkatimi çekti. Öncelikle işinizin çok zor olduğunun farkındayım.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Emekle yapıyoruz.
0: Efendim?
1: Emekle yapıyoruz.
0: Emekle.
1: 10 saat yapıyorum günde.
0: 10 saat yapıyorsunuz.
1: Evet, 10 saatte 10 kilo kahve çıkıyor. Benim 10 saatte yaptığım makine 1 dakikada çıkarıyor. Elimdeki 33 kilodur. 10 saatte 10 bin kere böyle vuruyor. Her gün.
0: 10 saatte 10 bin kere vuruyormuş beyefendi böyle her gün.
1: Dibek kahvesi yapıyoruz. Bu Dibek kahvesi de 1450 yılında keşfedilmiş. O tarihten bu tarihe Türkiye'de yapan bir biz kaldık.

0: 573 senedir Türkiye'de yapan bir Wizards.
1: Süper. Evet. Bir şey soracağım beyefendi. Kaç senedir yapıyorsunuz?
0: Ben bunu 12 senedir hemen hemen her gün yapıyorum.
1: Şimdi bunu yapıyorsunuz. Bunun yapımı ne kadar sürüyor? Ben çok merak ettim.
0: 10 saat yapıyorum. 10 saatte 10 kilo kahve çıkıyor. Benim 10 saatte yaptığımda makine 1 dakikada çıkarıyor. 3 günde bir de 15 saat yapıyorum. 15 saat o gün boş olurum. Tekne olmuyor. 15 saat bunu böyle hiç durmadan dövüyorum, yapıyorum. 15 saatte de 15 kilo kahve çıkıyor.
1: Ellerini gösterebilir misin Mithat? Evet. Emek.
0: Emekçinin elleri bunlar arkadaşlar. Bunlar emekçinin altın madalyası. Bakın.
1: Eline sağlık, emeğine sağlık. İsim?
0: Evet. Ferit Toprak. Ferit Kaptan da diyebilirsiniz. Kaptan, aynı zamanda kaptanım da.
1: Şimdi bir saniye. Bunlar bugün yaptığınız kahveler mi? Evet, bir saniye geliyorum hemen. Kameraman arkadaşımız Mithat gösterirken.
0: Biraz yaptık, içeri verdik. Taze taze kahveler dövülüyor. Orada kahveler oluyor, müşteriler içiyor.
1: Bak, burada kahve yapılıyor. Taze taze. Sizin için orada pişiyor. 10 saatte yapılan kahve biraz önce söyledi.
0: Devamlı taze taze yapıyoruz. Taze taze içiliyor.
1: Bir dakikada sizin önünüze evet. geliyor. Ertesi hanımefendi, siz de fotoğraf için, video için bekliyorsunuz değil mi? Çekeyim mi Ferit Bey'le sizi? Olur, tamam. Gelin çekeyim hemen şöyle. Hemen çekeyim sizi şöyle. Videoya da çekeyim. Şöyle. Çekilmez mi ya burada video ve fotoğraf? Nasıl bir emek var görseniz. İzlemeye doyamazsınız siz de benim ve hanımefendi gibi.
0: Bu kahveyi benim gibi yaparsanız benim gibi böyle incecik kalırsınız.
1: Bir daha söyleyin, bir daha söyleyin.
0: Bu kahveyi böyle benim gibi yaparsanız benim gibi incecik kalırsınız. Gram yağınız kalmaz.
1: Öyle mi? Eve kuralım hanımlar o zaman bir böyle kahve. Ne bu?
0: Bu dibek.
1: Ha, o zaman eve kuralım hanımlar bir dibek. Evet. Benim gibi yaparsanız incecik olursunuz diyor. Evet. Kuralım o zaman eve. 10 saatte dövelim. Evet. Stres de atarız evet. değil mi?
0: Evet.
1: Ferit Bey, siz de iyi stres atıyorsunuzdur bu evet. arada.
0: Tabii ki canım, böyle yapa yapa stresimiz kalmıyor tabii ki. Bütün hırsını, içindeki şeyi, enerjiyi boşaltıyorsun. Tekrar enerji depoluyoruz tabii.
1: Vallahi emeğinize sağlık ya. Bakın yaptığı kahveler burada biraz önce. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterdi. Bu kahve burada yapılıyor. Hemen taze taze sizlerin önüne geliyor orada yapılıp ya. Doğru söylüyor. 10 saat dövüyor. Sonra 1 dakikada önümüze geliyor. Şimdi ne yapacaksınız?
0: Şimdi bu dövdüklerimin %15'i %20'si geçer. %80'i tekrar tekrar dövülür. Yani gün boyu böyle yapıyoruz. Şu.
1: Vay be.
0: Şöyle yapın. Derin nefes alacaksınız. Tamam. Derin nefes aldıktan sonra 10 saniye nefesinizi tutacaksınız. Ondan sonra bedava bir kahve içmiş olacaksınız. Ha, hadi tamam. Başlıyoruz. Derin nefes çekin. 10 saniye tutun. Bedava bir kahve içtiniz.
1: Afiyet olsun o zaman. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Hayatımda ilk kez dibek kahvesinin nasıl yapıldığını görüyorum. Umut, bu güzel emeğe bir alkış gönderir misin? Ben de alkışlayayım. Emeğinize sağlık. Allah yolunuzu açık etsin ve sağlık versin. Kollara kuvvet, bileğe kuvvet, ele kuvvet.
0: Hepsi var zaten. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Burada balık yiyoruz, oradan güçleniyoruz. Papalina var bizim burada. İskorpit balığı var, kalamarımız var, çok güzel. Onları yediğiniz zaman benim gibi taş gibi olursunuz.
1: Şimdi ben bilerek buraya oturdum. Neden bilerek buraya oturdum? Arkamda Ferit Bey'i de görün istedim açıkçası. Çünkü çok güzel bir görüntü var bence. Sence? İthatçım, evet dedi. Şimdi burası yaz-kış açık. Haftanın 7 günü açık bir yer. Sabah 7'de açılıyor. Yazın tabii ki müşterinin durumuna göre. Gece 2'de de kapanabiliyor. 2.30-3'te de kapanabiliyor. Çünkü her daim kalabalık bir yer. Gerçekten sevgili seyirciler. Hani gündüz sahil boş olsa da burası kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Gelen geçen Ferit Bey'i çekiyor. Gelen geçen Ferit Bey'i çekiyor. Ne kadar güzel bir şey yapıyor ama değil mi? Ben hiç böyle bir şey görmedim daha önce. Emeğine sağlık tekrar söyleyeyim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman hemen QR koddan menüyü okudum. Fiyatlar hemen şöyle bakıyorum. 15 lirayla 15 lirayla 380 lira arasında. Tabii ki damak zevkinize göre, ne yediğinize göre fiyat değişkenlik gösteriyor. Ama şunu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde kesinlikle kahve içmenizi tavsiye ederim. Cunda da buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka ayvalık tostu yemenizi tavsiye ederim. Buraya geldiğinizde mutlaka kavunun arasına dondurma yemenizi tavsiye ederim. Buraya kışın geldiğinizde şu görmüş olduğunuz odun sobasında birazdan Umut ve kameraman arkadaşlarımız gösterecek. Kestane pişirebilirsiniz kışın geldiğinizde. Onun yanında çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Siz önce buraya şöyle bir dışarıdan içeriden göz atın. Siparişlerimle sizleri karşılayacağım efendim.

0: Kalk Mithat, dondurma eriyor ama olsun, gel. Küçük köydekiler buraya gelmiş. Aa, dünya ne küçük. Hoş geldiniz. Hatırladınız mı? Biz küçük köyde karşılaşmıştık. Sevgili seyirciler. Hanımlar da orada video ve fotoğraf çekiyorlar. Bir el sallayın. Allah Allah. İyi gezmeler. Görüşmek üzere. Şöyle bir oturayım. Şimdi fiyatları hemen söyleyeceğim. Kavun içi dondurmam, limonatam ve kahvem, arkada dövülen kahvem. 50 lira limonata, 35 lira kahve. Kavun içi dondurmayı söylüyorum hemen. Darbukanın sesi de kulağa çok hoş geliyor. Bir şey diyeceğim. Ben birazcık buraları böyle dolaşayım, alışveriş yapılacak yerleri sizlere göstereyim. Aslında gündüz de size pastaneyi falan göstereyim. Pastaneyi, daha güzel sokak aralarını göstereyim. Siz biraz baktınız gündüzüne Cunda'nın ama gündüz de göstereyim. Değil mi Cengiz Han? Ha, dondurmayı söylüyorum hemen. Dondurmanın fiyatını. 100 lira. Kavun içine 4 top dondurma koyuluyormuş. Onu da söyleyeyim. Ve külahı kaldırıyorum. Kaşıklar burada. Ne güzel bir sunum değil mi Mithat? Önce ben kavunun içi dondurmadan başlayacağım. Çünkü erimesin diye. Mithat, benim şu an 3 kameramanım var. Biri Mithat, biri Cengiz Han, biri de gel. Adın? Ayşenur. Benim 3 kameramanım var işte. Mithat, Cengiz Han, Ayşenur. Neyi çekiyordun? Bizi mi çekiyordun? Bir de gösteriyor. İyi yaptın. Şu tarafına dokunmadım dondurmanın. İster misin Ayşenur? Vallahi görüşürüz. Utandın mı? Utandı. Ay vallahi çok lezzetli. Devam edeceğim. Sanmayın ki bunu böyle bırakacağım. Limonatayı içeyim biraz da. Midemi döndüreyim de döndüreyim. Vallahi limonata çok güzel. Böyle sıcak havalarda falan da limonata çok iyi gidiyor bence. Sence Mithat? Ve kahve. Buraya gelip de kahve içmeden gitmek kesinlikle olmaz. O yüzden kahvemi yudumluyorum. Lokumu kameraman arkadaşım Mithat'a veriyorum. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır sevgili seyirciler. Birbirinize dargınsanız, ölüm var vallahi bu dünyada. Yarın ya da bir saniye sonra kimin ne olacağı bilinmiyor. O yüzden bu hatırları unutmayın der. Kahvemi burada yudumlamaya devam ederim. Ve son kez sizi bu güzel yerle baş başa bırakırım. Bir dakika. Sonrasında sizi buranın sahibiyle karşılayacağım. Buranın hikayesini anlatması için. Şöyle bir çok az daha buralara bakın. Hop buradayız. Şimdi size buranın sahibiyle karşılayacağım dedim. Buranın sahibinin annesi. Kasada çok hoş bir şekilde duruyor. Buraya geldiğiniz zaman Allah sağlık versin görebilirsiniz. Şule Hanım, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi görmekten çok mutlu oldum.
0: Ay biz de mutlu olduk vallahi. Şimdi burası 200 yıllık bir bina. 90 yıldır sahipleri Şule Hanım ve oğlu.
1: Eşimin babası satın alıyor.
0: Evet.
1: Yani torun, benim oğlum şimdiki durumda torun oluyor.
0: Yani dededen toruna. Dedi,
1: ailece, eşim de sağ, hep beraber bütün ailece işletiyoruz.
0: Süper.
1: Bina, peki, bizim.
0: Bina sizin. Oh ne havalı. Bina sizin. Sağ ol. Hemen söyledim. Bina bizim.
1: Binanın yapılış amacı hep kahve olarak yapılmış, inşa edilmiş. Gene aynı şekilde devam ediyor.
0: Nasıl kahve olarak inşa edilmiş? Evet, ben onu anlamadım.
1: Hep kahve binası olarak yapılmış. Ha, binanın tamam. Başka bir amacı yok. Bina kahve olarak yapılmış. Kayınpederim 90 sene önce satın alıyor binayı. O günden beri de gene kahve olarak sürdürülüyor.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Evet, 200 yıldır kahve olarak her şey orijinalinde. Ocağı, sarnıçları, rüzgar gülüyle dönen arkada bir şey makinemiz var. Rüzgar gülüyle dönüp eski usul kahve öğüten bir makinesi. Her şey orijinalinde.
0: Ne kadar güzel gerçekten. Vallahi Şule Hanım, biz Cunda'ya her geldiğimizde buraya mutlaka uğruyoruz. Buranın gerçekten ayvalık tostu da çok güzel. Evet. Ama ben hani o kadar kahve kahve dedik. Arkada Ferit Bey'in nasıl kahve yaptığını da gösterdik. O yüzden kahve içmeyi, limonata içmeyi ve buranın gerçekten limonatası çok güzel. Kavunun içinde dondurma yemeği tercih ettim. Genellikle buraya gelenler ne tercih ediyorlar?
1: Bütün ürünlerimiz ünlü diyeyim. Çünkü her şey çok organik. Limonatamızda bir damla boya yok. Özel yalnız şeker ve limonla yapılıyor. Hiç mısır şurubu kullanmıyoruz hiçbir ürünümüzde. Dondurmamız aynı. Sakızlı dondurmamız özel. Gerçek sakızla yapılmış. Sakızlı kahvemiz gene gerçek sakızla yapılmış. O nedenle her şey burada doğal. İçtiğiniz her şeyi gönül rahatlığıyla yiyip içebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben başka teşekkür söylemek ederim. İstediğiniz bir şey
1: Sağ
0: var
1: olun.
0: Mı?
1: Sağ olun. Sizlerle burası daha güzel oluyor. Sizler var oldukça biz de var olacağız inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz Şule Hanım. O güzel yüzünüz hep gülsün.
1: Sağ olun. Çok nice.
0: Burası kışın da açık. Tekrar belirteyim. Haftanın 7 günü. Tabii evet. Ki kışın biraz daha erken saatlerde kapanabiliyor. Ama hemen karşımdaki odun sobasında kışın burası daha keyifli
1: daha
0: oluyor
1: keyifli.
0: Bence.
1: Aynen. Kışın yani. Da bekleriz. Kışın gerçekten çok keyifli oluyor. Daha dingin, daha sakin. Daha özümsüyorsunuz binanın varlığını.
0: Vallahi doğru söylüyor. Benden söylemesi. Yazın geldiğinizde ayrı güzel, kışın geldiğinizde ayrı güzel. Kışın sadece akşam saatleri biraz daha erken kapanabiliyor. Yazın tabii ki daha hareketli olduğu için böyle 2-2,5 gibi müşteri durumuna göre kapanıyor. Evet. Onu da söyleyeyim size diyeyim de Şule Hanım çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: tekrardan.
1: Ediyorum. Sağ olun. Cunda İyi ki varsınız.
0: Sizi iyi ki varsınız. Cunda sokaklarından sizi karşılıyor.

burayı akşam gezmek gerekiyor Cunda'dan. Şimdi gündüz de çekime devam edeceğiz. Çünkü gündüz sizi bir pastaneye falan götüreceğim. Mithat nereye gel? Şimdi burası kilise yoluymuş. Burada alışveriş yapabileceğiniz yerler.

0: şeyler var. İşte magnet alabileceğiniz mesela, takı, toka alabileceğiniz yerler var. Onu söyleyeyim size. Mesela magnetler, magnetine göre şöyle bakayım, 20 lira ile 30 lira arasında. Cunda'da bu çarşıda. Sahilin sonuna doğru bu çarşı, onu söyleyebilirim size. Yani gündüz, tekrar belirteyim, kapalı oluyor. Akşam açılıyor burası. Akşam kaç gibi açılıyor akşam burası? Buralar.
1: Buralar sabah açılıyor. Sabah 9.30'da açılıyor.
0: Burası. Sabah 9.30'da açılıyor ama bomboş. Yani akşam bu... daha hareketli değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, akşam daha hareketli.
0: O Türkçe bilmiyor mu? Biliyor. Biraz değil diyor bak. Türkçe bilmiyor pek diyor. Gelin de diyor ki biliyorum biliyorum. Biraz biliyor diyor. Hayır biliyorum diyor. Biliyor. Allah Allah. Biliyor. Allah. Niye kıza Türkçe bilmiyor diyorsun? Kaynana değil mi? Hepsi aynı ya. Değil mi Mithat? Mithat da Cengiz Han'la muhabbet ediyor. Burada herkes kendi kafasına göre. Önce bu güzel çarşıya bir göz atın. Neler var neler yok. Bakın sonrasında sizleri tekrar karşılayacağım.

0: Bak şurada da çok güzel şeyler var. Mithat gösterir misin? Dalda kuş 95 liraymış. Dalda kuşa bir bakayım. Ha şöyle. Ben de komple dalda kuş. Şöyle 95 lira sandım. Mesela Cunda yazılı kupalar 90 lira. Hani bizde adettir ya, bir yere gelince mutlaka birine hediye götürmemiz gerekir. Ve herkes hediye bekler. Ay bunu da anlamıyorum. Gezmeye geliyorum. Ben niye millete hediye peşine düşüyorum? Yalan mı yani? Yani herkes böyle bir beklenti içine giriyor. Bu olayı kaldırmak lazım bence. Vallahi bak. Sence bu kızı tanıdın mı sen maşallah? Tanıdın mı? Gel hemen yanıma gel. O pullu pullu tişörtü de giymişsin. Nereden geldin?
1: Nereden geldim? Buradan geldim.
0: Burada Cundalısın.
1: Tabii.
0: Aa nerede oturuyorsun? Ne şanslısın.
1: Şurada kilisenin yanında.
0: Kilisenin yanında oturuyorsun. Yani. Bu çarşı akşam daha hareketli değil mi?
1: Evet baksana çok kalabalık.
0: Evet çok kalabalık. Bence çok güzel. Kalabalık
1: çok
0: olsun.
1: Çok güzel. Sen de güzelsin.
0: Çok teşekkür ederim. İyi gezmeler. Görüşürüz. Evi bu. Çok teşekkür ederim. Evi burada gezmeye çıkmış. Bak burada doğal taştan el yapımı ürünler var. Yine Mithat'ın arkasında deniz kabuklarından kolyeler var. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç şu an gösteriyor. İki güzel hanımefendi var. Maşallah size. Ay düzelt hemen saçını. Gel gel gel. Ay düzelt saçını.
1: Doğal taşlara bakalım.
0: Doğal taşlara hemen bakalım. Sizler mi yapıyorsunuz? Hanımefendi gözleriniz ne kadar güzel. 41 kere maşallah. Herkes mi söylüyor?
1: Ne yapayım ben çirkinli
0: yanımda? Aa. Çirkini ne yapsın abla burada çirkini? Aa yani. Kaç senedir buradasınız?
2: Biz mi? Doğma büyüme buradayız.
0: Cundalısınız. Aa süper. Dükkanda sizin o zaman.
2: Aynen. Yukarıda da evimiz var.
0: Yukarı, aa süper. Aynen. Genelde böyle çalışan mi peki?
2: Bayanlar.
0: Genelde böyle mi? Mesela işte dükkan...
2: Dışarıdan gelen de var. Burada yaşıyor.
1: Çoğu dışarıdan gelmiyor.
0: Ha.
2: Dışarıdan gelen çok var.
0: Kışın Cunda nasıl?
2: Daha sakin.
0: Yerlisine sakin. Soralım.
2: Daha sakin.
0: Daha sakin. Peki kışın buralar açılıyor mu?
2: Genelde hafta,
0: hafta sonları açılıyor. Siz kardeş misiniz, anne kız mısınız, arkadaşsınız?
2: Aa, 30 yıllık arkadaşım.
0: Beni bir şeye benzetemedi. Ben seni bir şeye benzetmez miyim? Ben seni bir şeye benzetmez miyim? Yaşlılarla pek görüşmüyorum. Gençlerle görüşüyorum diyor. İsim?
2: Genç de ben oluyorum, Aynur.
0: Aynur Hanım.
2: Nesrin Hanım.
0: Nesrin Hanım, bir el sallayın, sizi görsünler. Cunda'nın bu ışıl ışıl kilise evet. Yolundaki çarşısına gelirseniz bu güzel hanımların yanına mutlaka uğrayın.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi günler, hayırlı işler deyip gidebilirsiniz. Bu güzel enerjileri almanız vallahi yeterli. İçeride de birbirinden güzel Mithat bir göstersin hemen. Doğal taşlardan yapılmış kolyeler var, küpeler var. Bileklikler var.
2: Çoğunlukla kendi ürünlerimiz.
0: Kendi ürünleriymiş. Bakın bu tarafta çok güzel ürünler var. Diğer tarafta çok güzel ürünler var. Şöyle doğal taşlardan da yine alabilirsiniz. Kendi kolyenizi kendiniz de yapabilirsiniz. Nesrin Hanım ve Aynur Hanım'ın dükkanı bence çok keyifli. Enerji mükemmel. Herhalde taşlardan geliyor. Mithat da gösteriyor şu an yine. Tesbihler var. Görmüş olduğunuz gibi. Ay Cunda'ya gelirseniz mutlaka bu güzel dükkana uğrayın ya. Bayıldım vallahi. Susuyorum. Çarşıda sizleri karşılıyorum. Siz de bu dükkana biraz daha göz atın. Çünkü ben buraya bayıldım. Özellikle şu yukarıdakilere.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun Kahraman.
1: Nice senelere Kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
6: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
9: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi.

0: Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden, özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla...

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun kahraman.
7: Nice senelere kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
5: annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
9: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
11: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
12: Bu otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için.
2: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
0: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. Garanti
5: BBVA. İyisin.
6: Ha? Bir garip bakıyor ya.
7: Arkadaşınız gayet iyi.
5: Aslanım benim.
7: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
6: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
8: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
9: Öyle mi olmuştu ya?
10: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
8: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
11: Var mı onlar?
6: Var mı sence? Evde yok ki.
8: Bölüştürelim.
6: Ya Faruk tamam hallederiz.
8: Dostum.
6: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
12: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
8: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz değil mi?

0: Şimdi Cunda Çarşısı böyle devam ediyor. Biz biraz önce Mithat'ın olduğu yerdeydik. Kilise yolunun oradaydık. Şöyle bir göstersin Mithat tekrar orayı. Görmüş olduğunuz gibi herkes alışverişte. Öğlen 2 ile 7 arası da kalabalık oluyormuş. Tur tekneleri geliyormuş buraya. Ama sabah 9.30'da açılıyoruz diyorlar. Ben hani sabah bu tarafa hiç gelmedim Cunda'ya geldiğimde de. Onu söyleyeyim öğleden sonra ama sıcak geçtiği için daha kalabalık oluyor. Akşam görmüş olduğunuz gibi daha kalabalık oluyor. Böyle devam ediyor çarşı. Sola girebilirsiniz, düz devam edebilirsiniz. Biz de yine yukarıya doğru devam edelim. Şöyle. Fiyat bilgilerini de gene paylaşalım sizinle. Paylaştık orada zaten magnetleri falan söyledik. 250 liraya mesela kapı süsleri falan var. 125 liraya kapı süsleri var. Bakın yine şöyle özel üretim magnetler var 25 lira. Şöyle sevdiklerinize zeytinyağlı sabun, kese falan götürüp hediye etmek isterseniz böyle bir hediye paketi. Ya da kendinize hediye edin, illa birine mi hediye edeceksiniz? Kimse kimseden şehir dışına çıktığında hediye beklemesin. Gönlünden kopuyorsa karşıdaki getirir zaten. İnsanlar hediye telaşına girip gezemiyorlar doğru düzgün. Hediyeyi de aceleye getiriyorlar. Almış olmak için alıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Sen?
1: Ben de katılıyorum
0: sana. Ben de katılıyorum sana dedi Mithat. Bakın bu mesela böyle 135 lira demiştim galiba değil mi Mithat? Evet. Dedim mi? Hatırlamıyorum sevgili seyirciler. Ha bir de şöyle var. Bak. Zeytinyağlı kolonya falan. Yine zeytinyağlı sabun. Magnet ve bardak altlı 125 lira. Çok şık bence bu da. Şöyle hamam sabunu var. Taş dövme sabun 65 liraya. Şimdi Ayvalık zeytinyağı bölgesinde olduğu için zeytin ağaçlarının olduğu yerde olduğumuz için konuşamadım. Şimdi hem zeytin burada çok satılıyor Cunda'da hem de zeytinyağı çok satılıyor. Zeytinyağından yapılmış ürünler çok satılıyor. Sabun olsun, kolonya olsun falan bayağı var burada. Zeytin çiçeği kolonyası var mesela. 75 lira. Bir sıkabilir miyim? Çok merak ettim. Hemen şöyle. Aa ne güzel kokuyormuş. Vallahi güzel kokuyormuş. Bak doğal sabunlar var. Dilek sabunları var. Şöyle devam edelim. Bak yine Cunda yazılı. Nihale'ydi değil mi bunun adı? Heh, 15 lira. Cunda yazılı Nihale. Yine farklı modelleri var. Bardak altlıkları var mesela. 65 lira. Burada bardak altlıkları var. 20 liraya. Yani fiyatlar aslında baktığınız zaman turistik yani tatil yapılacak yere göre bana açıkçası fazla gelmedi. Tabii ki aldığınız ürüne göre fiyat artabilir, düşebilir. Onu da söyleyeyim. Ve sizi Cunda Çarşısı'yla son kez baş başa bırakayım. Bir de gündüz gözünden artık Cunda'yı size göstereyim ki burada sizi meşhur bir pastaneye götüreceğim. Yine sokak aralarını sizlere göstereceğim. Bir de gündüz görelim ya o kadar gündüz dedik. Değil mi Mithat? Evet. Gerçi gündüz görüntülerini Umut bize ben pas attıkça gösterdi ama ben vallahi burayı gündüz de gezmek istiyorum. O zaman gündüz görüşelim yarın.

Deniz, güneş, tekneler ne de güzel görünüyor değil mi? Gündüz Cunda, alın size. Akşam geldiğimiz Cunda sahiline bir de gündüz bakın dedim. Zaten dünkü anonslarımda söylemiştim. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç hemen göstersin. Bakın dün sahilde iğne atsanız yere düşmezken şu an baktığınız zaman tenha. Neden? İnsanlar denizde, insanlar gezmede. Değil mi Mithat? Yani görmüş olduğunuz gibi akşam çekim daha böyle şaşalı oldu. Böyle çok...

Tena. Şimdi ben sizi dün söylemiştim akşam. Çok güzel bir pastaneye götüreceğim. Cunda'nın meşhur pastanesi sevgili seyirciler. Sonrasında da gündüz gözüyle ne yapacağız sevgili seyirciler? Ara sokaklarda, o güzel evlerde dolaşacağız. Cunda'ya geldiğiniz zaman bu arada Rahmi Koç Müzesi var, oraya gidebilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. Birçok gezilecek yer var. Benim atladığım ve programa sığmayan her yeri siz bir güzel gezebilirsiniz. Akşam kalabalık olan balık lokantaları bile şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor sizlere, fazlasıyla boş, görmüş olduğunuz gibi. Yani burası 5'ten, 5.30'dan, 6'dan sonra doluyor. Onu diyeyim size. Tur tekneleri var. Biraz önce 6 kişi fiyatını almıştım tur teknelerinden. Biraz önce dediğim dün. Benim de aklım gitti bak sıcaktan. Dün 6 kişi fiyatını almıştım bir tur teknesinden. Ama burada hani toplu olarak yapabileceğiniz günlük yemekli yemeksiz ada turları var. Özel organizasyonlar falan varmış. Mesela soralım. Merhaba, kolay gelsin. Bu tur tekneleri ne kadar kişi başı? Kimisi 400 diyormuş sevgili seyirciler, kimisi 300 diyormuş. Siz tercihe göre, burası tur teknelerinin olduğu kısım. Gidersiniz, sorarsınız. Ertesi günde katılmak isterseniz katılırsınız diyelim. Sizi gündüz haliyle Cidda'nın baş başa bırakıp pastaneye götürelim. O pastane gerçekten çok meşhur. Hem gündüz hem akşam kalabalık.

Çarşısı da boştu bu arada. Önünden geçtik biraz önce kameraman arkadaşım Mithat'la. Çarşısı da boştu. Bakın hemen şöyle gösterelim. Zeytinyağlı ürünler var burada. Şöyle devam edelim. Mesela özel seri zeytinyağı 320 diyor. 1 litre erken hasat 220 diyor zeytinyağı. Yani farklı farklı dükkanlardan zeytinyağı alabilirsiniz. Burada da çok güzel doğal taştan takılar var. Ve pastaneye geldik. Şöyle pastanenin olduğu yeri gösterebilir misin Mithat? Çok güzel değil mi? Bu pastane gündüz de kalabalık, akşam da kalabalık. Bazen geldiğiniz zaman buralarda oturacak yer bulamıyorsunuz sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Şu an bulunduğum yer Cumda'da Çarşı Caddesi diye geçiyor. Hemen köşede zaten şöyle şemsiyeleri falan gördüğünüzde bu pastane de burada. Mithat'ın şu an gösterdiği yerde burası Çarşı Caddesi iken Cunda'da burası Cumhuriyet Caddesi. Bu pastane Cumhuriyet Caddesi'nde köşede. Bademli muhallebi, lor tatlısı, sakızlı kurabiye, kavala, lor kurabiyesi, tugi kurabiye, frappe ne isterseniz var burada. 1975 yılından beri hizmet veriyor. Hadi içeri girelim de. Siparişimizi seçelim, ne var ne yok sizlere gösterelim. Neyin ne kadar olduğunun bilgisini de verelim. Hadi gelin.

0: mis gibi bir koku içerdi. Dile kolay. 1975 yılından beri Cunda'da bu pastane. Ve gerçekten çok meşhur bir pastane. Ben abartmıyorum bu arada. Yani gelenin gidenin haddi hesabı yok. O kadarını söyleyeyim. Sen biliyor muydun burayı? Cunda'ya çok gelmişsin mesela. Mithat bana hava atıyordu sevgili seyirciler. Ben Cunda'ya çok geldim. Ben Cunda'yı biliyorum. Pastaneyi niye bilmiyorsun? Aa, bu pastaneyi bilmeyen yoktur. Bir Karadenizli olarak bu pastaneyi gerçekten bilmiyorum dedi. Şimdi bademli muhallebisi, lor tatlısı, damla sakızlı, kurabiyesi fazlasıyla meşhur bir pastane burası. Sabah 7-7.30 gibi açılıyor. Gece de 1'de kapanıyor ama tabii ki müşterinin durumuna göre gece kapanış biraz daha geç olabilir. Değil mi kızlar? Kolay gelsin. Ne kadar güzel kızlar çalışıyor burada. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ekstra yer fıstıklı sakızlı kurabiyenin kilosu 200 lira. Bak kalmamış ama gün içinde yenileniyor. Sürekli taze kurabiye oluyor burada. İlla burada yemek zorunda değilsiniz. Alırsınız, paket yaptırıp sevdiklerinizle paylaşırsınız ya da eve götürüp kendiniz yersiniz sevgili seyirciler. Hemen altta ekstra susamlı sakızlı kurabiye 200 lira yine kilosu. Hindistan cevizinin kilosu da yine 200 lira. Lor kurabiyesinin kilosu 240 lira. Portakallı kurabiye 240 lira. Tugi kurabiye 300 lira. Tugi ne? Çikolata, ceviz, pekmez kurabiyeymiş. Tugi diye birleştirmişler. İlk kez duydum. O kadar pastane çektim, ilk kez duydum. Yani Mithat diyor ki bu bir atom diyor. Çok diyor enerji verir diyor, değil mi? Evet, çok güzel diyor. Sen de yemiş kadar olduk, öyle bir söyledik. Çok güzel, çok güzel diyor. Gel Mithat'cığım şimdi şöyle. Şimdi buraya geldiğinizde de yine istediğiniz tatlıyı seçebilirsiniz ama dediğim gibi burada en meşhuru bademli kurabiyesi. Buraya geldiğinizde bademli kurabiye diyorum. Hiç beni uyarmıyorsun Mithat. Bu güzel hanımefendi uyarıyor beni. Bademli muhallebisi. Mutlaka buraya geldiğinizde bademli muhallebi yemenizi tavsiye ediyorum ben. Şimdi ben siparişimi veriyorum. Lor tatlısı, bademli muhallebi ve olmazsa olmaz sakızlı kurabiyelerden. Bademli muhallebi ne kadar hayatım?
1: 90 lira.
0: 90 lira. Peki burada bu tatlıların dilimleri ne kadar?
1: Cheesecake'ler 150 lira.
0: Cheesecake'ler 150 lira. Bir dilimi değil mi?
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Dilim pastalar
0: 120 lira. Muhallebilerin genelde hepsi herhalde 90 lira.
1: Sakızlı muhallebi
0: 80 liraymış. Spangle 80 liraymış. Yine tabii ki damak zevkinize göre dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Burası yaz kış açık bir pastane. Susuyorum. Sizi pastanenin içindeki güzelliklerle baş başa bırakıyorum. Ve siparişlerimle masadan karşılıyorum. Bir de limonata olsun yanında. Limonata ne kadar? 60 lira da limonata. Masada buluşalım.

Ben çay söylemedim hava sıcak diye. Onu söyleyeyim size öncelikle. Limonata söyledim. Limonatayı kendileri yapıyorlar. Katkı maddesi yok. Ben zaten böyle sıcak havalarda limonata içmeyi çok seviyorum. İçeride de söyledim. Bademli muhallebi, lor tatlısı ve sakızlı kurabiyeler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şunu belirtmek istiyorum size. Cunda'ya kışın da gelebilirsiniz. Genellikle dün akşam bir otel göstermiştik. Otellerin içinde şömine olabiliyor, odun sobaları olabiliyor. Klima var zaten bütün otellerde ama hani biraz daha otantik olsun diyorsanız şöminesi de oluyor, odun sobası da oluyor. Onun bilgisini verebilirim. Artık kışın da hareketli bir yer haline geldi Cunda sevgili seyirciler. 22 Ayvalık adalarının içinde yerleşime açık ada olarak biliniyor, adlandırılıyor Cunda. Onu söyleyebilirim. Son zamanlarda fazlasıyla popüler. Yazın özellikle akşamları burada yürürken adım atacak yer bulamayabilirsiniz. Beni izledikten sonra Cunda'ya gelirseniz fiyatlar güncellenmiş olabilir. Cüzi bir miktarda. Onu söyleyeyim. Çünkü biz programı 1-2 hafta önceden çektiğimiz için sonrasında yıldız niye fiyatlar böyle demenizi istemem açıkçası. Ama Ekim sonuna kadar yani sıcaklar devam ettikçe aslında bu hareketin özellikle fazlasıyla devam ettiğini söylemek istiyorum. Dün akşam gezdiğimiz çarşıda alışveriş yapılacak o takıların olduğu yerde de kışın hafta sonları takıcıların açık olduğunu belirtmek istiyorum. Hafta sonları Cunda'nın fazlasıyla kalabalık olduğunu, çevre il ve ilçelerden birçok insanın buraya geldiğini tatil için belirtmek istiyorum ve limonatamla başlıyorum.

0: Kafeler falan bomboş değil mi akşama göre? Sağ tarafta tarihi fırın var. Hemen kameraman arkadaşımız bir tat göstersin. Benim sağımda. Buyurun hanımefendi, girebilirsiniz. Kaç senelik bu fırın? Kolay gelsin. Kaç senelik bu fırın? 150 yıllık bir fırınmış sevgili seyirciler. Zaten dışından da belli oluyor. Fırının tarihi olduğu. Akşam dolaştığımız sokaklarda afiyet olsun. Ekmek taze taze tabii. Ne var içinde?
1: Zeytinyağı, peynir.
0: Zeytinyağı, peynir. Akşam dolaştığımız sokakları böyle gündüz dolaşması ve akşam gördüğümüz yerleri gündüz görmesi çok güzel bence. Şöyle bu tarafa yakın yürüyeyim biraz. Cunda da fazlasıyla sokak hayvanı var. Köpek olsun, kedi olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkes de evinin önüne bir kap su koymuş. Tebrik ediyorum bu arada. Bu güzel insanları da. Bakın burası da bir konaklama tesisi. İçerisi gayet güzel. Her yer fotoğraf çekmelik görmüş olduğunuz gibi. Ama ben şeyi anlamıyorum. Ne olursa olsun yazın en azından bu dar sokakları bence araba trafiğine kapatmaları gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Sıcaktan bayılanlar. Maşallah. Haydi buralara biraz göz atın. Ben de elimde cep telefonum. Biraz buraların fotoğrafını, videosunu çekeyim. Sonuçta orada bir sürü fotoğraf ve video çeken, çektiren insanlar var. Benim onlardan neyim eksik sevgili seyirciler? Benim de buralarda fotoğraflarım olmasın mı?

Ucunda da bayağı gezdik. Akşamını gördük, gündüzünü gördük. Fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programda size her yeri gösteremem. Çünkü süremiz kısıtlı. Ama siz Cunda'ya geldiğiniz zaman her yeri gezebilirsiniz. Cunda da küçük bir yer sevgili seyirciler. Bir diğer ismiyle Ali Bey Adası. Yani benim gösterdiğim sokakları, caddeleri çok kolay bir şekilde bulursunuz. Sahilden yukarıya çıkınca zaten hepsi yürüme mesafesinde. Onu söyleyebilirim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Cunda'da yazın hareket ayrı, kışın hareket ayrı. Benden söylemesi. İki halinde sizlere gösterdik dediğim gibi akşamını, gündüzünü. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Son kez Cunda sokaklarına bir göz atın.

0: Falcılar kraliçesi Nergis var mı falına baktırmak isteyen?
1: Doğru, tıraşı bırak da onun falına ben bakayım.
2: Aman geçmişi tenekeli gebeş! Gör bakalım kim kimin falına bakıştı!
0: Yeter! Müşteri daima haklıdır, kovuyorum seni!
3: Yeni romanının konusu ne?
4: Bir sokak kadını.
5: Ha, ama sokak kadınlarını tanımadığın için beceremiyorsun. Romanlarına konu olarak beni azlan.
4: Ya, öyle mi şekerim? Ekrem, nişanlın doğru söyledi. Haklısın abiciğim. Budalalık hakkında bir eser yazsaydım, Jale iyi bir konu olurdu ama...
5: Ben gidiyorum şekerim.
4: Senden bir ricam var Osman. Yeni romanımın kahramanını arıyorum. Sen barları, sazları, sokak kadınlarını iyi bilirsin.
3: Hem de avucumun içi gibi.
4: Hadi, beni dolaştır oralarda.
3: Emredersiniz büyük yazarımız, buyurun.
6: Sigara, sigara, sigara, sigara. Teşekkür ederim, sağ olun.
7: Nereden geldi bu be? Hiçbirimize iş bırakmayacak kardeşim.
8: Çekip kenara kulağını bükelim.
7: Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Hadi sepetlerimizi bırakalım. Bir dakika, baksana sen buraya!
6: Ha? Ne var, ne oluyor?
7: Daha ayağının tozuyla kıtlık mı getireceksin bize be?
8: Amma açgözlüymüşsün!
7: İlk geceden bütün müşterileri araklamaya kalktın yani!
6: Nefesine güvenen borazancı başı, müşteriler kendileri istiyor beni!
7: Ayağını denk al, yedirmezler sana hepsini! Bana bak, yaşatmayız seni burada!
6: Anlayalım yani, aranızda haraç cemiyeti mi kurdunuz?
7: Evet, cemiyet kurduk, ne olacak yani?
6: Bana sökmez sizin palavralarınız! Sizin gibi pis çirkeflerin avlamasına pabuç bırakmıyorum ben ha!
7: Ağzını yırtarsak anlarsın böyle konuşmayı!
6: Kağıt kaba kağıt! Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra!
4: Tam aradığım yere düştük, sağ ol Osman!
7: Anlaşılan senin canın dövülmek istiyor!
6: Dövülmüşüm mü sırçasız para! Çekil!
9: Dur kızım, dur kendine gel!
6: Kabahat onlar da, zorla kaşındılar!
8: Affedersiniz, isteyerek olmadı!
4: Çiçeğinize teşekkürler!
9: Buyurun beyefendi, buyurun oturun! Oturun beyler, sakin olun, buyurun oturun!
4: Romanım bir kavgayla başlayacak! Fıstıkçı kızın kavgasıyla!
3: Bakıyorum, sardı seni Yosma, ha?
4: Hem de nasıl!
6: Çek arabanı oğlum, aradığın bizde yok!
4: Sizi evinize götürsem?
6: Bacaklarım sağlamdır! Hem yanlış kapı çaldın, ben öyle kaidesinin altına dört tekerlek yerleştirilmiş araba züppelerine pas vermem!
4: Siz, yeryüzünün en başa kızısınız, biliyorum!
6: Siz miydiniz?
4: Evet! Vaktiyle biraz şapkınlığım vardı ama... Hiçbir zaman dört tane otomobil tekerlerine güvenerek yapmadım o işi. Korkmazsanız buyurun, sizi evinize bırakayım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
6: Fakirhaneye gidip domatesli bir yumurta.
4: Benle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz?
6: Ben yemek yerken siz seyretmek fedakarlığında bulunursanız bana göre hava hoş. Kusura bakmayın, tavuğun lezzetini çatal bıçakla paylaşmaktan hoşlanmam.
4: Ne kadar içi dışı bir kızsınız! Samimiyetinize hayran olmamak elde değil.
6: Şunu aç gözlülüğüme desenize! Yer misiniz? Hay yaşasın! Siz de bizden oldunuz!
4: Dostluğumuzun şerefine!
6: Şerefine!
4: Dans edelim mi? Yemek üstüne iyi gider.
6: Etmesek daha iyi.
4: Sebep?
6: Bir gün bir düğünde biri dansa kaldırmıştı. Ama ne dans, güreşir gibi. Herif sıkar da sıkar, sonra kafasına şişeyi yiyince tabii.
4: Ben ne güreşe meraklıyım, ne de kafamı yardırmaya. Hadi, dans edelim.
6: Böyle bir yere geldiğim ilk erkeksiniz. Sizinle de teşekkür için çıktım.
4: Teşekkürü yarına bıraksak.
6: Yarına mı?
4: Yarın buluşsak. Saat 11'de.
6: Neden olmasın?
4: Dolmabahçe'de, saatin altında.
6: Saatin altında. En sevdiğim yerdir. Sıkıldım mı hep oraya gider, bedava tarafından denizi seyrederim.
4: Bugünden yarına kadar bir asırlık zaman varmış gibi gelecek bana.
6: Bu iltifat mı, alay mı?
4: Kalbimin sesi. Geleceksin değil mi?
6: Gelmeyecek bir şey yapmadınız ki.
10: Ekrem Bey uyuyorlar.
9: Dur, dur. Şişt, Ekrem! Ekrem!
11: Hayrola?
9: Cale'nin namına geldim. Akşam evde olmadığını öğrendi.
11: Ne olur öğrenirse?
9: Ne olur öğrenirse var mı? Cale'nin babasıyla işler iyi gidiyor.
11: Abi, ihtiras seni nasıl da komikleştiriyor. Şu zavallı sosyete budalasını başıma musallat ettin. Bir emir vakiyle nişanlarımızı ilan ediverdin.
9: Telefon et, kızdan özür dile.
11: Sabah sabah bunun için uyandırdın beni.
9: Ne sabah? Saat 11'i geçti.
11: Ne, 11'i mi? Beni zamanında uyandırdığın için abilerin en iyisisin.

0: Çok affedersiniz, geç kaldım galiba.
1: Yoo, ben de şimdi geldim.
0: Hadi, atlayın da gidelim.
1: Hayır, bugün siz benim davetlimsiniz. Hayatım boyunca kimseye borçlu kalmadım. Bugün yemeklerin parası bende. Hadi, köfteciye. Unutmayın, paralar benden. Sahi, siz ne iş yaparsınız?
0: Biraz miras yedilik, biraz da yalan tüccarlığı.
1: Ah, o da ne demek?
0: Roman yazarım.
1: Ah, sahi mi? En sevdiğim şey roman okumaktır.
0: Herhalde benimkilere değil.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dünyanın öbür ucuna.
2: Buyurun Ekrem Bey.
1: Anlaşılan dünyanın öbür ucuna getirdiğiniz ilk kız ben değilim.
0: Vaktiyle sık gelirdim de. Mühim olan sizinle ilk gelişim.
1: Alay etmenize lüzum yok. Ben basit bir sokak kızıyım, siz koca bir romancı.
0: Ne tuhaf kızsın Leyla. Senden önce sayısını bilmediğim bir yığın güzel kadınla arkadaşlıklarım oldu. Ama hiçbirinde sende duyduğum hisleri duymadım.

0: İnanmıyorum sana. Sokak kızıyım, kimsesizim, serseriyim diye alay ediyorsun benimle.
1: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Edepsizim, dişliyim falan ama zavallıyım aslında. Kaderin oyuncağı oldum, yetmez gibi bir de eğlence arayan zengin beylerin mi oyuncağı olacağım?
1: Bütün bunları inanarak mı söylüyorsun Leyla?
0: Tabii!
1: Gözlerimin içine bak da, öyle cevap ver.
0: Nereye baksam cevabım değişmez. En iyisi gidelim artık.
1: Neden Leyla?
0: Çünkü Allah beni kahretsin, senden hoşlanıyorum galiba.
1: Leyla, Leyla! Neler söylüyorsun? Senin işten deli olabilirim.
0: Yeter Ekrem, zavallı bir kızın hislerinden istifadeye kalkışma.
1: Leyla, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz, bembeyaz rüyalar getirdin.
0: Bitsin bu sevgi ne olur. Başıma bir dert açmak istemiyorum.
1: Beni dert olarak gören ilk kız.
0: Olabilir. Sıkılmaya başladım artık.
1: Bekleyelim. Sana terasta muazzam bir sofra hazırlatayım. Dostça bir yemek yiyelim.

0: genç kızın kara gözleri büyüdü, hırçın küfredercesine bir sesle sıkıldım artık dedi. Bu ürkek yaratılışının çocukça bir oyunuydu. Kaçmak için basit bir tuzak. Delikanlı dönüp onu bulamayınca donuvermişti, şaşkındı. Yüreğinde alışık olmadığı bir garip eziklik vardı, seviyorum galiba diye geçirdi aklında. Seviyorum galiba.
1: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
2: Sonra pişman oldum kaçtığıma. Belki de kötü değildi niyeti, yerini bilsen.
1: Belki kendi gelir.
2: Neyse canım, gelse de ne çıkar zaten.
1: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
2: Oldum, aşkı romanlardan bilirdim. Tatlı şey sanırdım.
1: Tatlıdırdı.
2: Daha ortada bir şey yokken bile göğsüm daralıyor, içim bir tuhaf oluyor.
3: Benimle ilgilenmediğini ilk defa görüyorum.
4: Git! Git!
5: O koskoca bir aşk romancısı. Binlerce genç kızın kalbi onun için çarpıyor. Ya ben kimim? Bir gazinoda fındık fıstık sigara satan basit bir kız. Onu bir daha görmemeliyim. Bu tehlikeli oyun bitmeli artık. Yalnız hayaliyle yetinmeliyim güzel anılarımın. Ve her gün bir türbe gibi ziyaret etmeliyim ilk buluştuğumuz yeri.

0: sizinle biraz dolaşabilir miyiz?
1: Canın küfür istiyor galiba. Ne ahmak heriflersiniz be, rahat bir hava alamayacak mıyız?
0: Doğru. Siz de öbür kızlara benzemezsiniz. Biraz durur musunuz?
1: Defol peşimde yoksa fena olur.
0: Sizi adımlarım değil, kalbim takip ediyor. Gelmemek elimde değildi.
1: Sana... Efendim, siz ha?
0: Siz değil, sen diyecektin. Hani benden hoşlanmaya başlamıştın. İnan seni her zaman...
1: Susun, susun! Daha fazla konuşmayın, ne olur! Ne olur oynamayın benden, oynamayın, oynamayın! Kandayı indirdiğim için beni affettin, değil mi?
0: Sana rastlayabilmek için çok daha ağırlarına razıydım.
1: Bak, beni kandırmak için roman yazar gibi konuşmana lüzum yok. Ben kimim ki?
0: Şu anda asıl ben bir içim. Sen her şeysin. Ancak güzelliğin, insanlığın sıcak sevginle yücelebilir, sana yetişebilir.
1: Bir küfürbaz sokak kızından çok şeyler bekliyorsun.
2: Ekrem, sen beni mahvedeceksin. Jale'yi kovmuşsun.
0: Maalesef doğru abi. Canımı sıkmaya başladı bu taş bebek.
2: Delilik etme! Allah'tan kızdan senin namına özür diledim. Bir de senin ağzından af dileme mektubu döşendim. Biliyorsun, yazını çok iyi taklit ederim. Kız sevinç içinde...
0: Yeter kaldı. Abi! Artık beni bir dam ataşı gibi oynamana müsaade etmeyeceğim.
1: Bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi?
0: Çok güzel.
1: Suzan abla, bu sefaleti Ekrem'e gösterme. Büsbütün küçümser, soğur senden dedi ama...
0: Aksine, büsbütün devleştin gözümde. Daha da içim ısındı sana. Demek annen ressamdı.
1: Ama bir bu tablosu kaldı elimde.
0: Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten.
1: Şimdi herkes gözüyle baktıktan sonra ne fark eder?
0: Benim seni melek görmem yetmez mi?
1: Çok bilir.

0: Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek miras kalan bu piyano.
1: Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım Leyla. İlk aşkım bu benim. Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum.
0: Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi. Her şeyi unutmuşçasına. Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkının içinde yaşamak istiyorum. Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik.
1: Gençliğimden beri ilk kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz, akşam olmuş ılık rüzgar, loş sokaklar sensiz bensiz. Bin masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz, masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı, kapanmışız kalbimize, sen bensiz. Ben sensiz.
0: Ben sensiz, sen bensiz. Oh, çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi.
1: Çocukça yazılmış basit bir şiir.
0: Ah, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem. Bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak... aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha?
1: Sen bensiz.
0: Ben sensiz.
1: Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız.
0: Asla ayrılmayacağız.
1: Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudem.
2: Sayın davetliler, şimdi satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Kıymetli teberrularınızla bu hediyeleri lütfen değerlendiriniz. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizimiz var. Bu gece aranızda gizli bir film çekme kamerası dolaşıyor. Bu kamera gecenin misafir güzellerinin güzel pozlarını hiç haberleri olmadan tespit edecek. Ve gecenin sonunda bu çekilen filmleri büyük fedakarlıklarla banyo ettirerek kıymetli davetlerinize takdim edeceğiz. Ve siz bu güzellerin en güzelini seçeceksiniz.
3: Hadi sevgilim, dans edelim.

0: Şimdi kim bilir görünmeyen kamera benim ne güzel pozlarımı tespit etmektedir.
1: Nişanlını bana tanıştırmayacak mısın Jale?
0: Nişanlım Ekrem, biliyorsun meşhur romancı.
2: Kart vizitimi okumaya lüzum var mı Jale? Ben romancı olmayıp da adamdan Ekrem olsaydım... ...değil nişanlım diye tanıtmak semtime bile uğramazdım. Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
0: Ekrem, beni affet, seni seviyorum. Hakaretlerine kızmamak için kendi kendime söz verdim. Seni artık hiç üzmeyeceğim Ekrem.
2: Nereye Leyla?
3: Müsaade edin de gideyim, biraz rahatsızlandım da.
2: Oldu mu ya kızım, hani söz vermiştin fakir ve kimsesiz çocuklar için çalışacağına... ...hem en iyi teberru toplayan da sensin. Hadi sil gözünün yaşını da vazifene dön, hadi, hadi.
0: Şekerim, senin romancılığınla iftar ediyorum. Niye kızıyorsun bana?
4: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam. İğrenç pazarlığınıza ben siz de devam edebilirsiniz.
5: Gelin beyefendi, gizli bir köşeye gidelim. Rica edeceğim Jale, siz de bizimle gelin.
0: Bir dakika şekerim.
2: Nasılsın Leyla? Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmiyordum.
6: Doğru, haklısınız. Sizin davetli olarak baş köşelerinde kurulduğunuz bu yerlerde... ...biz zavallılara yalnız işçilik yapmak düşer.
2: Bunu alabilir miyim?
6: Tavsiye etme. Güzel bebek. Bugün yarın bıkar atarsınız. Bunu alsanız daha isabetli bir hareket etmiş olursunuz. Gönlünü kırdığınız fakir kızların arkasından sepet havası çalmaya yarar. Paranız da sizde kalsın, nişan hediyem olur.
2: İnan Leyla, o nişanlılık abimin basit bir oyunu.
6: Oyun çocuklara mahsustur Ekrem Bey. Rica ederim bir daha kendi oyuncaklarınızla oynayın. Bizim gibi kalbi kırıklarla oynamak fayda vermez size.
7: Oh maşallah, bizim yazarımız borumu çalıyor.
2: Beni affedin. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ve bir insan önünüzde eğiliyor. Gözlerimin içine bakarak cevap verin. Ben size hiç yalan söyledim mi? Söyleyin, yalan söyledim mi? Bazen elimizde olmadan... ...kendimizi ta uçurumun dibinde buluruz. Ama çırpınmamız... ...kurtulmamız gerekmektedir.
7: Hey! Delirdin mi Ekrem? Bu satıcı kızın elini niçin öpüyorsun? Oo, tanıdım, o geceki kız.
2: Bir defa değil, bin defa öpmek isterim.
7: Etrafa dikkat et Ekrem. Allah'tan nişanlın ağabeyinle beraber... ...kredi işini konuşuyor.
2: Allah kahretsin, benim nişanlım falan yok. Bana bir saat müsaade edin. Sizin için yepyeni bir dünya kurayım. Oh!
8: Sayın davetlilerimiz, gecenin en büyük bağışını ilan ediyorum. Kıymetli romancımız Ekrem Arkın, son romanı Aşk Mabudesi'nin bütün telif hakkı kazancını... ...fakir ve kimsesiz çocuklara okutma cemiyetine bağışlamıştır. Hepinizin önünde ona teşekkür bizim için büyük bir borçtur.
2: Sayın davetlerimiz, bu naçiz bağışımı kabul etmek lütfunda bulunan cemiyetinize asıl ben teşekkür etmek isterim. Eğer romanlarımı okuyorsanız ve onları size beğendirebiliyorsam duyduğum mutluluk sonsuzdur. Aşk Mabudesi romanımın manevi yönünü hiçbirinizin tanımadığı, bana insanlığı, bana doğruluğu, bana sevgiyi öğreten kalbimin tek mabudesine ithaf ediyorum.
7: Ben sana demedim mi Don Juan kıyafeti giymek bana uğur getirdi diye? Bak balodaki kızlar neredeyse benimle dans etmek için birbirlerini bıçaklayacaklar.
4: Bona tarihlerine çok dikkat
7: muhakkak
4: etmek lazım.
7: Muhakkak efendim, muhakkak çok dikkat ederiz. Bona tarihlerini nasıl emredersiniz acaba?
4: Ben prensip sahibim.
1: Bravo Leyla, evet. Satışın bir rekor. Biz de geçeriz şimdi onu.
0: Oh, Ekrem de nerede? Sıkıntıdan patlayacağım yani.
8: Şimdi gecenin son sürprizi. Gizli film çekme kamerası gecenin güzelini seçiyor. Güzellerin en güzelinde kameramız çok fazla durmuştur. Gene de karar sizin. Güzellerin resimlerinin başlarında ve sonlarında anonslar yapılacaktır.

0: herkes beğendiği güzelin numarasını davetlisinin arkasına yazarak rehini verecektir.
1: Ben de seninle geliyorum Leyla.
2: Her zaman aşkımızın bitmesinden korkmuştum.
1: Ben de seni kaybetmekten.
2: Maalesef ikimizin de düşündüğü oldu.
0: Başlıyoruz! Dudaklar, gözler, dudaklar, bir çift göz acaba sahipleri kim? İşte üç numaralı güzel, tekrar dudaklar, bir çift güzel göz, sahiplerini arıyoruz sevgili misafirlerimiz. İşte gecenin sürpriz güzeli, bu güzel davetleriniz arasında değildir. Acaba kim? Şimdi gecenin ikinci kısmı başlıyor. Lütfen notlarınızı alın.
1: Niçin kaçıyorsun Leyla? Gördüklerimin en güzeli sensin.
2: İstemiyorum, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum.
1: Gerçeklerden kaçamazsın Leyla. Sen aşk mabudesisin. Ben sana tapan bir insan. Bağlılıkların en yücesi bu. Seni seviyorum. Dünyanın öteki ucuna da gitsen gene peşinden geleceğim.
3: Leyla, gecenin kraliçesi seçildi.
2: Halk alkışlarla seni istiyor.
3: Hadi, hadi!
2: Hadi, hadi gel!
4: Hadi gel canım!
1: Söyleyin gelmiyor. O yalnız benim kraliçem artık.
3: Kraliçe olduğunu hadi gel! Beyim, bırakın kızın istikbaline mani olmayın, taç giydirecekler.
1: Ona en güzel tacı ben giydireceğim. Gelin tacı. Benden evlenir misin Leyla?

0: Babası para vermekten vazgeçti. Derhal ondan barışmalısın, yoksa iflas ederim!
1: Senin ticari iflasın yüzünden mutluluğumu iflas etsin istiyorsun?
0: İyi düşün Ekrem, yarına kadar kararını bekleyeceğim.
1: 1000 yıl beklesen değişmez. Ben kararımı verdim.
0: Sonra hayatın boyu pişman olursun! Pişman olursun!
2: Hanımın nerede?
3: Hangi hanımım?
2: Leyla!
3: Ne yapacaksınız ona?
2: Haddini bildireceğim.
3: Size karşı hakaret mi işledi? Hanımım iyi kadındır.
2: Hizmetçisi için iyi olabilir ama... bir ders almaya ihtiyacı var.
3: Hanımım için böyle konuşmayın.
2: Sen o kalabalığı bırak da neredeyse çağır şunu. Seni kandırabilir ama beni değil. Şu döküntü evde oturan bir budala neyine güvenip de Ekrem gibi ünlü bir romancıyı ayartmaya kalkıyor?
3: Ekrem de kim?
2: Nişanlım! Her erkek gibi sokak kadınlarında geçici maceralara bayılır. Hanımın da bunu fırsat bilip sülük gibi yapışmasın çocuğa!
3: Nişanlınızdan eminseniz, ne telaşlanıp geldiniz buraya kadar?
2: Ne gevize şeymişsin sen!
3: Sadece hanımımla çok samimiyim!
2: O sersemi korumak sana mı düştü? Hadi, çağır şunu da konuşayım!
3: Söyleyeceklerinizi bana anlatabilirsiniz.
2: Sen!
3: Evet, benim! Bizler evimizin hem hanımı hem de hizmetçisiyizdir.
2: Sahtekar sen de Ekrem seni bu kılıkta görse...
3: eminim daha beğenirdi, çünkü...
2: Çünkü erkekler hizmetçilerle de oynaşmasını severler.
3: Sadece oynaşmak korkusuyla buralara kadar zahmet buyurmadınız hanımefendi, korktunuz.
2: Senden mi korkacağım? Senden mi?
3: Evet! Çünkü ben erkeğimin hem kadını, hem hizmetçisi, hem de kölesi olabilirim. Onun için her şeyi, her fedakarlığı yapabilirim.
2: Unutma ki ben çok zenginim, Ekrem'i senden satın alabilirim.
3: Sizin babanız zenginse benim kalbim. Siz güzelliğinizi makyaj salonlarından alıyorsunuz, ben Allah'tan! Er meydanı burası. Bir erkeği başka bir kadından dilenmeye kalkacağınıza... ruhunuzu, kalbinizi, iyiliğinizi ortaya koyarak onu kazanmaya çalışın. Tabii varsa. Hadi bakalım, güle güle!
2: Bu sana pahalıya mal olacak.
3: Orası zaman gösterir!

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
3: Aa, nasıl ya?
4: İyi akşamlar.
5: Dinle, dinle.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
2: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı soğuk çay ve gazlı içecek çeşitleri 150 lira.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim küpür küpür.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsın?

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.

0: ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
7: Yemek sepeti garanti BBVA.
8: İyisin. Ha?
9: Bir garip bakıyor ya.
10: Arkadaşınız gayet iyi.
8: Dostlarım benim.
10: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
9: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
8: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
11: Öyle mi olmuştu ya?
12: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
8: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
9: Var mı sence? Evde yok ki.
8: Böyle bir şey değilim.
9: Ya Faruk tamam hallederiz.
8: Dostum.
9: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
13: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
8: Önce sen iyi ol. Siz de gönderin Suzan.
14: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
15: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
14: Babanın sana çok selamı var.
16: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
17: Nurhan sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
18: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
17: Sevgili patronum. Çember daraldıkça daralıyor.
16: Sen de çemberin dışına çık.
17: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
16: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
17: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
14: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
3: Sokaklardan bir kız bugün 18'de TV4'te.

0: yüzünden öldü Ekrem'in abisi.
1: Hayır, olamaz. Benim yüzümden ölmedi o.
0: Bu mektubu Ekrem'in abisi intiharından önce yazmış.
1: Ekrem, hayatımın sonu silahımdan çıkan kurşunla değil, seni bizlerden çalan o meşum kız yüzünden oldu. Çevreni göremeyecek kadar körleşmişti. Mezarımın başında inşallah gözün açılmıştır. Eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim. Ama sizin yüzünüzden ölmüş bir ağabeyinin son arzusuna da sırt çeviremeyeceğinizi sanırım. Jale ile evlenmem beni mezarımda rahat uyutacak Ekrem. Son sözüm bu. Bir ölü kardeşin son sözü.
0: Bütün uğursuzluk sende. Bir insan senin yüzünden öldü. Bir yuva senin yüzünden yıkıldı. Çekil Ekrem'in yolundan. Hiç olmazsa abisinin vasiyetini yerine getir.

0: Çok güzel.
1: Bravo, çok güzel.
0: Korkma, ben Suzan'dan vazgeçer miyim? Hiç ikiniz beraber çalışırsınız. Hareketli şarkılardan bildiğin varsa bir de onlardan oku.

0: Perişan oldum, perişan oldum senin hasretinle.
1: Başın sağ olsun. Ne yapalım, kaderde bu da varmış. Sen orada matem tut, biz burada göbek atalım.

0: ilk tanıdığımda bir sokak kadınının romanını yazıyordun. Falcı mısın be arkadaşım? İşte o dediğinden olduk.
1: Aptal! Ben o sokak kadınından bir aşk mahmudesi yaptım, tattım ona! Ayaklarımın dibine bütün bir dünyayı sermek isterdim! Bu dönüş niye, söylesene niye?
0: Ha, bizim de değerimiz bu kadarmış! Bakırı altın suyuna çal gene bakırdır! Uzun lafın kısası! Balonun kraliçası olunca patronun aklı başına geldi, beni bu gazinonun kraliçası yaptı!
1: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın?
0: Ev çok dar, çok karanlıktı! Buralar öylesine renkli ki!
1: İnanamıyorum! İnanamıyorum! Bu kızın gözü bu kadar kararamaz! Benim tanıdığım Leyla temiz, tertemiz bir kızdır!
0: Senin tanıdığın Leyla, Aşk Mabudesi romanında kaldı! Ben yaşayan Leyla'yım! Bu gazinoda fıstık fındık sigara satardım! Bir gecede 15-20 lirayı zor toparlardım! Bütün gayem bir okuyucu olmaktı! Bunun için yapamayacağım hiçbir fedakarlık olamazdı! Şimdi bana 200 lira teklif ediyor! Senin anlayacağın 15 misli büyüyorum! Bunu binler, 10 binler takip edecek!
1: Yeter! 1000 defa, 10 bin defa yerin dibine bat! Elimde olsa Aşk Mabudesi romanını bile yakarım! Ama ne yapayım ki kazancını hayır kurumuna bağışladım! Sahtekar yalancı! Bana söylediğin yalanları sarhoş müşterilerine söylemeye kalkma sakın! Onlar benim kadar aptal değildir! Çürük yumurtaya hamurlattılar seni!
0: Gitti Suzan abla! Gitti! Nasıl söyleyebildim ona bu lafları? Nasıl söyleyebildim?
2: Ben de şaştım vallahi! Buna sebep bütün o mektup mu?
0: Evet! Ağabeyinin vasiyeti! Ne olursa olsun bir insanın son sözü! Sonra uğursuz kadın olmam, bir insanın ölümüne sebep olmam çökertti beni! Yoksa ona bunu yapabilir miydim? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musun?

0: Müşterilerinin asil arzularına hizmeti şeref sayan fedakar müessesemiz sizlere yeni ses yıldızı, güzellik kraliçesi Leyla Gürsoy'u takdim etmekle bahtiyarlık duyar.
1: Beni bu batakhaneye getirmek de nereden esti aklınıza?
2: Herhalde havaalanında beklemekten iyidir. Bak, benim bestem çalıyor.

0: Kalkalım mı?
1: Dinleyelim sonuna kadar.
0: Saati unutma, uçak kaçarsa.
1: Her gün bir sürü uçak bulunur ama kabiliyetli bir kıza her zaman rastlanmaz.

Leyla'nın birdenbire değişmesinin sebebini öğrendim. Senin jale yılanı son kozunu oynamış. Ölen abinin mektubunu değiştirmiş. Sıkıştırınca bülbül gibi söyledi. Zavallı Leyla da kendini sana bu yüzden kötü göstermiş. Sen gazinodan çıkınca bir ağlaması vardı. Vallahi yüreğim cız etti. Hadi git. Gerçeği anlat. Sana sarılacağına, senden af dileyeceğine iddiaya girelim.

0: Leyla abla bir Behşenil'le görüşmek istiyor.
1: Olmaz de.
0: Ama meşhurmuş.
1: Vız gelir meşhurluk, hayır dedim.
2: Ben size vız gelebilirim ama siz beni çok ilgilendirdiniz.
1: Ne münasebetle?
2: Sesiniz tabii. Organizatör ve yıldız yaratıcısıyım. Murat Arsel.
1: Canım öylesine sıkılıyor ki ekmek parası ötesinde ne yıldızlık ne bir şey umurumda.
2: Üzüntülü olduğunuzun farkındayım.
1: Fal mı açtınız?
2: Şarkılardaki notalarla beraber sesteki duyguları da anlarım. Mesleğim.
1: Boşuna vakit kaybediyorsunuz.
2: Siz de inatçıyımdır. Sizin gibi bir kızın hayatta bir gayesi olmalı.
1: Benim gayem şu anda sizden kurtulmak. Lütfen burnunuzu sokmayın işlerime.
2: Siz de benim burnumun keyfine karışmayın. Çünkü o burun size büyük bir istikbal vaat ediyor.
1: Ölülerin istikbali olmaz Murat Bey. Ben bir ölüyüm.
2: Şarkı söyleyen güzel bir ölü.
1: İnsan şarkı söyleyebilir, hatta gülebilir. Ama gene de ölü olabilir benim gibi.
2: Şu halde ölü ölü çalışabilir. Yükselmek, seyahatlere çıkmak isteyebilir.
1: Seyahat mı?
2: Turneler, yeni şehirler, şöhret, para...
1: Söyledikleriniz içinde beni tek çeken şey seyahat. Bu şehirden uzaklaşmak, kaçmak istiyorum.
2: Çalışıp terlemeyi göze alırsanız kolay. Anlaşılan çok acı bir aşk yarası. Ama her hikaye unutulur.

0: Her yara kapanır. Önemli olan yarınlardır.
1: Onsuz yarınlar.
0: Yeni mi ayrıldınız?
1: Evet.
0: Belki döner.
1: Dönseydi dönerdi.
0: Dikkat, çalışmaya başlıyoruz.

0: Leyla'ya söyleyeyim mi?
1: Neyi söyleyeceksin? Kör olduğum, kör bir sevgili. Karanlık dünyadan zavallı bir insan.
2: Yeter!
3: Çok mu kötü söyledim?
2: Kötü değil, berbat!
4: Artık sıkılmayı bırakmalısın Leyla.
3: Vazgeçin öyleyse, ben yalvarmadım size, sesim bu kadar işte.
2: İnsan yalnız sesiyle söylemez. Hatıraları, duyguları kalbiyle söyler.
3: Ya o hatıralar çok acıysa?
2: Istırap sanatın kamçısıdır. Yeni baştan. Kırık da olsa bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Unutma, duygular ses kadar önemlidir.
5: Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak.
0: Ne olur müsaade et. Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur.
5: Hayır. Istırapları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz.
2: Çok rica edeceğim. Ben seni aramadan görüşmeyelim.
6: Bana arzuladığınız kadar kaba davranabilirsiniz.
2: Çalışmaya başlayabiliriz küçük hanım.
3: İsmimi niçin değiştirdiniz?
2: Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Aylagül olmak seni yepyeni bir insan yapacak.
5: Bir anlık şaşkınlık... yıllar kadar uzun geldi ikisine de. Kopuyorlardı yavaş yavaş.
6: Kahramanınız müthiş bir kız. Çok tutacak.
5: Dünyanın en iyi kızıydı.
7: Aşk hakkındaki düşünceleriniz?
3: Aşk kelimesini sildim lügatimde.
7: Aşka mı inanıyorsunuz yoksa erkeklere mi?
3: Sadece kendime inanıyorum.
7: En sevdiğiniz romancı?
3: En çok sevdiğim insandır.
7: İsmi?
3: Müsaade edin de adı kalbimde kalsın.
2: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
3: Çıktım değil, çıktık. Siz olmasaydınız.
2: Büyük bir Anadolu turnesi hazırlıyorum senin için. Önce Ankara, Adana, sonra Mersin... Anadolu'nun bütün güzel şehirleri, belki de Avrupa. Milyonların seveceği bir yıldız yapacağım seni.
3: Milyonlar değil, tek kişi sevseydi keşke.
2: O tek insan budalanın biri ise, senin büyüklüğünü göremeyecek kadar körse, buna üzülünmez. Bir serserinin hissizliği mutluluğuna mezar olamaz Leyla.
3: Ayla Gül olarak her şeyimi size borçluyum Murat Bey. Ama Leyla Gürsoy olarak bana karışmamanızı rica ederim.
2: Neyse, uzun lafın kısası. Hazırlan. Seni bu akşam Edebiyatçılar Birliği'nin yemeğine götüreceğim.
3: Herkes bize bakıyor nedense.
2: Beni kıskanıyorlardır. Kollarında sen varsın.
3: Kızlar arasındaki sükseniz dillere destan.
2: Beni hayallerindeki şöhretin yoluna açılan bir umut kapısı olarak görüyorlar.
3: Her şeyden önce yakışıklı bir erkek olarak görüyorlar.
2: Belki ama bir tek insanın yakışıklı bulmasını isterdim. Cevap vermiyorsun Leyla. İnsanlar birbirlerine bizim kadar yakın olunca ya birbirlerini sevmeli ya da aynı şeylerden hoşlanmalı.
3: Aynı şeyden hoşlanıyoruz ya müzik.

0: Ama bu kadarı yetmiyor.
1: Yetmiyor mu? Yalnızdayım ya.
0: Kalbimde olmanı isterdim.
1: Oturalım.
2: Aylagül Hanım'sınız sanırım.
1: Evet efendim.
2: Sesinizi duymak isterdim.
1: Her gece bulvar gazinosunda okuyorum beyefendi, zahmet buyurursanız.
2: Gazinolara gidemiyorum, vaktim yok. Üstelik de yalnız benim için söylemenizi isterdim.
1: Özür dilerim beyefendi, prensibim değil.
2: Ya size tek şarkınız için son model bir Cadillac hediye ederim dersem... ...herhalde prensibinizde benim için bir değişiklik yaparsınız sanırım.
1: Çok naziksiniz ama benim arabam var. Ay, yalnız bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olarak yardım etmek isterseniz memnuniyetle.
3: Bir imza rica etsen.
1: Ay, memnuniyetle.
3: Bütün plaklarınızı aldım ama sizi dinleyemedim.
1: Gazinoya hiç gelmediniz mi?
3: Oh, biz oralara nasıl gideriz? Çok pahalı.
1: Aha, sizin için söyleyeceğim öyleyse.
3: Sağ olun.
1: Sev dedim, seni sevdim.

0: Tebrik ederim Leyla. Hayranım zekana.
1: Teşekkürler. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme.
2: Başkasına oturacağımız yeri sen seç sevin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.

0: Oydu değil mi? Gözlerine bakarak seni tanımamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir erkek hala sevilmeye değer mi Leyla? Yarın turneye gidiyoruz. Sil gözyaşlarını. Kendini harap ediyorsun.
1: Yalvarırım gidelim. Duydum
2: hasreti. Ne oldu, bir şeyiniz mi var?
3: Bilmiyorum. Garip bir his. Şey, sanki bir an birini görür gibi oldum. Of, saçmalıyorum. Deliriyorum galiba.
2: Biraz sinirleriniz bozuldu.

0: 2-3 saat sonra İstanbul'dayız. Heyecanlı mısın?
1: Biraz. Her şey için teşekkürler. Çok güzel, unutulmaz bir turne geçirdim.
0: Acaba unutulmaz turne, unutulması gereken acıları unutturdu mu?
1: Hayli.
0: Bir başkasının aşkını görebilecek kadar mı?
1: Bir başkasının aşkını ilk günden beri görüyorum.
0: Evet.
1: Onu mutlu edememek korkusu var içimde.
0: Beklerim Leyla. Beni yıkan umutsuzluktur. 1000 yıl bekleyebilirim, 1000 yıl. İş ki bana güven.
1: Nasıl güvenemem sana? Sen olmasan ben bir hiçtim. Ne şarkı söyleyebilir, ne de yaşayabilirdim.
0: İstanbul artık 1000 kere güzel görünecek Leyla. Seni çok, çok daha yükseklere, yıldızların üzerine çıkaracağım. Çok planlarım var senin için.
1: İstanbul'u çok özledim.

0: Çok güzel bir güfte. İnsana hemen beni bestele diyor.
1: Ben sensiz, sen bensiz.
0: Bu şiirin sence bir hikayesi var mı Leyla?
1: Bu soru bir kıskançlık sorusu mu yoksa?
0: Sadece sevdiğim kadın için duyduğum bir endişe.
1: Sorunun cevabını kendin verecek kadar zekisin Murat.

0: Leyla Gül söylüyor. Bu şarkının plağı da yeni çıktı. Müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak.
1: Plağın kapağında resmi var mı?
0: Evet, var.
1: Tarif eder misin?
0: Peki efendim.
1: Çok güzel bir kız sanırım. Aysız geceler kadar siyah saçlar, dünyanın en güzel ağzı, en güzel kara gözlerinde en dişi.

0: ve en çocuksu bakışlar. Bu kız tam manasıyla bir aşk mabudesi.
1: Tanıdığınız biri herhalde.
0: Unutamadığım bir.
2: Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün istiyorum. En iyi orkestralar, en meşhur davetliler.
3: Ben basit bir kızım Murat, değmez.
2: Sen bir yıldızsın.
3: Gene de sade bir toplantıyı tercih ederim.
1: Hem aklıma çok orijinal bir fikir geldi. Benim ilk çalıştığım, ilk sahneye çıktığım gazinoda. Ne olur. Bu benim için çok, çok iyi bir son olacak.
4: Müjdemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle.
5: Çok sevindim Ekrem Bey.
0: Ben de karanlık günlerimde beni yalnızlıktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Demin gazetede bir haber okuyacaktın. Doktor gelince yarım kaldı.
5: Ah evet. Sevgili şarkıcımız Ayla Gül'ün düğünü varmış da. Hem de orijinal olsun diye ilk çalıştığı gazinoda yapıyor.
0: Kaderin cilvesine bak sevgi.
5: Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil mi?
0: Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala kaybediyorsun.
6: Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım.
1: Hayır.
5: Sizi gördüler.
0: Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı.
5: Kimse anlayamaz.
7: Beyefendi davetli değilseniz gazinomuz bugün tutulmuştur.
0: Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik.
3: Ben de düğünüme şeref verdiniz zannetmiştim Ekrem Bey.
0: Gene de mutluluk dilemek isterim size.
3: Mutluluk, siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı.
0: Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm.
1: Pişman olsam benimle evlenir miydiniz?
0: Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez.
1: Siz mutlu musunuz?
0: Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz.
1: Siz beni hala seviyorsunuz.
0: Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz.
1: Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım.
0: Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem.
1: Peki, buraya niçin geldiniz?
0: Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah'a ısmarladık. Kocanıza yalan söylemeyin sakın. Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bak.
7: Kabul ediyor musunuz kızım? Cevap ver.

0: ihtiyaçlarımı davetlilerden gizlemek için kaçtım. Özür dilerim Murat.
1: Gözyaşlarından kaçamadıktan sonra onların görülmesinden kaçmışsın, neye yarar? Onu seviyorsun hala.
0: Hayır, hayır, hayır, sevmiyorum.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
14: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
13: Babanın sana çok selamı var.
15: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
16: Nurhan, sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
17: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
16: Sevgili patronum, çember daraldıkça daralıyor.
15: Sen de çemberin dışına çık.
16: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
18: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
16: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
13: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
5: Sokaklardan bir kız. Birazdan TV4'te.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
13: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulüp'te.
12: Bu fırsat kaçmaz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori

0: sitemdekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kazancını kimsesiz çocuklara bağışladığınız roman müthiş satıyor. Şimdi de yaptığınız bu büyük bağış...
5: Kızılay'ın şeref listesine yazacağız isminizi.
6: Bütün gazeteler servetini Kızılay'a bağışlayan eşsiz hayırsever diye bahsedeceksiniz.
7: Hayır. Ben bunları kendime reklam olsun diye değil... ...kendimden kaçmak için bağışlıyorum. Hiçbir gazetede tek haber istemem bu konuda.
8: Ben de müsaadenizi rica edeceğim beyefendi.
5: Oturacak eviniz... ...bir tek eşyanız bile kalmadı Ekrem Bey.
7: Kaybettiklerim arasında... ...tek üzüldüğüm senden ayrılmak.
5: Ben romanlarınızı ücret istemeden de yazarım.
7: Roman yazmayacağım. Eski Leyla nasıl öldüyse... ...ben de eski Ekrem'i öldüreceğim.
5: Peki göz ameliyatınız?
7: Görmek istediğim tek şey başkalarına ait olunca... ...gözlerime de ihtiyacım yok artık.

0: ilk müsten konseri dinlemek için buraya geldim kardeş, bir de geldim. Ne göreyim, saat 7'de kapırdılar, ne yaparsın?
1: Allah razı olsun Aylagül'den, emir vermiş. Konseri kapı operlerinden dışarıya verin. Benim gerçek dinleyicilerim yağmurun altında bile olsa beni dinlemeyi göze alanlardır demiş.

0: Biraz daha freni sıkmasaydın sabah kahvaltısını balıklarla beraber edecekti.
1: Ne yaparsa boş görünüyor. Kumarda 50 bin bakan kazanmış.

0: köşkü, her şeyini Kızılay'a bağışlayıp yok olmuş ortadan. Kimse bilmiyor nerede olduğunu.
1: Alo? Evet. Peki, çok teşekkürler.
0: Kötü bir haber mi?
1: Hayır. Altın plak kazandığımı müjdelediler.
0: Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazımdı.
1: Kazanan şarkımın adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Oh, ben bu sensizlikten öldüm Ekrem. Dünyada hangi sevgili birbirine böylesine düşmandır? Hangi sevgili birbirine böylesine çile çektirir? Artık tahammülüm yok. Şelale saz açık mı?
0: Kapalı. Zavallı patron hasta. Anahtarı bana teslim etti. Kiraya vermek istiyor. Sen de birkaç kişiye tavsiye etsen. Ha?
1: Ver şu anahtarı bana.
2: Görmeden nasıl çalıyorsunuz?
3: Gözlerimle değil hanımefendi. Parmaklarımla çalıyorum.
2: Aman ne komik! Neden kestiniz?
3: Komikliği sevmediğim için.
4: Nişanlım çalmanızı istiyor. Komikliğe devam edebilirsin ahbap.

0: Bana kızmadınız mı?
1: Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım.
0: Sana gelmek istiyorum Ekrem. Ya sonsuza kadar seninle olmak ya da ölmek. Şöhretim, param, her şeyim var fakat ben sensiz, sen bensiz olunca niye yarar bu geçici gösterişler?

0: Kör piyanocu gene başladı.
1: Ne yapsın? Dertli adam.
0: Herif sen bensiz, ben sensiz diyor da başka bir şey demiyor birader.
1: Bir şarkıcıya aşıkmış galiba. O yüzden de kör olmuş.

Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz.

0: pantalabla be.
1: Ha, anladık. Ha, alın ziflenin. Hadi defolun.

0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni ben kurtardım bu mezarlık horozlarından. Dur bakalım. Gecenin bu saatinde nereye gitsen bu develerden daha merhametlisini bulamazsın. Dua et ben Partal ablan çıktı karşına. Merhametim sağ olsun. Bütün bu sokaklara düşmüş kızlara ben yardım ederim. Ben tutarım ellerinde. Boşuna zırtlama, Partal ablanın evinden karı aratlayacak adamın ilk yardım hastanesinde o da solmalı.
2: Partal abla, araba geldi.
1: Hadi kızlar canlanın, yarın bonam var. Ödedim mi benden size bir elbise?
0: Ah, hadi, hadi kızlar canlanın, kalk kız ayağa, kalk. Ay. Çok keyifli olalım, keyifli olalım. Neşemizi bulalım, hadi aman. Oh, oh, ah, ah,
3: ah, aman. Buyurun beyler, buyurun. Rastgele Partal abla.
0: Hoş geldiniz damat beyler. Ne olsa Recep gene kafayı kazıtmış.
3: Ben değil be ablacığım, aynasızlar kestirdi. Biz de cezamızı çektik. Abla, bu akşam bir çaylak getirdim sana. Meşhur zenginlerden birinin oğlu. Direkt istiran var mı?
0: Ölecek hastanın imam ayağına gelirmiş. Getir bakalım.
3: Tamam ablacığım.
0: Hadi hadi çabuk. Hadi kız, hadi çabuk ol.
4: Hadi gel!
0: Çekil şuradan! Bırak! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: gecenin bu saatinde sokaklarda merhamet satılmaz kızım. Ne satılır Sarı Recep söyle.
1: Muhabbet satılır ablacığım, muhabbet. Malı gördün mü, ilk işiymiş.
2: Hakkın var galiba.
1: Antremizi ver de gidelim. Öteki hesabı da Partal ablayla görürsün.
0: Hadi kızım, hadi bak bekliyorum. Hadi bakayım. Kızımız Nur Hanım'ız ablasının gülüdür. Sakın incitme evladım.
2: Memnun oldum efendim. Ben Orkun.
0: Yakalayın şunu, yakalayın.
2: Buyurun. Ocak yerim.
3: Ne o Partal? Burayı hayvanat bahçesine çevirmişsin be!
0: Oo, İhsan'ım, koçum, hoş geldin! Bu acemi çaylakla uğraşıyorum!
3: Kalk bakalım çaylak! Partal ablam iyidir! Ama huyuna gidersen! Huyuna gitmezsen keser suyunu!
4: İhsan abi!
3: İhsan abi!
4: Tanımadın mı beni be İhsan abi? Ben Nuran, eski mahalleden!
3: Ulan! Vay anasını Nuran! Nuran! Hey be! Güvercinim benim be aslanım! Dur be! Ne arıyorsun Partal'ın evinde? Yoksa ben, yoksa!
4: Yok, yok vallahi. Bu gece evden kaçtım. Nah, yangın yerinde bu kadına rastladım. Bu elbiseyi de bana zorla giydirdiler.
0: Serserilerden kurtardık da fena mı ettik? Yetişmeseydim delik deşik olmuştu.
4: Götür beni buradan İhsan abi!
0: Evim de senin, kızlarım da senin İhsan! Bıkınca getir ha!
3: Okutma çarkına Partal! Dağıtmayayım burasını!
4: Bir de elbisemi versinler! Bu kıyafetle bir yere gidemem!
3: Getirin be! Getirin kızcağızın elbiselerini!
2: Demek amcanın evi burası ha?
4: Ben gitmem buraya!
2: Mecbursun kızım! Bu akşam başına gelenleri düşün! Bir müddet burada kal, sonrasını ben hallederim!
4: Söz mü?
2: Söz! Hadi bakalım gaza!

0: Ne var?
1: Baba!
0: Canı çıksın babanın.
1: Öldürdü vallahi, öldürdü.
0: Bana ne? Çektirirler cezasını. Hadi hadi!
2: Ne o kız, ölü toprağını serptiler üstüne. Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
3: Amca, bir dakika beni dinler misiniz? Biliyorsunuz bugün ziyaret günü. Babama gitmek istiyorum, müsaade eder misiniz?

0: Dikkat et! Suları merdivenlere dökme! Annemden dayak yersin gene!
1: Çok hastayım yavrum! Bu haftayı hep revirde geçirdim!
2: Babacığım, istediğin bir ilaç var mı dışarıdan?
1: Sağ ol yavrum! Burada her şeyi veriyorlar!
2: Çıkacaksın bir gün gelip burada! Az kaldı! Bir oda tutarız! Ben çalışır bakarım sana! Hani öteki mahallede bir İhsan abi vardı ya, onu gördüm, sana selam söyledi!
1: Bahriyelilerin İhsan mı? Ne iyi bir abiydi sana! Hep korurdu seni! Benim de selamlarımı söyle ona!
2: Söylerim!
1: Hadi git artık! Karanlıklara kalma! Şunu da unutma yavrum! Gün gelecek bir erkeğin kadını olacaksın! Kocan çirkin bile olsa... onu yabancı bir erkekle aldatıp... hapislere düşmesine sebep olma!
2: Peki babacığım!
3: Gel bakalım!

0: Ne sevindim seni gördüğüme, abilerin kralı!
1: Kardeşlerin kraliçesi!
0: Babanın sana çok selamı var!
1: Selamı var olsun!
0: Ne haber abisi?
1: İyidir, haberler bitti, reklamlar başladı!
0: Beni gezdirsene biraz!
1: Gezdirirdim ama tasman yanında değil!
0: Ama iyisin abi!
1: Bana bak güvercin, o kadar çabuk bozulursan uzun yola gidemeyiz!
2: Maşallah, maşallah! Sıcak sıcak! Ağzınıza layık! Buyurun, buyurun!
1: Hadi bayanlar baylar! Tombul Usta'nın meşhur tükürük köfteleri! Halis eşe getirin!
2: Bey, bey! Söylediğin lafı kulağın işitsin! Köftelerimin haysiyeti var!
1: Asiyetli köfteler! Halis eşeketinde!
2: Seni huzur seni! Bana bak sen!
1: Hop hop! Bana bak babalık, el şakasına alışlanmam!
2: Yaptığın şakaysa eşek şakası!
0: Tonton amcacığım, sen kızma, köfteler öyle güzel ki bayıldım doğrusu!
2: Afiyet olsun!
1: Kusura bakma tombul, eşek köftesine eşek şakası!
2: Tutun, yakalayın, hakaret etti bana!
1: Hop, kuşa bak kuşa!
0: Nerede?
1: Ay Allah, sen şu uçuşa bak ya, kayıyor ya, kayıyor. Bugün yerler ama.

0: bakalım. Şunu da. Bunu da. Ya fazla doğurmaya başladı bunlar be.
1: Dur bunu yakalayın. Ulan
2: gel. Abi geliyor.
3: Hey, geçen günü benim bavulumu çalan sen değil misin? Yürü karakola. Benim... Nereye kaçıyorsun? Dur yakalayın. Yakalayın.
0: Canlara sağlamazmış.
3: Nereye gitti onlar? Nereden? Bir tarafa kaçtılar.
0: Eyvah sesi geliyorsa kendine geliyor demektir. Yürü.

0: Kaç tık be güvercin ha?
1: Ay, şey, bak ne diyeceğim? Sen o adamın bağını sahiden aşırdın mı?
0: Vallahi bilmem, hatırlayamıyorum. Ama aptal gibi sokağın ortasında bıraktıysa almışımdır.
1: Sen ne iş yaparsın ha? Yani hırsız mısın?
0: Ne münasebet, rica ederim, teessüf ederim. Cepçilik, dızdızcılık, zarfçılık, biraz da gece işçiliği.
1: Yani bir fabrikanın gece vardiyasında mı çalışıyorsun?
0: Yani senin anlayacağın, gece kapısının kilidine iyi dikkat etmeyen evlere şöyle küçük ziyaretler yaparız.
1: Başka bir iş bulamadın mı?
0: Ne yaparsın? Dudağım yarık, ıslık çalamam. Ayağım büyük, çalı sökemem.

0: Çok mu kızdın bana? Sevmiyor musun beni yoksa?
1: Aa, estağfurullah! Hiç sevmez olur mu?

0: Hay Allah, ne yapacağım şimdi? Çamaşır makinesi bozuldu.
1: İki gözünün ışığı söylesi Celalet. Nerede kaldın?
0: Geldim işte.
1: Gelemez olaydın inşallah. Çamaşır makinesi bozuldu. Kırılasa ellerini de yıka bakalım bu çamaşırları.
0: Bu kadar çamaşırı ben nasıl yıkarım tek başıma?
1: Herif! Herif şuna bak! Bana nasıl cevap veriyor? Kızım!
0: Annemi ağzınıza almayın lütfen!
1: Allah kahretsin seni! İşlerim senin yüzünden geri kaldı! Ay, ay midem, ay midem, ay herif! Herif ilaçlarım! Eğer sabaha kadar bu işleri bitirmezsen, ben de sana gösteririm!

0: Yapmadın.
1: Günlerdir evin önünde dolaşmaktan mart kedilerine döndüm.
0: Çok hastaydım.
1: Ben de günlerdir seni göremediğim için perişan.
0: Bense hep seninle beraberdim İhsan.
1: Senin ateşin başına vurmuş galiba. Durmadan bana İhsan diyorsun.
0: Sen istemedin mi benden böyle söylememi ama? O yemyeşil bahçede.
1: Sen rüya görmüşsün.

0: Bak bunları sana getirdim.
1: Çaldın mı bunları?
0: Yok be güvercin, sahipler ortada yoktu o kadar. Şimdi ben bir doktor araklayıp geliyorum.
2: Hangi ev?
0: Burası doktor, tırmanacağız.
2: Tırmanacak mıyız?
0: Ha tabii.
2: Ben buraya nasıl tırmanırım?
0: Mecburiyet hiç? Doktor.
2: Bu kadar senlik doktorum, hiç böyle hasta muayenesine gelmedim. Nasıl olur canım, ben düşerim, başım döner, tansiyonum çıkar.
0: Aldırma, boşver, hadi atla, atla!
2: Atlamak mı?
0: Atla. Dur! Helikopter atla bakayım!
2: Kolumu çıkaracaksın,
0: dur! Aldırma, bir tanesi yavaş, fazla zaten!
2: Yavaş! Ay, ay Allah'ım dedim, başıma gelen!
0: Leş gibiymiş bak!
2: Geçmiş olsun!
1: Teşekkür ederim.
2: Derhal bu ilaçları yaptırın. Fazla verdin delikanlı.
0: Fazlası pencereden tırmanma ücreti. Hadi davran bakalım doktor.
2: Aman sıkı tut, düşürme beni sakın.
0: Yavaş.
1: Uyuyacaklar.
0: Ey güvercinim, şimdi derhal gidip bir eczane soymalı.
1: Aaaa!

0: Affedersiniz bey amca, buralarda bir zarf kaybettim, gördünüz mü acaba?
1: Görmedim, nereden göreceğim?
0: Dur yahu, nedir bu telaşın? Yahu içinde aylığım vardı, çoluk çocuğumun bir aylık nafakası da... Şunu bakayım. Bu ne? Ulan seni yalancı seni, ha?

0: Senin amca da amma merhametliymiş ha.
1: Zarf cebinden çıkınca amma bozuldu değil mi? Sen de onun cüzdanını almakla çok ayıp ettin.
0: Biraz zor çeksin. Akşama evin bir yerine korsun, bulunca sevinir.
1: Hadi hapishaneye geç kalıyoruz, babamı çok özledim. Balon verelim, balon! Balon, balon!
0: Hey küçük!
1: Buyur abi!
0: Ver iki tane! Kaç para hepsi be?
1: 54 lira!
0: Aldım gitti hepsini!

0: Ne var kız, neyin var?
1: Babama şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. Nur Hanım'a kendi kızım gibi bakacağıma, onu kimselere hırpalatmayacağıma söz veriyorum. Sözünü de ne güzel tuttun!
2: Ne olmuş yani?
1: Şimdiye kadar hep susuyordum. Onun sevgisi, ona kavuşmanın umuduydu bana bu sabrı bağışlayan. Ama şimdi her şey değişti! Allah hepinizi kahretsin! Zavallı babacığıma karşı son vazifemi bile çok gördüm bana!
2: Seni bana vuramazsınız! Vuramazsınız bana!
1: Bırak onu! Bırak onu!
2: Bırak beni! Bırak seni!
3: Bırak seni!
4: Yeter, yeter, bırak!
2: Doğru odana! Kırmayayım ayağını! Kızı!
4: Benim derdim başımdan aşmış, siz bahçe sineması diye tutturmuş gidiyorsunuz!
5: Fena mı babacığım, açılırsın, çok güzel bir film oynuyormuş!
4: İstemez!

0: Ne oluyor sevgili aslan? Ben de seni görmek için tırmanmaya çalışıyordum. Ne o? Evden mi kaçıyorsun?
1: Her şeyi çaldım, hiçbir şey bırakmadım onlara, bana yaptıklarına karşılık.
0: Delirdin mi sen? Kızım gel buraya!
2: Dur! Nereye gidiyorsun? Ne var o bavulun içinde? Dur diyorum sana!
0: Delikanlı! Delikanlı! Seninkini polisler yakaladı.
3: Nurhan'ı mı?
0: Korkarım aklını kaçırmış. Elinde koca bir bavul. Amcasının evini soymuş. Çaldım onları. Bana yaptıklarına karşılık diyordu.
3: Nerede şimdi?
0: Karakolda.

0: Yazıklar olsun! Bu yaptıklarınla abimi bir defa daha öldürdün!
1: Bak, büyüt, bu yaşa getir, kendi evini soysun rezil!
2: Kemal Bey'in evini soyarken yakaladık bu adamı!
0: Vay namussuz! Cüzdanımı da bu çaldı! Nerede cüzdanım ha? Nerede cüzdanım? Cüzdanım nerede?
3: Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et! İp çaldıklarımı kaçırdı! Cüzdanı da aldı elimden! He? Bir de polise ispiyonlarsın beni ha, yazıklar olsun! Ne yapalım, kader böyleymiş! Kanuna karşı boynumuz kıldan incedir! Benden gizlice aldığın cüzdana, amca bey kavuşunca kim bilir nasıl sevinmiştir!
0: Kız! Sahi cüzdan sende mi?
4: Sen mi çağırdın bunu?
1: Alsın kızını gitsin! Artık bıktım! Bu kız bir gün gelip bizi de dövmeye kalkar!
4: Babası son nefesinde bile yalvardı! Anasına teslim etme dedi!
1: Çok istiyorsan sen de onlarla gidersin!
5: Nurhan, sensin değil mi?
6: Evet!
5: Yavrum, ne kadar gelişmiş, ne kadar güzelleşmişsin! Ne bu kılığın kıyafetin? Götürmeye geldim! Geleceksin benimle, değil mi? İstersen gel be! Zaten bu evden de kovuldum! Şuna bak! Ağlamakta büsbütün yakışıyor köpeğe! Birkaç yıl sonra bir afeti devran olman işten bile değil! Yengen olacak karı şu çaputları mı verdi sana? Alsın başına çalsın! Hadi sus, ağlama! Bu dünyaya ağlamak için gelmedin! Gidelim de üstüne başına bir şeyler alalım, hadi!

0: bu senin üstünde kim bilir ne güzel durur. Ama şimdilik almamıza imkan yok.
1: Buyurun efendim, ne emrediyorsunuz?
0: Çocuğa iç çamaşırı ve elbise istiyorum.
1: Aman hanımefendiciğim, neresi çocuk? Şahane bir genç kız, insanın nefesini kesecek kadar güzel.
0: Duyuyor musun?
1: Duymaz olur mu hanımefendi? Ah gençlik!
0: Doğru! Büyük adamlardan biri ne demiş? Gençlik çok iyi bir şey ama kıymetini bilmeyenlerin eline veriliyor demiş.
2: Oğlum, küçük hanımefendiyi çamaşır reyonuna götür.
3: Buyurun!
2: Buyurun küçük bayan!
0: İstemiyorum hiçbir şey! Hadi nazlanma git, ne istersen seç! Ben de burada elbisene bakayım.
3: Bu bikini külotlar idealdir küçük bayan, kaç tane ayırayım?
0: Ne bileyim ben?
3: 2, 4, 6 külot, bir de sütyen bakalım. Evet, bakalım olacak mı ha?
0: Çek elini be aptal suratlı!
3: Ne kadar da beyazsınız, hem de kar gibi. İçi de siyah sütyen koyuyorum, ah ah!
0: Ah ya, seni köfte hor seni! Bunu da öteki hesaba geçiriver, 2-3 güne kadar bir kısmını veririm, ha?
3: Peki, olur.
0: O genç tezgahtar aşağı katta seni sıkıştırdı mı kız?
4: Kolay mı? O değil, ordusu gelse hava alır.
0: Amma da sertsin! Ama gün gelir seni yumuşatacak biri çıkar. Hah, laf! Ben senin yaşındayken,
5: Buyurmaz mısınız? Nereye isterseniz götürürüm.
0: Bilmem ki, dedikodu olmaz mı acaba?
4: Şişt, anne, ben bilmem! Adamın suratını görmüyor musun?
6: Hani korkmazdın böylelerinden?
4: Ne diye korkacakmışım?
6: O halde gel de binelim!
5: Nereye kadar uzanacaksınız böyle, küçük hanımlar?
0: Bilmem ki!
5: O halde Boğaz'a gidelim! Boğaz havası bu mevsimde malum da çok iyi olur!
0: Fena olmaz, yalnız kızı eve bırakmam lazım!
5: Bir fabrikatör arkadaşım var! Geçerken onu da alırız, şöyle felekten güzel bir gün çalarız ha, ne dersiniz?
0: Kızın nişanlısı çok belalıdır, sonra başın derde girer! Eğer beni istiyorsan...
5: Peki, peki öyleyse! Ev ne tarafta?
0: Şekerim, 5 dakikaya kadar geliyorum!
5: Fıstık, valide hanımı atlat da sen gel! İstediğin parayı veririm!
0: Ne? Yürü taş arabası! Ben gül gibi kızımı bir Boğaz gezintisine feda eder miyim be? Hadi bas! Gel bebeğim, evimize girelim, hadi gel, hadi! Nasıl, beğendin mi evimi? Borcumuz harcımız çok ama böyle gösterişli bir evde yaşamaya mecburuz. Geldiğine memnun değil misin?
7: Fark etmez. Amcamın evinde veya bir hapishanede olsam daha çok memnun olurdum. Şu anda benim için hiçbir şeyin değeri yok.
0: Bana çok mu kızgınsın?
7: O da fark etmez.
0: Fark etmezmiş. Bu küçük odada yatarsın. Ben geceleri çalışırım. Nerede çalıştığımı sormuyorsun?
7: Bana ne?
0: Zannettiğin kadar kötü bir yer değil. Bir barda konsomatrisim. Yani müşterilerle içki içerim.

0: döndük geldik yuvamıza. Nerede benim piliçlerim bakayım anam, nerede?
1: Fırında yavrum, fırında piliçler.
0: Yavrum, bu barın en güzel kadını sensin anam. Ama kusura bakma Leyla'cığım, bu akşam sana ihanet edeceğim. Hop, hadi gidelim aç yuvamıza. Gözlerden uzak, kimse bizi görmesin anam, yürü.
2: İyi misin Cevdet Kaptan, nasıl geçti sefer?
3: Fırtına vardı, Bataçık'a geldik.
0: Cevdet Efendi, Cevdet Efendi! Benim gemi yola çıktı, sen hala limandasın be!
4: Yanaşacak bir iskele bulamadık.
5: Bir emriniz var mı?
3: Heh, istemez. Oo, saraya yeni bir sultan gelmiş. Merhaba, ben Cevdet.
2: Benimki de Melek.
3: Ben... uzaklara sefer yapan bir gemide... dördüncü kaptanım. Ne içersiniz? Hey garson! Getir.
6: Gemi yükünü aldı gene. Bermudat Leyla sinek avlıyor.
1: Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver. Çok borçlandım.
3: Hadi Şerefe.
0: Vay namussuz Cevdet! Nereden buldun lan o fıstığı?
5: Beyim, rica ederim, kendini
0: çekin lan, para veriyoruz, düdüğe bak be!
2: Yavasın, ben çok
0: gel güzelim, gel yavrum, iki satır dans edelim seninle!
4: Ne istiyorsun kızdan be, ne güzel laflıyorduk şurada!
0: Az laf, çok iş, anacığım, hayatım benim!
4: Gel senden yavrum! Senden de rahat yok yahu! Hangi kıza el atsak...

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
3: Şok şok cepte şok.
4: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
17: Babanızın yeni avukatı Kemal.
18: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
17: Teşekkür ederim.
18: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
19: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
17: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
18: Babacığım,
19: kızım, evladım.
18: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
19: Para nerede dedim?
18: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
17: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
16: Söyle, ne istiyorsun?
17: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
18: Hadi baba, durma. Çek tezi.
16: Buraya gel. Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa.
20: Bebek yüzlü, yarın 16.15'te TV4'te.
21: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
22: Haberimiz yok Yüksel abi.
21: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
23: Üst geçide bak abi.
21: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
24: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
25: Türkcell gücünde 5G.
26: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
27: Çok mu terliyorsun?
0: İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Bakın.
7: Tam da leslik.
8: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Gün burada uyuyamayacağız.
10: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Mahkemeye.
0: Ne mahkemesine?
1: İhsan ağabeyin mahkemesine.
0: Hani şu amcanın evini soyanın mı? Hı. Dur kız, ben de geliyorum. Bayılırım mahkeme dinlemeye. Ha, sen de üzerindeki şu kokmuş elbiseyi çıkar da dün aldığımızı giy.
2: Sanık İhsan Sağlamer, olay gecesi şikayetçi Kemal Orcan'ın evini soyarken polisler tarafından suçüstü yakalanmıştır. Sanığın açık ikrarı neticesi, yukarıda belirtilen müsbet suçları işlediği subuta erdiğinden, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca 2 sene hapis cezası ile tecziyesine. Ayrıca bu yakalanışına kadar sabıkasız olarak bilinen İhsan Sağlamer'in şikayetler ve ihbarlar değerlendirilerek 5 ayrı hırsızlık olayının da faili bulunduğu görgü tanıkları ve parmak izlerinin tespiti sonucu anlaşılmıştır. Böylece 6 suçu işlediği sabit olduğundan aynı madde gereğince ayrı ayrı 6 suçtan cezalandırılmasına, 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine, temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

0: Kimse kimse için kendini mahvetmez bu rezil dünyada.
1: Hadi Nurhan gidelim. Bırak şu hırsız herifi.
0: Kim bu kadın?
1: Annesiyim ben onun.
0: Vay anam vay! İşte şimdi yedik kazığı güvercinim. Hakim 12 sene 3 ay dediği zaman kılım bile kıpırdamamıştı. Ama şimdi kolumu kessen kanım akmaz. Bana bak oğlan karı! Bu kıza gözün gibi bak! Bir yerine bir şey olursa 20 tırnağım yakanladır. Namusuna bir çamur sıçrarsa bataklık olur seni boğarım. Vay anam vay! Biz aslandan korkarken yılan çıktı karşımıza be!
2: Korkma insan, üzülme sen! Bana hiçbir şey yapamayacaklar!
1: Hadi kız gidelim! Kafi derecede rezil olduk etrafa!
2: Hayır, hayır!
1: Yürü diyorum!
2: Gitmek istemiyorum, bırak!
1: Yürü!
2: Bırak beni, bırak ne olursun!
1: Yürü diyorum sana!
2: Bırak!
1: Yürü!
2: Onunla ben de hapse girmek istiyorum!
1: Bırak. Yürü kızım,
2: ne olur,
1: yürü!
2: Bırak!
3: Hayrola Leyla Hanım, ne oldu?
1: Bir şey yok! Nurhan, sus, ağlama, yeter artık! Bizim deli kızım bugün gene babaları tutmuş!
3: Kızınız mı? Kızınız mı bu küçük hanım?
1: Olmaz olsun! Hadi, bırak ağlamayı da şu dolmuş durağına girelim! Yürü!
2: Ben de hapse gideceğim onunla!
1: Yürü diyorum!
3: Buyurun, sizi taksiyle götüreyim!
1: Teşekkür ederiz delikanlı!
3: Buyurun Nurhan Hanım!
1: Hadi kızım!
3: Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim Nurhan Hanım! Şimdi ağlamayı bırakın da size nasıl yardım edebilirim onu söyleyin!
2: Biraz evvel mahkemede çok sevdiğim bir insanı 12 yıl hapse mahkum ettiler! Hangi hapishaneye götüreceklerini öğrenebilir misiniz?
3: Elbette öğrenirim! İsmi neydi?
2: İhsan Sağlaner, şey... Bir de nasıl ziyaret edebilirim onu?
3: Onu da hallederiz, hiç merak etmeyin! Sizi bıraktıktan sonra ben hemen mahkemeye dönerim!
2: Çok teşekkür ederim!

0: gönül bana yeter. Allah'ım bu dert ne zaman biter? Taş olsa
1: garson
0: bile gelirdi.
1: Leyla Hanım'a bir bol, bana da bir konyak.
2: Hayrola, geçen günkünün yanına gitmiyor musun?
1: Boş ver, sana bir haberim var. Bir arkadaşın babası infaz savcısı. Senin kızın ziyareti için izin alacak.
2: Bana ne?
0: Bırakma beni. Çiğnemek isterim sevgimi.
1: Hayrola, bu akşam gemici yalnız geldi.
2: Senin Leyla'nın nefis bir kızı varmış.
1: Deme ya.
2: Ev sahibine de 3 aylık borcu varmış.
1: Bana ne?
2: Evindeki ki şişeleri çay suyu doluymuş. Yani bir şişe al da bu gece ona gidelim.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Sizi rahatsız ediyorum. İhsan Toptaş'ı cezaevindeymiş. Bugün isterseniz onu ziyaret edebilirsiniz.
2: Ay, ne kadar iyisiniz. Hemen geliyorum.
1: Bu savcılığın verdiği müsaade. Ben sizi burada bekliyorum.
2: Beni gördüğüne sevinmedin mi İhsan abi?
3: Başka işin yok muydu?
2: Seni düşünmekten, seni görmek istemekten başka ne işim olabilir ki?
3: Kafana yakalanmış, ıslak, pis bir fareyi seyretmek keyif verir kedilere.
2: Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Anlaşılmışını kapalı çarşıda satıyorlar. Götür beni be gardiyan efendi! Elin maskaralık mı ettiriyorsun?
2: Benim işim senden de kötü. Dışarısı felaket. Bir sürü kötü insan. Çember daraldıkça daralıyor.
3: Sen de çemberin dışına çık. Kötülere karşı daha kötü ol.
2: Yapamıyorum. Bana güvercinim dediğin günden de zayıfım. Tükeniyorum, bitiyorum.

0: Ama şuna inan, mağlubiyetim teslimim değil, ölümüm olacak.
1: Aptal, aptal evlen! Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü, ama namuslu olsun. Evini bil, kocanın köpeği ol. Irzını, namusunu her şeyin üstünde tut. Hemen evlen. Evlen!
0: Ama ben seni seviyorum. Senden gayrısına nasıl varabilirim?
1: Sevginin de içine. Git başının çaresine bak. Hani başefendi, ziyaret günü insanın yalnız karısına çocuğuna müsaade ederlerdi?
2: Öyledir ama savcıdan özel izin alındı.
1: Birazdan karım çocuğum gelecek. Böyle zibidilerle uğraşacak vaktim yok.
3: Ne oldu, niçin bana anlatmıyorsunuz? Birazdan gemi hareket ediyor. Yılbaşında ancak İstanbul'a döneceğiz. İster misiniz size uğradığım limanlardan kart atayım? Kızmazsınız bana, değil mi?
4: yani bravo sana Leyla! Ne güzel süslemişsin evi!
5: Vallahi epey masraf etmişsin kardeş bu zamanda!
4: sanki cebinden çıkıyor da Vedat Bey sağ olsun! Ne yapıyor seninki?
5: İçeride, kukumav gibi düşünüyor. Ama Vedat Bey'in aldığı elbiseyi de giydi!
4: Ver bakalım bir oğlan da bize!
5: Hamburg'dan sevgilerle! Cevdet! Nurhan! Vedat Bey geldi! Al, hoş geldin! Hadi bakalım, hoş geldin Nurhan!
1: Durun, durun çocuklar! Daha 12'ye çok var!
6: 12'den
1: önce ne haber?
5: İçki bile içmiyor! Çıldırmak işten değil!
1: Bu akşam ona özel bir vereceğim! 5-6 saat çılgın gibi eğlenecek! Sonra da deliksiz bir uyku! Oo, bu ne güzellik bülbülüm! Bu gecenin şerefine bir yudum alırsın!
5: Teşekkür ederim! İstemem!
1: O halde bir sigara!

0: más gafa oyna bakalım biraz. Aferin, aferin. Hadi bakalım çocuklar, barın açılış saati geldi. Çocuklar, bu akşam Nurhan da geliyor bizimle.
1: Sen gelmiyor musun Cevdet?
2: Bu akşam beni mazur görün.

0: Çok güzelsiniz. Maestro, al şu 100 kağıdı, içimden geldi.
1: Kızımı çok mu beğendin?
0: Vay anasına, demek kızın ha! Hey! Garson! Leyla Sultan'a bir...
1: Avucunu yala! Senin gibi pis zamparaya yedirmezler onu!

sorak kaybolsa metrafı idare et.

0: Ulan sen ne arıyorsun burada?
1: O da burada çalışıyor artık.
0: Olmaz böyle şey. Dur, nereye gidiyorsun? Bu kızı burada çalıştıramazsın.
2: Sana ne? Annesi bilir.
3: Bırak kızı be!
0: Bu kızda bir acayiplik var.
3: Hiçbir şey yok.
0: Ben bu işten iyi anlarım. Bu kıza bir şey verilmiş.
3: Bir şey verilmedi.
4: Ay senin gibi anneye. Ben bu kızı doktora götüreceğim. İstersen sen de gel. Fikret, işte deli gibi sevdiğim kız bu.
0: Yeeey! Bırak da götürsün! Yoksa hır çıkarırız! İzinsiz kız çalıştırıyorsunuz diye barı kapattırırız ha!

0: Şimdi nasılsın?
1: İyiyim.
0: Hapishaneye gittin mi bir daha?
1: Anadolu'da uzak bir şehrin cezaevine yollamışlar.
0: Yeni bir yıl, yeni bir gün başlıyor. Benimle evlenir misin Nura?
2: Aptal, aptal evlen! Başından bir nikah kessin! İster hamal olsun, ister çöpçü! Yeter ki namuslu olsun!
3: Telaş etmekte haksızsın Leyla! Bırak kızın başından bir nikah kessin! Cevdet'i Bubar'dan tanırım, pısırık herifin biridir! Kızın gözü açılınca ona öyle bir tekme vurur ki sen bile şaşarsın! Bu kadar senelik barcıyım, kadınları iyi tanırım evvelallah!
4: Hey Cevdet, ne kızdı o be! Bu koca İstanbul'da bir tane daha onun gibi olacağını sanmıyorum.
0: Benim gibi düşündüğüne memnun oldum. Bu kadar senelik gemi arkadaşıyız. Elbette zevklerimiz aynı olacaktı. Gerçek aşkın ne olduğunu şimdi anladım. Müsaadenle ben nikah muameleleri için gidiyorum.
4: Ah be ah! Nasıl kaçırdık o kızı be!

0: Kızdan ne haber?
1: İyi yolculuklar Cevdet Efendi! Hayrola, sen gelmiyor musun? Rapor aldım! Esaslı da bir torpil patlatıyorum! Acente'de çalışacağım artık! Ne o? Yenge seni uğurlamaya gelmeyecek mi? Ben istemedim! Amma da merhametsizmişsin be! O kadar çabuk mu bıktın oğlum?
2: Vay şeker kızım, yatmamış daha!
1: İyi geceler! Bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama... anneniz davet etti.
3: Anne, bu ev artık biraz da bizim evimiz. Bu saatte misafir getirmen doğru mu?
1: Vay vay vay vay! Kızdırdık mı yoksa, ha? Nasıl gidiyor evlilik? Hala Cevdet'i seviyor musun?
3: Sarhoş herif, sorduğun sualden sen utan!
1: Ne şanslı herif şu Cevdet! Senin kadar güzel bir kadın tarafından hala seviliyor! Ben ki müzmin bekarım! Fakat senin gibi cici bir kadınım olacağını bilsem... gözümü kırpmadan evlenirim artık!
3: Allah'ım sen sabır ver!
4: Vay küçük gelin, mini mini gelin, tini mini gelin.
2: Tini mini hanım, tin tin.
3: Anne kendine gel.
2: Tini mini hanım neler istiyor canım, seni istiyor canım. Hadi.

0: Vay namussuzlar! Gördün mü bak, sızmışlar be! Yavrum benim, seni ilk gördüğüm andan beri deliler gibi seviyorum!
1: Ahlaksız herif, ben senin arkadaşının karısıyım! Bırak, bırak beni! Gel!
2: Fazla gürültü etme! Komşuları duyacaklar!
0: Vay namussuz vay! Eşek gibi seviyor Cevdet'i!
2: Bu akşamlık bu kadar yeter! Şimdi iş Cevdet'in koymaya kaldı!
0: Doğru be! Bana öyle inanır ki... karın boynuzlatıyor dedim mi?
3: Cevdet, çabuk gel, sana mühim bir arkadaşa bırakayım, gel, ben sana uğrarım sonra!
4: Sevmiyorum efendim, sevmiyorum! Bana o sünepe babanı hatırlatıyor! Eğer dediklerimi yapmazsan, al o pısırık kocanı, çıkın gidin buradan!
1: Cevdet!
3: Ağlama karıcığım! Üzülecek bir şey yok ki! Ben seni annenden ayırmamak için bu evde oturmak zorunda kalmıştım. Ama madem ki istemiyor, bir ev bulup hemen çıkarız.
5: Niye kaçtın? Sana çok mühim bir haberim vardı.
3: Bir saat vaktin var mı?
5: Hayrola?
3: Ev arayacağız, hemen taşınmam lazım.
5: Yahu, kardeşim sen deli misin? Genç güzel karın var, sen seferdeyken yalnız kalacak, doğru mu bu?
3: Doğru iğri, kaynanan böyle istiyor. Ona müdana edecek değiliz ya.
5: Gel öyleyse, tanıdığım bir komisyoncu var, ona gidelim.
6: Şansınız varmış, ev sahibi Almanya'da, anahtarı da bana bıraktı. Mutfağı gördünüz. Burası da yatak odası, arkada da bir küçük oda var.
3: Eşyalı olmasına sevindim. Öyle ya, bu kadar kısa bir zamanda nasıl eşya alırdık?

Karınız sizi aldatıyor Cevdet Bey. Siz sefere çıkar çıkmaz kırmadığı ceviz kalmıyor falan filan. İşte böyle. Benim bildiğim Cevdet bu mektubu okuyacak da fitili almayacak. Acentenin adresini zarfın üzerine yaz, postaya ver. Bu akşam için bana iyi şanslar dilemiyor musun?

0: duruyorsun burada?
1: Patırdı etme!
0: Çık buradan! Çık dışarı diyorum!
1: Patırdı edersen aklında hayırlı olmaz senin!
0: Nasıl? Nasıl girdin buraya?
1: Beni içeri sen almadın mı? İnkar mı ediyorsun?
0: Git, yalvarırım, git buradan, ne olur!
1: Bir şartla!
0: Ne şartı?
1: Anlarsın!
0: Anlamıyorum, söyle ne şartı?
1: Aramızda kalacak, hemen çıkıp gideceğim! Bir daha da...
0: Şimdi kıyametleri koparır, parçalatırım seni komşulara!
1: Komşular da, kocan da inanmaz buna! Hadi, sessiz sedasız yat şu yatağa!
0: Yok, hayır!
1: Benim olmazsan öldürürüm seni! Öldürürüm seni!
0: Öldür! Ne duruyorsun? Hadi! Çek tetiği de bitsin bu iş!
1: Hadi! Soyun kusu kusu da gir yatağa! Bir müddet böyle idare ederiz! Sonra başka erkeklerden de zevk almaya başladın mı... ...bana da kocana da bir tekme vurursun!
0: Öldürsene beni! Sonsuz herif! Öldür!
1: Yaklaşma, sererim leşini!
0: Öldür beni! Namussuz herif!

0: Onu ben vurdum! Ben vurdum bu ırz düşmanını, ben! 5 kurşun yetmedi bu kini söndürmeye! Yetmedi, hayır! Yetmedi!
1: Celseyi açıyorum! Sanık Nuran Orcan!
0: Öldürmesine bile razıydım! Ama yapmadı! Mahvetti! Hayatım boyunca silip atıyordum!

0: Ömreceğim bir leke bıraktı bende. Bittim. Mahvoldum artık. Ben yaşayamam hakim bey. Beni idama mahkum edin.
1: Evvela Allah'a rabbi kalbet, sonra kanunlara güven. Mahkeme adildir. Kime ne ceza verileceğini ancak o tayin eder.
2: Fikret'i avucumun içi gibi tanırım. Yakışıklı, uçarı zamparadır ama en yakın arkadaşının karısına kötü gözle bakacak kadar alçak değildir.
1: Yani karınızın Fikret'le bir ilişkisi olduğunu mu ileri sürmek istiyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Fakat bana gelen ihbar mektupları karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu bildiriyor. Buyurun.

0: Kovuyorum seni! Git başının çaresine bak!
1: Fikret'i Nurhan'a ikimiz yolladık, sonunun böyle olacağını ne bilelim?
0: Bir de cinayete ortak mı edeceksin beni?
1: Aptallık etme! Bütün mahalleli Fikret'in eve zorla girdiğine şehadet edecek. Avukat ne dedi? Meşru müdafaa olduğunu ispat edersek çok az yer dedi. Sonra kalanı da af kanununa girermiş. Bir de kızı boşadı mı, ondan sonra avcunda bil Nurhan'ı. Ama gene sen bilirsin.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
0: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Çiçeğinize teşekkürler.
11: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
12: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
10: Seviyorum galiba.
12: Sevdiğini yeni mi anladın?
10: Romanımdan bir cümle sadece.
11: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
10: Rica abi. Ederim dokunmayın bana bu akşam.
12: Güzel bebek, bugün yarın bu kara atarsınız.
11: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
12: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
11: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
12: Ev çok dar, çok karanlıktı.
11: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
12: Doğaçtım diye.
11: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
10: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
13: Aşk mabudesi birazdan

0: Torku dörtlü sade kremalı sandviç bisküvi 35 lira. Doğuş siyah çay 269 lira.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
2: Yemek sepeti. Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya?
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
10: Havan sıcağız bu sırada daha.
11: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
16: İyi ki doğdun Kahraman.
17: Nice senelere Kahraman.
15: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
18: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
15: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
19: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
15: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
13: Şok şok cepte şok.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve.

0: ve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
9: Şok şok cepte şok.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
3: Aa, nasıl ya?
4: İyi akşamlar.
5: Dinle, dinle.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
2: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Dostlarım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Ne mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
0: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Bölüşü değilim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Dostum.
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
3: Önce sen yol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Evlendikleri günden beri kocası devamlı uzun seyahatlere çıkardı. Biz de gece bar kapandıktan sonra Leyla Hanım'la beraber evlerine gider, yemek yer, içki filan içerdik. Her seferinde de başka başka erkekler bulurduk evde.
8: Peki bu arada Nurhan'la Fikret arasında bir ilişki bulunduğunu sezdiniz mi?
7: Vallahi o hususta pek kesin konuşamayacağım. Ama Nurhan, o değişik erkeklerle odasına kapanır, saatlerce dışarı çıkmazdı. İçeriden kahkaha sesleri gelirdi.
9: Yalan söylüyor bu adam.
8: Siz oturun kızım. Sorduğum zaman cevap verirsiniz. Evet, devam edin.
7: Hatta annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
8: Peki, mani olabildi mi?
7: Maalesef olamadı efendim. Acayip bir hal vardı Nurhan'da. Bütün erkeklere yüz veriyor, fakat Fikret'ten devamlı kaçıyordu.
10: Şahit Leyla!
9: Cevdet senden boşanmak için dava açıyor. Kurtuluyorsun o pis heriften. Zengin olacaksın aptal.
8: Hanım siz yerinize geçin. Sanıkla konuşmak yasaktır.
9: Aa hakim beyciğim. O benim kızım. Ciğerim yanıyor vallahi.
8: Doğruyu söyleyeceğinize namusunuz üzerine yemin eder misiniz?
9: Ederim hakim bey.
8: Anlatın bakalım ne biliyorsunuz bu işler?
9: O Fikret namussuzu nedense kızıma abayı yakmış. Kör olası. Başka kız mı yoktu dünyada? Bizimki beğenmedi herifi. Ah ah! Beni dinleseydi bunların hiçbiri olmazdı.
8: Kızınızın başka erkeklerle görüştüğü fakat Fikret'e yüz vermediği doğru mu?
9: Evet. Maalesef doğru hakim bey. Anne! Anne, kulaklarıma inanamıyorum. Sen! Beni aylarca karnında taşıyan sen! Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun? Ne yapayım kızım, her şeyi doğru, dost doğru söyleyeceğime yemin etmiştim. Kızım Nurhan benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim. Çünkü bu hayattan çok çektim hakim bey. İstedim ki hiç olmazsa o namuslu olsun. Anne!
8: Oturun kızım, oturun. Ben sorduğum zaman cevap verirsiniz. Fikret'le olan durumlarından bahsedin. Fikret'i niçin vurmuş olabilir kızınız?
9: Herhalde Fikret olacak o namussuz, kötü muamele etti. Onu bu yüzden vurdu. Hayırlısıyla bir beraat etsin. Barda bile çalışmasına razıyım. Hiç olmazsa benim elimin altında olur. Gözüm arkada kalmaz.
11: Seni Tanrı bile affetmez anne.
9: Ben onun annesiyim. Elbette iyiliğini isterim. Biz ne çileler çekeriz hakim beyciğim bir bilseniz.
11: Allah'ım! Bu kızımı ne zorlukla... Bütün anneleri koruyan büyük Allah'ım! Beni affet! Vallahi billahi şuradan şuraya... Bu kadın benim annem değildir. Allah'ım!
9: Her şey boş. Şimdiye kadar beni hiç dinlemedi. O yüzden kötü oldu. O yüzden sokaklara düştü. Maalesef oldu. Bir sokak.
12: Kaçtım. Senin katil olduğunu duyunca dayanamadım, kaçtım. Unutma güvercinim. Benim senden başka kimsem olmadı.
8: Gelse katil edilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca sanığa verilen cezanın 1/6 indirilerek neticeten sanık Nuran Orcan'ın 6 sene 4 ay müddetle ağır hapis cezası ile tecziyesine 18.5.1974 tarih 1803 sayılı af kanunu kapsamına sanığa ait cezanın müddeti girdiğinden adı geçen af kanunu nedeniyle cezasının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
11: Peki ama ben şimdi ne yaparım? Nereye gidebilirim?

0: Falcılar, kraliçesi Nergis var mı falına baktırmak isteyen?
1: Doğru, tıraşı bırak da onun falına ben bakayım.
2: Aman geçmişi tenekeli gebeş! Gör bakalım kim kimin falına bakıyor!
0: Yeter! Müşteri daima haklıdır, kovuyorum seni!
3: Yeni romanının konusu ne?
4: Bir sokak kadını.
5: Ha, ama sokak kadınlarını tanımadığın için beceremiyorsun. Romanlarına konu olarak beni alsan.
4: Ya, öyle mi şekerim? Ekrem, Şam'dan doğru söyledi. Haklısın abiciğim. Budalalık hakkında bir eser yazsaydım, Jale iyi bir konu olurdu ama...
5: Ben gidiyorum şekerim.
4: Senden bir ricam var Osman. Yeni romanımın kahramanını arıyorum. Sen barları, sazları, sokak kadınlarını iyi bilirsin.
3: Hem de avucumun içi gibi.
4: Hadi, beni dolaştır oralarda.
3: Emredersiniz büyük yazarımız, buyurun.
6: Sigara, sigara, sigaret, sigara.
7: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Nereden geldi bu be? Hiçbirimize iş bırakmayacak kardeşim.
8: Çekip kenara kulağını bükelim.
6: Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Hadi sepetlerimizi bırakalım. Bir dakika, baksana sen buraya!
7: Ha? Ne var, ne oluyor?
6: Daha ayağının tozuyla kıtlık mı getireceksin bize be?
8: Amma açgözlüymüşsün!
6: İlk geceden bütün müşterileri araklamaya kattın yani!
7: Nefesine güvenen borazancı başı, müşteriler kendileri istiyor beni!
6: Ayağını denk al, yedirmezler sana hepsini! Bana bak, yaşatmayız seni burada!
7: Anlayalım yani, aranızda haraç cemiyeti mi kurdunuz?
6: Evet, cemiyet kurduk, ne olacak yani?
7: Bana sökmez sizin palavralarınız! Sizin gibi pis çirkeflerin avlamasına pabuç bırakmıyorum ben, ha!
6: Ağzını yırtarsak anlarsın böyle konuşmayı!
7: Kağıt kaba kağıt! Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra!
6: Dikkat olmuş!
4: Tam aradığım yere düştük, sağ ol Osman!
6: Anlaşılan senin canın dövülmek istiyor!
7: Dövülmüşüm mısır çarşışlara! Çekil!
9: Kızım, dur kendine gel!
7: Kabahat onlarda, zorla kaşındılar!
5: Affedersiniz, isteyerek olmadı!
4: Çiçeğinize teşekkürler!
9: Buyurun beyefendi, buyurun oturun! Oturun beyler, sakin olun, buyurun oturun!
4: Romanım bir kavgayla başlayacak! Fıstıkçı kızın kavgasıyla!
3: Bakıyorum, sardı seni Yosma, ha?
4: Hem de nasıl!
7: Çek arabanı oğlum, aradığın bizde yok!
4: Sizi evinize götürsem?
7: Bacaklarım sağlamdır! Hem yanlış kapı çaldın, ben öyle kaidesinin altına dört tekerlek yerleştirilmiş araba züppelerine pas vermem!
4: Siz yeryüzünün en başa kızısınız, biliyorum!
7: Siz miydiniz?
4: Evet! Vaktiyle biraz şapkınlığım vardı ama... hiçbir zaman dört tane otomobil tekerlerine güvenerek yapmadım o işi! Korkmazsanız buyurun! Sizi evinize bırakayım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
7: Fakirhaneye gidip domatesli bir yumurta.
4: Benle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz?
7: Ben yemek yerken siz seyretmek fedakarlığında bulunursanız bana göre hava hoş. Kusura bakmayın, tavuğun lezzetini çatal bıçakla paylaşmaktan hoşlanmam.
4: Ne kadar içi dışı bir kızsınız. Samimiyetinize hayran olmamak elde değil.
7: Şunu aç gözlülüğüme desenize. Yer misiniz? Hay yaşasın, siz de bizden oldunuz.
4: Dostluğumuzun şerefine.
7: Şerefine.
4: Dans edelim mi? Yemek üstüne iyi gider.
7: Etmesek daha iyi.
4: Sebep?
7: Bir gün bir düğünde biri dansa kaldırmıştı. Ama ne dans, güreşir gibi. Herif sıkar da sıkar, sonra kafasına şişeyi yiyince tabii.
4: Ben ne güreşe meraklıyım, ne de kafamı yardır diye. Hadi, dans edelim.
7: Böyle bir yere geldiğim ilk erkeksiniz. Sizinle de teşekkür için çıktım.
4: Teşekkürü yarına bıraksak.
7: Yarına mı?
4: Yarın buluşsak. Saat 11'de.
7: Neden olmasın?
4: Dolmabahçe'de, saatin altında.
7: Saatin altında. En sevdiğim yerdir. Sıkıldım mı hep oraya gider, bedava tarafından denizi seyrederim.
4: Bugünden yarına kadar bir asırlık zaman varmış gibi gelecek bana.
7: Bu iltifat mı, alay mı?
4: Kalbimin sesi. Geleceksin değil mi?
7: Gelmeyecek bir şey yapmadınız ki.
10: Ekrem Bey uyuyorlar.
9: Dur, dur. Şişt, Ekrem! Ekrem!
11: Hayrola?
9: Cale'nin namına geldim. Akşam evde olmadığını öğrendi.
11: Ne olur öğrenirse?
9: Ne olur öğrenirse var mı? Cale'nin babasıyla işler iyi gidiyor.
11: Abi, ihtiras seni nasıl da komikleştiriyor. Şu zavallı sosyete budalasını başıma musallat ettin. Bir emri vakiyle nişanlarımızı ilan ediverdin.
9: Telefon et, kızdan özür dile.
11: Sabah sabah bunun için uyandırdın beni.
9: Ne sabah? Saat 11'i geçti.
11: Ne, 11'i mi? Beni zamanında uyandırdığın için abilerin en iyisisin.

0: affedersiniz. Geç kaldım galiba.
1: Yoo, ben de şimdi geldim.
0: Hadi, atlayın da gidelim.
1: Hayır, bugün siz benim davetlimsiniz. Hayatım boyunca kimseye borçluk almadım. Bugün yemeklerin parası bende. Hadi, köfteciye. Unutmayın, paralar benden. Sahi, siz ne iş yaparsınız?
0: Biraz miras yedilik, biraz da yalan tüccarlığı.
1: Aa, o da ne demek?
0: Roman yazarım.
1: Ah, sahi mi? En sevdiğim şey roman okumaktır.
0: Herhalde benimkilere değil.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dünyanın öbür ucuna.
2: Buyurun Ekrem Bey.
1: Anlaşılan dünyanın öbür ucuna getirdiğiniz ilk kız ben değilim.
0: Şey... vaktiyle sık gelirdim de... mühim olan sizinle ilk gelişim.
1: Alay etmenize lüzum yok. Ben basit bir sokak kızıyım, siz koca bir romancı.
0: Ne tuhaf kızsın Leyla. Senden önce sayısını bilmediğim bir yığın güzel kadınla arkadaşlıklarım oldu. Ama hiçbirinde sende duyduğum hisleri duymadım.
1: İnanmıyorum sana. Sokak kızıyım, kimse...
3: Şifeden, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezanı

evlatlarını bıraktılar. Gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı, namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize, ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz.

Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve TürkSat'ımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben Hakk'ın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi.
annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor.
Gazze'nin

0: Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek, her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet, şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor. Gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok, şok.

0: Büyüğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya bu.
5: Yok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
9: Şok şok cepte şok.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
12: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
11: Bu fırsat kaçmaz.
13: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
14: İyi ki doğdun kahraman.
12: Nice senelere kahraman.
13: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
15: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
13: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
16: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
17: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
13: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
18: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen

0: Yeni disk double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Of, dostlarım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Öyle mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
5: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Böyle şey değilim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz.

0: yüzümüz serserim diye alay ediyorsun benimle.
1: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Edepsizim, dişliyim falan ama zavallıyım aslında. Kaderin oyuncağı oldum yetmez gibi bir de eğlence arayan zengin beylerin mi oyuncağı olacağım?
1: Bütün bunlara inanarak mı söylüyorsun Leyla?
0: Tabii.
1: Gözlerimin içine bak da öyle cevap ver.
0: Nereye baksam cevabım değişmez. En iyisi gidelim artık.
1: Neden Leyla?
0: Çünkü Allah beni kahretsin, senden hoşlanıyorum galiba.
1: Leyla, Leyla! Neler söylüyorsun? Senin işten deli olabilirim.
0: Yeter Ekrem, zavallı bir kızın hislerinden istifadeye kalkışma.
1: Leyla, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz, bembeyaz rüyalar getirdin.
0: Bitsin bu sevgi ne olur. Başıma bir dert açmak istemiyorum.
1: Beni dert olarak gören ilk kız.
0: Olabilir. Sıkılmaya başladım artık.
1: Bekleyelim. Sana terasta muazzam bir sofra hazırlatayım. Dostça bir yemek yiyelim.

0: genç kızın kara gözleri büyüdü, hırçın küfredercesine bir sesle sıkıldım artık dedi. Bu ürkek yaratılışının çocukça bir oyunuydu. Kaçmak için basit bir tuzak. Delikanlı dönüp onu bulamayınca donuvermişti, şaşkındı. Yüreğinde alışık olmadığı bir garip eziklik vardı, seviyorum galiba diye geçirdi aklından. Seviyorum galiba.
1: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
2: Sonra pişman oldum kaçtığıma. Belki de kötü değildi niyeti, yerini bilsen.
1: Belki kendi gelir.
2: Neyse canım, gelse de ne çıkar zaten.
1: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
2: Oldum, aşkı romanlardan bilirdim. Tatlı şey sanırdım.
1: Tatlıdırdı.
2: Daha ortada bir şey yokken bile göğsüm daralıyor, içim bir tuhaf oluyor.
3: Benimle ilgilenmediğini ilk defa görüyorum.
4: Git! Git!
5: O koskoca bir aşk romancısı. Binlerce genç kızın kalbi onun için çarpıyor. Ya ben kimim? Bir gazinoda fındık fıstık sigara satan basit bir kız. Onu bir daha görmemeliyim. Bu tehlikeli oyun bitmeli artık. Yalnız hayaliyle yetinmeliyim güzel anılarımın. Ve her gün bir türbe gibi ziyaret etmeliyim ilk buluştuğumuz yeri.

0: sizinle biraz dolaşabilir miyiz?
1: Canın küfür istiyor galiba. Ne ahmak heriflersiniz be, rahat bir hava alamayacak mıyız?
0: Doğru. Siz de öbür kızlara benzemezsiniz. Biraz durur musunuz?
1: Defol peşimden yoksa fena olur.
0: Sizi adımlarım değil, kalbim takip ediyor. Gelmemek elimde değildi.
1: Sana... Efendim, siz ha?
0: Siz değil, sen diyecektin. Hani benden hoşlanmaya başlamıştın. İnan seni her zaman...
1: Susun, susun! Daha fazla konuşmayın, ne olur! Ne olur oynamayın benden, oynamayın, oynamayın! Kafana çantayı indirdiğim için beni affettin, değil mi?
0: Sana rastlayabilmek için çok daha ağırlarına razıydım.
1: Bak, beni kandırmak için roman yazar gibi konuşmana lüzum yok. Ben kimim ki?
0: Şu anda asıl ben bir içim. Sen her şeysin. Ancak güzelliğin, insanlığın sıcak sevginle yücelebilir, sana yetişebilir.
1: Bir küfürbaz sokak kızından çok şeyler bekliyorsun.
2: Ekrem, sen beni mahvedeceksin. Jale'yi kovmuşsun bu evden, doğru mu?
0: Maalesef doğru abi. Canımı sıkmaya başladı bu taş bebek.
2: Gerilik etme! Allah'tan kızdan senin namına özür diledim. Bir de senin ağzından af dileme mektubu döşendim. Biliyorsun, yazını çok iyi taklit ederim. Kız sevinç içinde...
0: Yeter abi! Artık beni bir dam ataşı gibi oynamana müsaade etmeyeceğim.
1: Bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi?
0: Çok güzel.
1: Suzan abla, bu sefaleti Ekrem'e gösterme. Büsbütün küçümser, soğur senden dedi ama...
0: Aksine, büsbütün devleştin gözümde. Daha da içim ısındı sana. Demek ki annen ressamdı.
1: Ama bir bu tablosu kaldı elimde.
0: Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten.
1: Şimdi herkes gözüyle baktıktan sonra ne fark eder?
0: Benim seni melek görmem yetmez mi?
1: Çok bile.

0: Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek miras kalan bu piyano.
1: Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım Leyla. İlk aşkım bu benim. Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum.
0: Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi. Her şeyi unutmuşçasına. Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkının içinde yaşamak istiyorum. Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik.
1: Gençliğimden beri

0: kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz, akşam olmuş ılık rüzgar, loz sokaklar sensiz bensiz, bin masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde, ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz, masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı, kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz.
1: Ben sensiz, sen bensiz. Oh, çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi.
0: Çocukça yazılmış basit bir şiir.
1: Ah, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem, bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak, aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha?
0: Sen bensiz.
1: Ben sensiz.
0: Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız.
1: Asla ayrılmayacağız.
0: Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudem.
2: Sayın davetliler, şimdi satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Kıymetli teberrularınızla bu hediyeleri lütfen değerlendiriniz. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizimiz var. Bu gece aranızda gizli bir film çekme kamerası dolaşıyor. Bu kamera gecenin misafir güzellerinin güzel pozlarını hiç haberleri olmadan tespit edecek. Ve gecenin sonunda bu çekilen filmleri büyük fedakarlıklarla banyo ettirerek kıymetli davetlerinize takdim edeceğiz. Ve siz bu güzellerin en güzelini seçeceksiniz.
3: Hadi sevgilim, dans edelim.

0: Şimdi kim bilir görünmeyen kamera benim ne güzel pozlarımı tespit etmektedir.
1: Nişanlını bana tanıştırmayacak mısın Jale?
0: Nişanlım Ekrem, biliyorsun meşhur romancı.
2: Kart vizitimi okumaya lüzum var mı Jale? Ben romancı olmayıp da adamdan Ekrem olsaydım... ...değil nişanlım diye tanıtmak semtime bile uğramazdım. Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
0: Ekrem, beni affet, seni seviyorum. Hakaretlerine kızmamak için kendi kendime söz verdim. Seni artık hiç üzmeyeceğim Ekrem.
2: Nereye Leyla?
3: Müsaade edin de gideyim, biraz rahatsızlandım da.
2: Oldu mu ya kızım, hani söz vermiştin fakir ve kimsesiz çocuklar için çalışacağına... ...hem en iyi teberru toplayan da sensin. Hadi sil gözünün yaşını da vazifene dön, hadi, hadi!
0: Şekerim, senin romancılığınla iftar ediyorum. Niye kızıyorsun bana?
4: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam. İğrenç pazarlığınıza ben siz de devam edebilirsiniz.
5: Gelin beyefendi, gizli bir köşeye gidelim. Rica edeceğim Jale, siz de bizimle gelin.
0: Bir dakika şekerim.
2: Nasılsın Leyla? Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmiyordum.
6: Doğru, haklısınız. Sizin davetli olarak baş köşelerinde kurulduğunuz bu yerlerde... ...biz zavallılara yalnız işçilik yapmak düşer.
2: Bunu alabilir miyim?
6: Tavsiye etme. Güzel bebek. Bugün yarın bıkar atarsınız. Bunu alsanız daha isabetli bir hareket etmiş olursunuz. Gönlünü kırdığınız fakir kızların arkasından sepet havası çalmaya yarar. Paranız da sizde kalsın, nişan hediyem olur.
2: İnan Leyla, o nişanlılık abimin basit bir oyunu.
6: Oyun çocuklara mahsustur Ekrem Bey. Rica ederim bir daha kendi oyuncaklarınızla oynayın. Bizim gibi kalbi kırıklarla oynamak fayda vermez size.
7: Oh maşallah, bizim yazarımız borumu çalıyor.

0: Ben affedin. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ve bir insan önünüzde eğiliyor. Gözlerimin içine bakarak cevap verin. Ben size hiç yalan söyledim mi? Söyleyin, yalan söyledim mi? Bazen elimizde olmadan kendimizi ta uçurumun dibinde buluruz. Ama çırpınmamız, kurtulmamız gerekmektedir.
1: Hey! Delirdin mi Ekrem? Bu satıcı kızın elini niçin öpüyorsun? Oo, tanıdım, o geceki kız.
0: Bir defa değil, bin defa öpmek isterim.
1: Etrafa dikkat et Ekrem. Allah'tan nişanlın ağabeyinle beraber kredi işini konuşuyor.
0: Allah kahretsin, benim nişanlım falan yok. Bana bir saat müsaade edin. Sizin için yepyeni bir dünya kurayım.
2: Sayın davetlilerimiz, gecenin en büyük bağışını ilan ediyorum. Kıymetli romancımız Ekrem Arkın, son romanı Aşk Mabudesi'nin bütün telif hakkı kazancını fakir ve kimsesiz çocuklara okutma cemiyetine bağışlamıştır. Hepinizin önünde ona teşekkür bizim için büyük bir borçtur.
3: Sayın davetlilerimiz, bu naçiz bağışımı kabul etmek lütfunda bulunan cemiyetinize asıl ben teşekkür etmek isterim. Eğer romanlarımı okuyorsanız ve onları size beğendirebiliyorsam, duyduğum mutluluk sonsuzdur. Aşk Mabudesi romanımın manevi yönünü hiçbirinizin tanımadığı, bana insanlığı, bana doğruluğu, bana sevgiyi öğreten kalbimin tek mabudesine ithaf ediyorum.
1: Ben sana demedim mi Don Juan kıyafeti giymek bana uğur getirdi diye? Bak baladaki kızlar neredeyse benimle dans etmek için birbirlerini bıçaklayacaklar.
4: Bona tarihlerine çok dikkat
1: muhakkak
4: etmek
1: lazım. Muhakkak efendim, muhakkak çok dikkat ederiz. Bona tarihlerini nasıl emredersiniz acaba?
4: Ben prensip sahibim.
5: Bravo ya. Leyla, evet. Satışın bir rekor. Biz de geçeriz şimdi onu. Of, Ekrem de nerede? Sıkıntıdan patlayacağım yani.
2: Şimdi gecenin son sürprizi. Gizli film çekme kamerası gecenin güzelini seçiyor. Güzellerin en güzelinde kameramız çok fazla durmuştur. Gene de karar sizin. Güzellerin resimlerinin başlarında ve sonlarında anonslar yapılacaktır. Herkes beğendiği güzelin numarasını davetlisinin arkasına yazarak rehini verecektir.
0: Ben de seninle geliyorum Leyla.
5: Her zaman aşkımızın bitmesinden korkmuştum.
0: Ben de seni kaybetmekten.
5: Maalesef ikimizin de düşündüğü oldu.
2: Başlıyoruz! Dudaklar, gözler, dudaklar, bir çift göz acaba sahipleri kim? İşte üç numaralı güzel, tekrar dudaklar, bir çift güzel göz, sahipler ne arıyoruz sevgili misafirlerimiz? İşte gecenin sürpriz güzeli, bu güzel davetlerimiz arasında değildir. Acaba kim? Şimdi gecenin ikinci kısmı başlıyor. Lütfen notlarınızı alın.
0: Niçin kaçıyorsun Leyla? Gördüklerimin en güzeli sensin.
5: İstemiyorum, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum.
0: Gerçeklerden kaçamazsın Leyla. Sen aşk mabudesisin. Ben sana tapan bir insan. Bağlılıkların en yücesi bu. Seni seviyorum. Oh. Dünyanın öteki ucuna da gitsen, gene peşinden geleceğim.
1: Leyla, gecenin kraliçesi seçildin.
5: Halk alkışlarla seni istiyor.
1: Hadi, hadi!
5: Hadi, hadi gel!
6: Hadi gel canım.
0: Söyleyin gelmiyor. O yalnız benim kraliçem artık.
1: Kraliçe olduğunu hadi gel! Beyim, bırakın kızın istikbaline mani olmayın, taç giydirecekler.
0: Ona en güzel tacı ben giydireceğim. Gelin tacı. Benden evlenir misin Leyla?

0: Babası para vermekten vazgeçti. Derhal ondan barışmalısın, yoksa iflas ederim!
1: Senin ticari iflasın yüzünden mutluluğumu iflas etsin istiyorsun?
0: İyi düşün Ekrem, yarına kadar kararını bekleyeceğim.
1: 1000 yıl beklesen değişmez. Ben kararımı verdim.
0: Sonra hayatın boyu pişman olursun! Pişman olursun!
2: Hanımın nerede?
3: Hangi hanımın?
2: Leyla!
3: Ne yapacaksınız ona?
2: Haddini bildireceğim.
3: Size karşı hakaret mi işledi? Hanımım iyi kadındır.
2: Hizmetçisi için iyi olabilir ama... bir ders almaya ihtiyacı var.
3: Hanımım için böyle konuşmayın.
2: Sen ukalalığı bırak da neredeyse çağır şunu. Seni kandırabilir ama beni değil. Şu döküntü evde oturan bir budala neyine güvenip de Ekrem gibi ünlü bir romancıyı ayartmaya kalkıyor?
3: Ekrem de kim?
2: Nişanlım! Her erkek gibi sokak kadınlarında geçici maceralara bayılır. Hanımın da bunu fırsat bilip sülük gibi yapışmasın çocuğa.
3: Nişanlınızdan eminseniz ne telaşlanıp geldiniz buraya kadar?
2: Ne gevezeşe şeymişsin sen!
3: Sadece hanımımla çok samimiyim.
2: O serseri korumak sana mı düştü? Hadi, çağır şunu da konuşayım.
3: Söyleyeceklerinizi bana anlatabilirsiniz.
2: Sen!
3: Evet, benim. Bizler evimizin hem hanımı hem de hizmetçisizdir.
2: Sahtekar sen de Ekrem seni bu kılıkta görse...
3: eminim daha beğenirdi, çünkü...
2: Çünkü erkekler hizmetçilerle de oynaşmasını severler.
3: Sadece oynaşmak korkusuyla buralara kadar zahmet buyurmadınız hanımefendi, korktunuz.
2: Senden mi korkacağım? Senden mi?
3: Evet! Çünkü ben erkeğimin hem kadını, hem hizmetçisi, hem de kölesi olabilirim. Onun için her şeyi, her fedakarlığı yapabilirim.
2: Unutma ki ben çok zenginim, Ekrem'i senden satın alabilirim.
3: Sizin babanız zenginse benim kalbim. Siz güzelliğinizi makyaj salonlarından alıyorsunuz, ben Allah'tan! Er meydanı burası. Bir erkeği başka bir kadından dilenmeye kalkacağınıza... ruhunuzu, kalbinizi, iyiliğinizi ortaya koyarak onu kazanmaya çalışın. Tabii varsa. Hadi bakalım, güle güle!
2: Bu sana pahalıya mal olacak.
3: Orasını zaman gösterir!

0: Nereye gidiyorsun? Gör eserimle işte, kardeşi kardeşe düşürdün. Senin yüzünden öldü Ekrem'in abisi.
1: Hayır, olamaz. Benim yüzümden ölmedi o.
0: Bu mektubu Ekrem'in abisi intiharından önce yazmış.
1: Ekrem, hayatımın sonu silahımdan çıkan kurşunla değil, seni bizlerden çalan o meşum kız yüzünden oldu. Çevreni göremeyecek kadar körleşmişti. Mezarımın başında inşallah gözün açılmıştır. Eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim. Ama sizin yüzünüzden ölmüş bir ağabeyinin son arzusuna da sırt çeviremeyeceğinizi sanırım. Jale ile evlenmem beni mezarımda rahat uyutacak Ekrem. Son sözüm bu. Bir ölü kardeşin son sözü.
0: Bütün uğursuzluk sende. Bir insan senin yüzünden öldü. Bir yuva senin yüzünden yıkıldı. Çekil Ekrem'in yolundan. Hiç olmazsa abisinin vasiyetini yerine getir.

0: Çok güzel.
1: Bravo, çok güzel.
0: Korkma, ben Suzan'dan vazgeçer miyim hiç? İkiniz beraber çalışırsınız. Hareketli şarkılardan bildiğin varsa bir de onlardan oku.

0: tanıdığımda bir sokak kadınının romanını yazıyordun. Falcı mısın be arkadaşım? İşte o dediğinden olduk.
1: Aptal! Ben o sokak kadınından bir aşk mahmudesi yaptım, taptım ona! Ayaklarımın dibine bütün bir dünyayı sermek isterdim! Bu dönüş niye, söylesene niye?
0: Ha, bizim de değerimiz bu kadarmış. Bakırı altın suyuna çal gene bakırdır. Uzun lafın kısası. Balonun kraliçası olunca patronun aklı başına geldi. Beni bu gazinonun kraliçası yaptı.
1: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın?
0: Ev çok dar, çok karanlıktı. Buralar öylesine renkli ki.
1: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kızın gözü bu kadar kararamaz. Benim tanıdığım Leyla temiz, tertemiz bir kızdır.
0: Senin tanıdığın Leyla, Aşk Mabudesi romanında kaldı. Ben yaşayan Leyla'yım. Bu gazinoda fıstık fındık sigara satardım. Bir gecede 15-20 lirayı zor toparlardım. Bütün gayem bir okuyucu olmaktı. Bunun için yapamayacağım hiçbir fedakarlık olamazdı. Şimdi bana 200 lira teklif ediyor. Senin anlayacağın 15 misli büyüyorum. Bunu binler, 10 binler takip edecek.
1: Yeter! 1000 defa, 10 bin defa yerin dibine bat! Elimde olsa Aşk Mabudesi romanını bile yakarım. Ama ne yapayım ki kazancını hayır kurumuna bağışladım. Sahtekar yalancı! Bana söylediğin yalanları sarhoş müşterilerine söylemeye kalkma sakın! Onlar benim kadar aptal değildir, çürük yumurta yağmuruna tutarlar seni!
0: Suzan abla, gitti. Nasıl söyleyebildim ona bu lafları? Nasıl söyleyebildim?
2: Ben de şaştım vallahi. Buna sebep bütün o mektup mu?
0: Evet. Ağabeyinin vasiyeti. Ne olursa olsun bir insanın son sözü. Sonra uğursuz kadın olmam, bir insanın ölümüne sebep olmam çökertti beni. Yoksa ona bunu yapabilir miydim? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musun?
3: Müşterilerinin asil arzularına hizmeti şeref sayan fedakar müessesemiz sizlere yeni ses yıldızı, güzellik kraliçesi Leyla Gürsoy'u takdim etmekle bahtiyarlık duyar.
4: Beni bu batakhaneye getirmek de nereden esti aklınıza?
5: Herhalde havaalanında beklemekten iyidir. Bak, benim bestem çalıyor.

0: Kalkalım mı?
1: Dinleyelim sonuna kadar. Sadece unutma, uçak kaçarsa... Her gün bir sürü uçak bulunur ama kabiliyetli bir kıza her zaman rastlanmaz.

Sıkıştırınca bülbül gibi söyledi. Zavallı Leyla da kendini sana bu yüzden kötü göstermiş. Sen gazinodan çıkınca bir ağlaması vardı. Vallahi yüreğim cız etti. Hadi git. Gerçeği anlat. Sana sarılacağına, senden af dileyeceğine iddiaya girelim.

0: Leyla abla bir beşenimle görüşmek istiyor.
1: Olmaz de.
0: Ama meşhurmuş.
1: Vız gelir meşhurluk, hayır dedim.
2: Ben size vız gelebilirim ama siz beni çok ilgilendirdiniz.
1: Ne münasebetle?
2: Sesiniz tabii. Organizatör ve yıldız yaratıcısıyım. Murat Arsel.
1: Canım öylesine sıkılıyor ki ekmek parası ötesinde ne yıldızlık ne bir şey umurumda.
2: Üzüntülü olduğunuzun farkındayım.
1: Fal mı açtınız?
2: Şarkılardaki notalarla beraber sesteki duyguları da anlarım. Mesleğim.
1: Boşuna vakit kaybediyorsunuz.
2: Siz de inatçıyımdır. Sizin gibi bir kızın hayatta bir gayesi olmalı.
1: Benim gayem şu anda sizden kurtulmak. Lütfen burnunuzu sokmayın işlerime.
2: Siz de benim burnumun keyfine karışmayın. Çünkü o burun size büyük bir istikbal vaat ediyor.
1: Ölülerin istikbali olmaz Murat Bey. Ben bir ölüyüm.
2: Şarkı söyleyen güzel bir ölü.
1: İnsan şarkı söyleyebilir, hatta gülebilir. Ama gene de ölü olabilir benim gibi.
2: Şu halde ölü ölü çalışabilir. Yükselmek, seyahatlere çıkmak isteyebilir.
1: Seyahat mı?
2: Turneler, yeni şehirler, şöhret, para...
1: Söyledikleriniz içinde beni tek çeken şey seyahat. Bu şehirden uzaklaşmak, kaçmak istiyorum.
2: Çalışıp terlemeyi göze alırsanız kolay. Anlaşılan çok acı bir aşk yarası. Ama her hikaye unutulur. Her yara kapanır. Önemli olan yarınlardır.
1: Onsuz yarınlar.
2: Yeni mi ayrıldınız?
1: Evet.
2: Belki döner.
1: Dönseydi dönerdi.
2: Dikkat, çalışmaya başlıyoruz.

0: Anlıyorum.
1: Leyla'ya söyleyeyim mi?
0: Neyi söyleyeceksin? Kör olduğumun, kör bir sevgili, karanlık dünyadan zavallı bir insan.
2: Yeter!
3: Çok mu kötü söyledim?
2: Kötü değil, berbat!
1: Artık sıkılmayı bırakmalısın Leyla.
3: Vazgeçin öyleyse, ben yalvarmadım size, sesim bu kadar işte.
2: İnsan yalnız sesiyle söylemez. Hatıraları, duyguları kalbiyle söyler.
3: Ya o hatıralar çok acıysa?
2: Istırap sanatın kamçısıdır. Yeni baştan. Kırık da olsa bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Unutma, duygular ses kadar önemlidir.
4: Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak.
1: Ne olur müsaade et. Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur.
4: Hayır. Istırapları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz.
2: Çok rica edeceğim. Ben seni aramadan görüşmeyelim.
5: Bana arzuladığınız kadar kaba davranabilirsiniz.
4: Çalışmaya başlayabiliriz küçük hanım.
3: İsmimi niçin değiştirdiniz?
2: Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Ayla Gül olmak seni yepyeni bir insan yapacak.
4: Bir anlık şaşkınlık... yıllar kadar uzun geldi ikisine de. Kopuyorlardı yavaş yavaş.
5: Kahramanınız müthiş bir kız. Çok tutacak.
4: Dünyanın en iyi kızıydı.
6: Aşk hakkındaki düşünceleriniz?
3: Aşk kelimesini sildim lügatimde.
6: Aşka mı inanıyorsunuz yoksa erkeklere mi?
3: Sadece kendime inanıyorum.
6: En sevdiğiniz romancı?
3: En çok sevdiğim insandır.
6: İsmi?
3: Müsaade edin de adı kalbimde kalsın.
2: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
3: Çıktım değil, çıktık. Siz olmasaydınız.
2: Büyük bir Anadolu turnesi hazırlıyorum senin için. Önce Ankara, Adana, sonra Mersin... Anadolu'nun bütün güzel şehirleri, belki de Avrupa. Milyonların seveceği bir yıldız yapacağım seni.
3: Milyonlar değil, tek kişi sevseydi keşke.
2: O tek insan budalanın biriyse, senin büyüklüğünü göremeyecek kadar körse... buna üzülünmez. Bir serserinin hissizliği mutluluğuna mezar olamaz Leyla.
3: Ayla Gül olarak her şeyimi size borçluyum Murat Bey. Ama Leyla Gürsoy olarak bana karışmamanızı rica ederim.
2: Neyse, uzun lafın kısası. Hazırlan. Seni bu akşam Edebiyatçılar Birliği'nin yemeğine götüreceğim.
3: Herkes bize bakıyor nedense.
2: Beni kıskanıyorlardır. Kollarımda sen varsın.
3: Kızlar arasındaki sükseniz dillere destan.
2: Beni hayallerindeki şöhretin yoluna açılan bir umut kapısı olarak görüyorlar.
3: Her şeyden önce yakışıklı bir erkek olarak görüyorlar.
2: Belki ama bir tek insanın yakışıklı bulmasını isterdim. Cevap vermiyorsun Leyla. İnsanlar birbirlerine bizim kadar yakın olunca ya birbirlerini sevmeli ya da aynı şeylerden hoşlanmalı.
3: Aynı şeyden hoşlanıyoruz ya müzik.
2: Ama bu kadarı yetmiyor.
3: Yetmiyor mu? Yalnızdayım ya.
2: Kalbimde olmanı isterdim.
3: Oturalım.
2: Ayla Gül hanımsınız sanırım.
3: Evet efendim.
2: Sesinizi duymak isterdim.
3: Her gece bulvar gazinosunda okuyorum beyefendi, zahmet buyurursanız.
2: Gazinolara gidemiyorum, vaktim yok. Üstelik de yalnız benim için söylemenizi isterdim.
3: Özür dilerim beyefendi, prensibim değil.
2: Ya size tek şarkınız için son model bir Cadillac hediye ederim dersem... herhalde prensibiniz de benim için bir değişiklik yaparsınız sanırım.
3: Çok naziksiniz ama benim arabam var. Ay yalnız bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olarak yardım etmek isterseniz memnuniyetle.
7: Bir imza rica etsen.
3: Aa, memnuniyetle.
7: Bütün plaklarınızı aldım ama sizi dinleyemedim.
3: Kazino'ya hiç gelmediniz mi?
7: Biz oralara nasıl gideriz? Çok pahalı.
3: Aha, sizin için söyleyeceğim öyleyse.
7: Sağ olun.
3: Sev dedim, seni sevdim.

0: Tebrik ederim Leyla. Hayranım zekana.
1: Teşekkürler.
2: Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme.
3: Oturacağımız yeri sen seç Sevin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.

0: Oydu değil mi? Gözlerine bakarak seni tanımamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir erkek hala sevilmeye değer mi Leyla? Yarın turneye gidiyoruz. Sil gözyaşlarını. Kendini harap ediyorsun.
1: Yalvarırım gidelim.
2: Ne oldu, bir şeyiniz mi var?
0: Bilmiyorum. Garip bir his. Şey, sanki bir an birini görür gibi oldum. Of, saçmalıyorum. Deliriyorum galiba.
2: Biraz sinirleriniz bozuldu.

0: 3 saat sonra İstanbul'dayız. Heyecanlı mısın?
1: Biraz. Her şey için teşekkürler. Çok güzel, unutulmaz bir turne geçirdim.
0: Acaba unutulmaz turne, unutulması gereken acıları unutturdu mu?
1: Hayli.
0: Bir başkasının aşkını görebilecek kadar mı?
1: Bir başkasının aşkını ilk günden beri görüyorum.
0: Evet.
1: Onu mutlu edememek korkusu var içimde.
0: Beklerim Leyla. Beni yıkan umutsuzluktur. 1000 yıl bekleyebilirim. 1000 yıl. İş ki bana güven.
1: Nasıl güven?

0: Dinemem sana. Sen olmasan ben bir hiçtim. Ne şarkı söyleyebilir, ne de yaşayabilirdim.
1: İstanbul artık bin kere güzel görünecek Leyla. Seni çok, çok daha yükseklere, yıldızların üzerine çıkaracağım. Çok planlarım var senin için.
0: İstanbul'u çok özledim.

0: Çok güzel bir güfte. İnsana hemen beni bestele diyor.
1: Ben sensiz, sen bensiz.
0: Bu şiirin sence bir hikayesi var mı Leyla?
1: Bu soru bir kıskançlık sorusu mu yoksa?
0: Sadece sevdiğim kadın için duyduğum bir endişe.
1: Sorunun cevabını kendin verecek kadar zekisin Murat.

0: Leyla Gül söylüyor. Bu şarkının plağı da yeni çıktı. Müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak.
1: Plağın kapağında resmi var mı?
0: Evet, var.
1: Tarif eder misin?
0: Peki efendim.
1: Çok güzel bir kız sanırım. Aysız geceler kadar siyah saçlar, dünyanın en güzel ağzı, en güzel kara gözlerinde en dişi ve en çocuksu bakışlar. Bu kız tam manasıyla bir aşk mabudesi.
0: Tanıdığınız biri herhalde.
1: Unutamadığım bir.
2: Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün istiyorum. En iyi orkestralar, en meşhur davetliler.
3: Ben basit bir kızım Murat, değmez.
2: Sen bir yıldızsın.
3: Gene de sade bir toplantıyı tercih ederim.
0: Hem aklıma çok orijinal bir fikir geldi. Benim ilk çalıştığım, ilk sahneye çıktığım gazinoda. Ne olur. Bu benim için çok, çok iyi bir son olacak.
4: Müjdemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle.
0: Çok sevindim Ekrem Bey.
1: Ben de karanlık günlerimde beni yalnızlıktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Demin gazetede bir haber okuyacaktın. Doktor gelince yarım kaldı.
0: Ah evet. Sevgili şarkıcımız Ayla Gül'ün düğünü varmış da, hem de orijinal olsun diye ilk çalıştığı gazinoda yapıyor.
1: Kaderin cilvesine bak sevgi.
0: Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil mi?
1: Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala kaybediyoruz.
5: Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım.
0: Hayır. Sizi gördüler.
1: Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı.
0: Kimse anlayamaz.
6: Beyefendi davetli değilsiniz, gazinomuz.

0: bugün tutulmuştur.
1: Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik.
2: Ben de düğünüme şeref verdiğini zannetmiştim Ekrem Bey.
1: Gene de mutluluk dilemek isterim size.
2: Mutluluk, siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı.
1: Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm.
2: Pişman olsam benimle evlenir miydiniz?
1: Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez.
2: Siz mutlu musunuz?
1: Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz.
2: Siz beni hala seviyor musunuz?
1: Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz.
2: Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım.
1: Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem.
2: Peki, buraya niçin geldiniz?
1: Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah'a ısmarladık. Kocanıza yalan söylemeyin sakın. Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bak.
3: Kabul ediyor musunuz kızım? Cevap ver.

0: ihtiyaçlarımı davetlilerden gizlemek için kaçtım. Özür dilerim Murat.
1: Gözyaşlarından kaçamadıktan sonra onların görülmesinden kaçmışsın, neye yarar? Onu seviyorsun hala.
0: Hayır, hayır. Hayır, sevmiyorum.
2: Kazancını kimsesiz çocuklara bağışladığınız roman müthiş satıyor. Şimdi de yaptığınız bu büyük bağış...
3: Kızılay'ın şeref listesine yazacağız isminizi.
4: Bütün gazeteler servetini Kızılay'a bağışlayan eşsiz hayırsever diye bahsedeceksiniz.
5: Hayır. Ben bunları kendime reklam olsun diye değil... ...kendimden kaçmak için bağışlıyorum. Hiçbir gazetede tek haber istemem bu konuda.
6: Ben de müsaadenizi rica edeceğim beyefendi.
3: Oturacak eviniz... ...bir tek eşyanız bile kalmadı Ekrem Bey.
5: Kaybettiklerim arasında... ...tek üzüldüğüm senden ayrılmak.
3: Ben romanlarınızı ücret istemeden de yazarım.
5: Roman yazmayacağım. Eski Leyla nasıl öldüyse... ...ben de eski Ekrem'i öldüreceğim.
3: Peki göz ameliyatınız?
5: Görmek istediğim tek şey başkalarına ait olunca... ...gözlerime de ihtiyacım yok artık.

0: İzmir'den konseri dinlemek için buraya geldim, kardeş bir de geldim. Ne göreyim, saat 7'de kapıdılar, ne yaparsın?
1: Allah razı olsun Aylagül'den, emir vermiş. Konseri kapı operlerinden dışarıya verin. Benim gerçek dinleyicilerim yağmurun altında bile olsa beni dinlemeyi göze alanlardır demiş.

0: zafirenizi sıkmasaydın, sabah kahvaltısını balıklarla beraber edecektin.
1: Ne yaparsa boş görünür, kumarda 50.000 papel kazanmış.
2: Hadi öyleyse bize içki ikram et. Şu yakıda bir mahzen taverna biliyorum, günün 24 saati açıktır.
1: Tamam oldu, bütün paralar benden. Hadi bakalım serserler, siz de davetlisiniz.
0: Sen de gel, hap hap! Onun gözleri görmez, feleksizin biridir
1: o. Bugün nerede düştü aramıza?
3: Ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz, bensiz.

0: köşkü, her şeyini Kızılay'a bağışlayıp yok olmuş ortadan. Kimse bilmiyor nerede olduğunu.
1: Alo? Evet. Peki, çok teşekkürler.
0: Kötü bir haber mi?
1: Hayır. Altın plak kazandığımı müjdelediler.
0: Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazımdı.
1: Kazanan şarkımın adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Oh, ben bu sensizlikten öldüm Ekrem. Dünyada hangi sevgili birbirine böylesine düşmandır? Hangi sevgili birbirine böylesine çile çektirir? Artık tahammülüm yok. Şelale saz açık mı?
0: Kapalı. Zavallı patron hasta. Anahtarı bana teslim etti. Kiraya vermek istiyor. Sen de birkaç kişiye tavsiye etsen.
1: Ver şu anahtarı bana.

0: görmeden nasıl çalıyorsunuz?
1: Gözlerimle değil hanımefendi, parmaklarımla çalıyorum.
0: Aman ne komik! Neden kestiniz?
1: Komikliği sevmediğim için.
2: Nişanlım çalmanızı istiyor. Komikliğe devam edebilirsin ahbap.

0: Bana kızmadınız mı?
1: Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım.
0: Sana gelmek istiyorum Ekrem. Ya sonsuza kadar seninle olmak ya da ölmek. Şöhretim, param, her şeyim var fakat... ben sensiz, sen bensiz olunca niye yarar bu geçici gösterişler?

0: Kör piyanocu gene başladı.
1: Ne yapsın? Dertli adam.
0: Herif sen bensiz, ben sensiz diyor da başka bir şey demiyor birader.
1: Bir şarkıcıya aşıkmış galiba. O yüzden de kör olmuş.

0: Olmuyor Murat, yapamıyorum, onsuz yapamıyorum. Bırak beni, bırak!
1: Son çare hiçbir zaman ölüm değildir Leyla. Gel benimle.

akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz.

0: fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
8: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
9: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
8: Babanın sana çok selamı var.
10: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
11: Nurhan, sensin değil mi?
12: Evet.
11: Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
13: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
11: Sevgili patronum... Çember daraldıkça daralıyor.
10: Sen de çemberin dışına çık.
11: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
14: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
11: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
15: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
16: Sokaklardan bir kız. Birazdan TV4'te.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Tam da leslik.
5: Bir beşten tarifin sağ. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
6: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
5: Bu fırsat kaçmaz.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma,

0: ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
1: Aman o nasıl söz memur bey?
0: Kayıtta ölü gözüküyor.
2: Neye okula gelmiyorsun Yaşar?
3: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
1: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
4: Allah senden razı olsun komutanım.
5: Yaşar yaşaması künyesi olmadığı için teriz edemiyoruz komutanım. Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, eline salın çocuğu.
0: Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar.
6: Hepsi tamam mı?
4: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladık.
0: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
4: Hayda. Mahkemeye başvuracağım.
6: Yaşıyor bu Yaşar.
4: İyi ettin kendin geldiğine.
7: 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
4: Benim gibi olmayacak o.
2: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
0: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
8: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Yarın 18'de TV4'te.
9: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
12: Tam da leslik.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
15: Şok şok cepte şok.
16: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Emanet tutuyor.
17: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
18: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti?
18: Masa yakışıyor mu bana?
17: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
20: Ulan ne yapıyorsun?
17: Hava asacağız bu sırada.
18: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
21: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
22: İyi ki doğdun kahraman.
23: Nice senelere kahraman.
21: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
24: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
21: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
22: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
25: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
21: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
26: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
27: İkisi birlikte çok iyi.
28: Tıpkı bizim gibi.
29: Pepsi ile hepsi güzel.
30: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın?
13: vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
0: Şok şok cepte şok.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil,
14: dondurma. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi.
15: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır
16: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Buraların redlisiyim.
6: Nerelerin mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
8: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
7: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
8: Merci.
0: Gezerken yol tarifi,
8: alışveriş fit check'i.
0: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa, Demet Hanım.
0: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
8: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
0: her yer redlilerin oluyor.
8: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir

0: Nugger, iki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
2: Garanti BBVA.
3: İyisin.
4: Ha? Bir garip bakıyor ya.
5: Arkadaşınız gayet iyi.
3: Dostlarım benim.
5: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
6: Öyle mi olmuştu ya?
7: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
8: Var mı onlar?
4: Var mı sence? Evde yok ki.
3: Bölüşü diyelim.
4: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Dostum.
4: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
9: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
3: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz değil mi?

0: patal abla be.
1: Anladık. Alın ziflenin. Hadi defolun.

0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni ben kurtardım bu mezarlık horozlarından. Dur bakalım. Gecenin bu saatinde nereye gitsen bu develerden daha merhametlisini bulamazsın. Dua et ben Partal ablan çıktı karşına. Merhametim sağ olsun. Bütün bu sokaklara düşmüş kızlara ben yardım ederim. Ben tutarım ellerinden. Boşuna zırtlama Partal ablanın evinden karı aratlayacak adamın ilk yardım hastanesinde odası olmalı.
2: Partal abla, araba geldi.
0: Hadi kızlar canlanın, yarın bonan var. Ödedim mi benden size bir elbise? Hadi, hadi kızlar canlanın, kalk kız ayağa, kalk. Çok keyifli olalım, keyifli olalım. Neşemizi bulalım, hadi aman.
3: Buyurun beyler, buyurun. Buyurun. Rastgele Partal abla.
0: Hoş geldiniz damat beyler. Ne olsa Recep gene kafayı kazıtmış.
3: Ben değil be ablacığım, aynasızlar kestirdi. Biz de cezamızı çektik. Abla, bu akşam bir çaylak getirdim sana. Meşhur zenginlerden birinin oğlu. Bir ekstran var mı?
0: Ölecek hastanın imam ayağına gelirmiş. Getir bakalım.
3: Tamam ablacığım.
0: Hadi hadi çabuk. Hadi kız, hadi çabuk ol. Hadi gel.
4: Çekil şuradan. Bırak. Bırakın!
5: Böyle zamanda
4: gideceğim buradan. Bırakın!
5: Yahu başına devlet dizisi. Nerede benim de başıma öyle bir devlet dizisi?
4: Gideceğim buradan. Bırakın beni.
0: Gecenin bu saatinde sokaklarda merhamet satılmaz kızım.

0: Muhabbet satılır ablacığım, muhabbet!
1: Malı gördün mü, irkişiymiş.
2: Hakkın var galiba.
1: Antremizi ver de gidelim. Öteki hesabı da Partal ablayla görürsün.
3: Hacı kızım, hadi bak, bekliyorum bir yavrum. Hacı bakayım. Kızımız Nur Hanım'ız ablasının gülüdür. Sakın incitme evladım.
2: Memnun oldum efendim, ben Orkun.
3: Yakalayın şunu, yakalayın!
2: Buyurun, hadi.
4: Ne o Partal? Burayı hayvanat bahçesine çevirmişsin be!
3: Ooo, ihsanım koçum, hoş geldin! Bu acemi çaylakla uğraşıyorum!
4: Kalk bakalım çaylak! Partal ablam iyidir! Ama huyuna gidersen! Huyuna gitmezsen keser suyunu!
5: İhsan abi!
4: İhsan abi!
5: Tanımadın mı beni be İhsan abi? Ben Nuran, eski mahalleden!
4: Ulan! Vay anasını Nuran! Nuran! Hey be! Güvercinim benim be aslanım! Dur be! Ne arıyorsun Partal'ın evinde? Yoksa lan, yoksa!
5: Yok, yok vallahi. Bu gece evden kaçtım. Nah, yangın yerinde bu kadına rastladım. Bu elbiseyi de bana zorla giydirdiler.
3: Serserilerden kurtardık da fena mı ettik? Yetişmeseydim delik deşik olmuştu.
5: Götür beni buradan İhsan abi!
3: Evim de senin, kızlarım da senin İhsan! Bıkınca getir ha!
4: Okutma çarkına Partal! Dağıtmayayım burasını!
5: Bir de elbisemi versinler! Bu kıyafetle bir yere gidemem!
4: Getirin be! Getirin kızcağızın elbiselerini!
6: Demek amcanın evi burası ha?
5: Ben gitmem buraya!
6: Mecbursun kızım! Bu akşam başına gelenleri düşün! Bir müddet burada kal, sonrasını ben hallederim!
5: Söz mü?
6: Söz! Hadi bakalım gaza!

0: Ne var?
1: Baba!
0: Canı çıksın babanın.
1: Ölürlü vallahi, ölürlü.
0: Bana ne? Çektirirler cezasını. Hadi hadi!
2: Ne o kız, ölü toprağını serptiler üstüne. Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
3: Amca, bir dakika beni dinler misiniz? Biliyorsunuz bugün ziyaret günü. Babama gitmek istiyorum, müsaade eder misiniz?

0: Dikkat et! Suları merdivenlere dökme! Annemden dayak yersin gene!
1: Çok hastayım yavrum! Bu haftayı hep revirde geçirdim!
2: Babacığım, istediğin bir ilaç var mı dışarıda?
1: Sağ ol yavrum! Burada her şeyi veriyorlar!
2: Çıkacaksın bir gün gelip buradan! Az kaldı! Bir oda tutarız! Ben çalışır bakarım sana! Hani öteki mahallede bir İhsan abi vardı ya, onu gördüm, sana selam söyledi!
1: Bahriyelilerin İhsan mı? Ne iyi bir abiydi sana! Hep korurdu seni! Benim de selamlarımı söyle ona!
2: Söylerim!
1: Hadi git artık! Karanlıklara kalma! Şunu da unutma yavrum! Gün gelecek bir erkeğin kadını olacaksın! Kocan çirkin bile olsa... onu yabancı bir erkekle aldatıp... hapislere düşmesine sebep olma!
2: Peki babacığım!
3: Gel bakalım!

0: Ne sevindim seni gördüğüme, abilerin kralı!
1: Kardeşlerin kraliçesi!
0: Babanın sana çok selamı var!
1: Selamı var olsun!
0: Ne haber abisi?
1: İyidir, haberler bitti, reklamlar başladı!
0: Beni gezdirsene biraz!
1: Gezdirirdim ama tasman yanında değil!
0: Ama iyisin abi!
1: Bana bak güvercin, o kadar çabuk bozulursan uzun yola gidemeyiz!
2: Maşallah, maşallah! Sıcak sıcak! Ağzınıza layık! Buyurun, buyurun!
1: Hadi bayanlar baylar! Tombul Usta'nın meşhur tükürük köfteleri! Halis eşe getirin!
2: Bey, bey! Söylediğin lafı kulağın işitsin! Köftelerimin haysiyeti var!
1: Asiyetli köfteler! Halis eşek etinde!
2: Seni huzur seni! Bana bak sen!
1: Hop hop! Bana bak babalık, el şakasına alışlanmam!
2: Yaptığın şakaysa eşek şakası!
0: Tonton amcacığım, sen kızma, köfteler öyle güzel ki bayıldım doğrusu!
2: Afiyet olsun!
1: Kusura bakma tombul, eşek köftesine eşek şakası!
2: Tutun, yakalayın, hakaret etti bana!
1: Hop, kuşa bak kuşa!
0: Nerede?
1: Ay Allah, sen şu uçuşa bak ya!
0: Abi?
1: Kayıyor ya, kayıyor! Bugün yerler amma

0: bakalım. Şunu da. Bunu da. Ya fazla doğurmaya başladı bunlar be.
1: Durun, yakalayın! Ulan
2: gel! Abi, şey yok!
3: Geçen günü benim bavulumu çalan sen değil misin? Yürü karakola! Dur, nereye kaçıyorsun? Dur, yakalayın! Yakalayın!
4: Onlar. Nereden? Bir tarafa kaçtılar.
1: Eyvah, sesi geliyorsa kendine geliyor demektir. Yürü!

0: amma kaçtık be güvercin ha!
1: Vay! Şey, bak ne diyeceğim, sen o adamın bağını sahiden aşırdın mı?
0: Vallahi bilmem, hatırlayamıyorum. Ama aptal gibi sokağın ortasında bıraktıysa almışımdır.
1: Sen ne iş yaparsın ha? Yani hırsız mısın?
0: Ne münasebet, rica ederim, teessüf ederim. Cepçilik, dızdızcılık, zarfçılık, biraz da gece işçiliği.
1: Yani bir fabrikanın gece vardiyasında mı çalışıyorsun?
0: Yani senin anlayacağın, gece kapısının kilidine iyi dikkat etmeyen evlere şöyle küçük ziyaretler yaparız.
1: Başka bir iş bulamadın mı?
0: Ne yaparsın? Dudağım yarık, ıslık çalamam. Ayağım büyük, çalı sökemem.

0: Çok mu kızdın bana? Sevmiyor musun beni yoksa?
1: Aa, estağfurullah! Hiç sevmez olur mu?

0: ne yapacağım şimdi? Çamaşır makinesi bozuldu.
1: İki gözünün ışığı söylesi Celale. Nerede kaldın?
0: Geldim işte.
1: Gelemez olaydın inşallah. Çamaşır makinesi bozuldu. Kırılası ellerini de yıka bakalım bu çamaşırları.
0: Bu kadar çamaşırı ben nasıl yıkarım tek başıma?
1: Herif! Herif şuna bak! Bana nasıl cevap veriyor? Kızım!
0: Annemi ağzınıza almayın lütfen!
1: Allah kahretsin seni! İşlerim senin yüzünden geri kaldı! Ay, ay midem, ay midem! Ay herif, herif ilaçlarım! Eğer sabaha kadar bu işleri bitirmezsen, ben de sana gösteririm!

0: Ne var?
1: Kapalı cezaevinden telefon ettiler. Acele Nuran'ın gelmesini istiyorlar.
0: Nuran 3 gündür hasta yatıyor. Ben öğleden sonra uğrarım.
1: Peki.

0: İhsan. Ne iyi ettin de geldin, beni hiç yalnız bırakmadın.
1: Günlerdir evin önünde dolaşmaktan mart kedilerine döndüm.
0: Çok hastaydım.
1: Ben de günlerdir seni göremediğim için perişan.
0: Bense hep seninle beraberdim İhsan.
1: Senin ateşin başına vurmuş galiba. Durmadan bana İhsan diyorsun.
0: Sen istemedin mi benden böyle söylememi ama? O yemyeşil bahçede.
1: Sen rüya görmüşsün.

0: Bak bunları sana getirdim.
1: Çaldın mı bunları?
0: Yok be güvercin, sahipleri ortada yoktu, o kadar. Şimdi ben bir doktor araklayıp geliyorum.
2: Hangi ev?
0: Burası doktor. Tırmanacağız.
2: Tırmanacak mıyız?
0: Ha tabii.
2: Ben buraya nasıl tırmanırım?
0: Mecburiyet doktor.
2: Bu kadar senlik doktorum, hiç böyle hasta muayenesine gelmedim. Nasıl hadi olur canım, ben düşerim, başım döner, tansiyonum çıkar.
0: Aldırma, boşver, hadi atla, atla.
2: Atlamak
0: mı? Atla, dur. Atla bakayım.
2: Kolumu çıkaracaksın,
0: dur. Aldırma, bir tanesi yavaş, fazla zaten.
2: Yavaş. Ay, ay Allah'ım dedim, başıma gelen.
0: Leş gibiymiş bak.
2: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Derhal bu ilaçları yaptırın. Fazla verdin delikanlı.
0: Fazlası pencereden tırmanma ücreti. Hadi davran bakalım doktor.
2: Ay, aman sıkı tut, düşürme beni sakın aman.
0: Yavaş.
1: Uyuyacaklar.
0: Ey güvercinim, şimdi derhal gidip bir eczane soymalı.
1: Aaaa!

0: affedersiniz bey amca, buralarda bir zarf kaybettim, gördünüz mü acaba?
1: Görmedim, nereden göreceğim?
0: Dur yahu, nedir bu telaşın? Yahu içinde aylığım vardı, çoluk çocuğumun bir aylık nafakası da...
1: Evet, çıkalım,
0: şunu bakayım. Bu ne? Ulan seni yalancı seni, Senin amca da amma merhametliymiş ha!
2: Zarf cebinden çıkınca amma bozuldu değil mi? Sen de onun cüzdanını almakla çok ayıp ettin.
0: Biraz da o çeksin. Akşama evin bir yerine korsun, bulunca sevinir.
2: Hadi hapishaneye geç kalıyoruz, babamı çok özledim. Balon verelim, balon! Balon, balon!
0: Hey küçük!
2: Buyur abi!
0: Ver iki tane! Kaç para hepsi be?
2: 54 lira!
0: Aldım gitti hepsini!

0: var kız, neyin var?
1: Babama şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. Nur Hanım'a kendi kızım gibi bakacağıma, onu kimselere hırpalatmayacağıma söz veriyorum. Sözünü de ne güzel tuttun!
2: Ne olmuş yani?
1: Şimdiye kadar hep susuyordum. Onun sevgisi, ona kavuşmanın umuduydu bana bu sabrı bağışlayan. Ama şimdi her şey değişti! Allah hepinizi kahretsin! Zavallı babacığıma karşı son vazifemi bile çok gördüm bana!

0: Yeter, yeter, bırak!
1: Doğru odana! Kırmayayım ayağını! Kızı!
0: Yani benim derdim başımdan açmış, siz bahçe sineması diye tutturmuş gidiyorsunuz!
2: Fena mı babacığım, açılırsın, çok güzel bir film oynuyoruz!
0: İstemez!

0: Ne oluyor sevgili aslan? Ben de seni görmek için tırmanmaya çalışıyordum. Ne o? Evden mi kaçıyorsun?
1: Her şeyi çaldım. Hiçbir şey bırakmadım onlara. Bana yaptıklarına karşılık.
0: Delirdin mi sen? Kızım gel buraya.
2: Dur! Nereye gidiyorsun? Ne var o bavulun içinde? Dur diyorum sana!
0: Delikanlı! Delikanlı! Seninkini polisler yakaladı.
3: Nurhan'ı mı?
0: Korkarım aklını kaçırmış. Elinde koca bir bavul. Amcasının evini soymuş. Çaldım onları. Bana yaptıklarına karşılık diyordu.
3: Nerede şimdi?
0: Karakolda.

0: Yazıklar olsun! Bu yaptıklarınla abimi bir defa daha öldürdün!
1: Bak, büyüt, bu yaşa getir, kendi evini soysun ya. Rezil!
2: Kemal Bey'in evini soyarken yakaladık bu adamı!
0: Vay namussuz! Cüzdanımı da bu çaldı! Nerede cüzdanım ha? Nerede cüzdanım? Cüzdanım nerede?
3: Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et! İlk çaldıklarımı kaçırdı! Cüzdanı da aldı elimden! He? Bir de polise ispiyonlarsın beni ha, yazıklar olsun! Ne yapalım, kader böyleymiş! Kanuna karşı boynumuz kıldan incedir! Benden gizlice aldığın cüzdana, amca bey kavuşunca kim bilir nasıl sevinmiştir!
0: Kız, sağ cüzdan sende mi?
4: Sen mi çağırdın bunu?
1: Alsın kızını gitsin! Artık bıktım! Bu kız bir gün gelip bizi de dövmeye kalkar!
4: Babası son nefesinde bile yalvardı! Anasına teslim etme dedi!
1: Çok istiyorsan sen de onlarla gidersin!
5: Nurhan, sensin değil mi?
6: Evet!
5: Yavrum, ne kadar gelişmiş, ne kadar güzelleşmişsin! Ne bu kılığın kıyafetin? Seni getirmeye geldim! Geleceksin benimle, değil mi? İstersen gel be! Zaten bu evden de kovuldum! Şuna bak! Ağlamakta büsbütün yakışıyor köpeğe! Birkaç yıl sonra bir afeti devran olman işten bile değil! Yengen olacak karı şu çaputları mı verdi sana? Alsın başına çalsın! Hadi, sus, ağlama! Bu dünyaya ağlamak için gelmedin! Gidelim de üstüne başına bir şeyler alalım, hadi!

0: Bu senin üstünde kim bilir ne güzel durur. Ama şimdilik almamıza imkan yok.
1: Buyurun efendim, ne emrediyorsunuz?
0: Çocuğa iç çamaşırı ve elbise istiyorum.
1: Aman hanımefendiciğim, neresi çocuk? Şahane bir genç kız, insanın nefesini kesecek kadar güzel.
0: Biliyor musun?
1: Duymaz olur mu hanımefendi? Ah gençlik!
0: Doğru! Büyük adamlardan biri ne demiş? Gençlik çok iyi bir şey ama kıymetini bilmeyenlerin eline veriliyor demiş.
2: Oğlum, küçük hanımefendiyi çamaşır reyonuna götür.
3: Buyurun!
2: Buyurun küçük bayan!
0: İstemiyorum hiçbir şey! Hadi nazlanma git, ne istersen seç! Ben de burada elbisene bakayım!
3: Bu bikini külotlar idealdir küçük bayan, kaç tane ayırayım?
0: Ne bileyim ben!
3: 2, 4, 6 külot, bir de sütyen bakalım! Evet, bakalım olacak mı ha?
0: Çek elini be aptal suratlı!
3: Ne kadar da beyazsınız, hem de kar gibi! İçi de siyah sütyen koyuyorum, ah, ah!
0: Ah ya! Seni köfte hor seni! Bunu da öteki hesaba geçiriver! 2-3 güne kadar bir kısmını veririm, ha?
3: Peki, olur!
4: Buraların rentlisiyim!
5: Nerelerim be?
4: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
6: Bonjour madame.
4: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
7: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
4: Merci.
5: Gezerken yol tarifi.
4: Alışveriş fit çeki.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
6: Aa Demet Hanım.
5: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
4: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
5: her yer redlilerin oluyor.
4: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze

0: Mazda'dan tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Çiçeğinize teşekkürler.
7: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
8: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
6: Seviyorum galiba.
8: Sevdiğini yeni mi anladın?
6: Romanımdan bir cümle sadece.
7: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
6: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
8: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
7: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
8: Efe, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
7: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
8: Ev çok dar, çok karanlıktı.
7: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
8: Dolaştım diye.
7: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
6: Oturacağımız yeri sen seç sevgilim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
9: Aşk Mabudesi birazdan TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
1: Babanızın yeni avukatı Kemal.
2: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
1: Teşekkür ederim.
2: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
3: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
2: Babacığım!
3: Kızım, evladım!
2: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
4: Para nerede dedim?
2: Bilmiyorum! Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
5: Söyle, ne istiyorsun?
1: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
2: Hadi baba! Durma! Çek tedi!
5: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
6: Bebek yüzlü, yarın 16.15'te TV4'te.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Übeks'ten tarif hıza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümez Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Garanti BBVA.
2: İyisin. Ha?
3: Bir garip bakıyor ya.
4: Arkadaşınız gayet iyi.
2: Dostlarım benim.
4: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
3: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
2: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
5: Öyle mi olmuştu ya?
6: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
2: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
7: Var mı onlar?
3: Var mı sence? Evde yok ki.
2: Böyle bir şey değilim.
3: Ya Faruk tamam hallederiz.
2: Nasıl?
3: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
0: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
2: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
8: Değil mi?

0: O genç tezgahtar aşağı katta seni sıkıştırdı mı kız?
1: Kolay mı? O değil, ordusu gelse hava alır.
0: Amma da sertsin. Ama gün gelir seni yumuşatacak biri çıkar.
1: Hah laf!
0: Ben senin yaşındayken ha!
2: Buyurmaz mısınız? Nereye isterseniz götürürüm.
0: Bilmem ki, dedikodu olmaz mı acaba?
1: Şişt, anne, ben bilmem. Adamın suratını görmüyor musun?
3: Hani korkmazdın böylelerinden?
1: Ne diye korkacakmışım?
3: O halde gel de binelim.
2: Nereye kadar uzanacaksınız böyle küçük hanımlar?
0: Bilmem ki.
2: O halde Boğaz'a gidelim. Boğaz havası bu mevsimde malum da çok iyi olur.
0: Fena olmaz, yalnız kızı eve bırakmam lazım.
2: Bir fabrikatör arkadaşım var. Geçerken onu da alırız, şöyle felekten güzel bir gün çalarız ha, ne dersiniz?
0: Kızın nişanlısı çok belalıdır, sonra başın derde girer. Eğer beni istiyorsan...
2: Peki, peki öyleyse. Ev ne tarafta?
0: Şekerim, 5 dakikaya kadar geliyorum.
2: Fıstık, valide hanımı atlat da sen gel. İstediğin parayı veririm.
0: Ne? Yürü taş arabası! Ben gül gibi kızımı bir Boğaz gezintisine feda eder miyim be? Hadi bas! Gel bebeğim, evimize girelim. Hadi gel, hadi. Nasıl, beğendin mi evimi? Borcumuz harcımız çok ama böyle gösterişli bir evde yaşamaya mecburuz. Geldiğine memnun değil misin?
4: Fark etmez. Amcamın evinde veya bir hapishanede olsam daha çok memnun olurdum. Şu anda benim için hiçbir şeyin değeri yok.
0: Bana çok mu kızgınsın?
4: O da fark etmez.
0: Fark etmezmiş. Bu küçük odada yatarsın. Ben geceleri çalışırım. Nerede çalıştığımı sormuyorsun.
4: Bana ne?
0: Zannettiğin kadar kötü bir yer değil. Bir barda konsomatrisim. Yani müşterilerle içki içerim.

0: yuvamıza. Nerede benim piliçlerim bakayım anam, nerede?
1: Fırında yavrum, fırında piliçler.
0: Yavrum, bu barın en güzel kadını sensin anam. Ama kusura bakma Leyla'cığım, bu akşam sana ihanet edeceğim. Hop, hadi gidelim aç yuvamıza. Gözlerden uzak, kimse bizi görmesin anam, yürü.
2: İyi misin Cevdet Kaptan, nasıl geçti sefer?
3: Fırtına vardı, Bataçık'a geldik.
0: Cevdet Efendi, Cevdet Efendi! Benim gemi yola çıktı, sen hala limandasın be!
4: Yanaşacak bir iskele bulamadık.
5: Bir emriniz var mı?
3: Heh, istemez. Oo, saraya yeni bir sultan gelmiş. Merhaba, ben Cevdet.
2: Benimki de Melek.
3: Ben... uzaklara sefer yapan bir gemide... dördüncü kaptanım. Ne içersiniz? Ey garson! Getir.
6: Gemi yükünü aldı gene. Bermudat Leyla sinek avlıyor.
1: Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver. Çok borçlandım.
3: Hadi Şerefe.
0: Vay namussuz Cevdet! Nereden buldun lan o fıstığı?
5: Beyim, rica ederiz, kendini
0: çekin lan, para veriyoruz! Düdüğe bak be! Gel güzelim, gel yavrum, iki satır dans edelim seninle!
4: Ne istiyorsun kızdan be, ne güzel laflıyorduk şurada!
0: Az laf çok iş, anacığım, hayatım benim!
4: Gel yavrum! Senden de rahat yok yahu! Hangi kıza el atsak...

0: Nereye gidiyorsun?
1: Mahkemeye.
0: Ne mahkemesine?
1: İhsan abinin mahkemesine.
0: Hani şu amcanın evini soyanın mı? Hı. Dur kız, ben de geliyorum. Bayılırım mahkeme dinlemeye. Ha, sen de üzerindeki şu kokmuş elbiseyi çıkar da dün aldığımızı giy.
2: Sanık İhsan Sağlamer, olay gecesi şikayetçi Kemal Orcan'ın evini soyarken polisler tarafından suçüstü yakalanmıştır. Sanığın açık ikrarı neticesi, yukarıda belirtilen müsbet suçları işlediği subuta erdiğinden, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca 2 sene hapis cezası ile tecziyesine, ayrıca bu yakalanışına kadar sabıkasız olarak bilinen İhsan Sağlamer'in şikayetler ve ihbarlar değerlendirilerek 5 ayrı hırsızlık olayının da faili bulunduğu görgü tanıkları ve parmak izlerinin tespiti sonucu anlaşılmıştır. Böylece 6 suçu işlediği sabit olduğundan, aynı madde gereğince ayrı ayrı 6 suçtan cezalandırılmasına, 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine, temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

0: yapmamalıydın bunu, bırakmamalıydın beni.
1: Ne oluyorsun be güvercin, yakışır mı sana bunlar?
0: Ama kanatları kırık güvercin.
1: Tam tersi, daha kuvvetlisin. Artık sana kimse bir kötülük yapamaz.
0: Benim için kendini niçin mahvettin? Niçin?
1: Pes be! Kimse kimse için kendini mahvetmez bu rezil dünyada.
2: Hadi Nuran gidelim. Bırak şu hırsız herifi.
1: Kim bu kadın?
2: Annesiyim ben onun.
1: Vay anam vay! İşte şimdi yedik kazığı güvercinim. Hakim 12 sene 3 ay dediği zaman kılım bile kıpırdamamıştı. Ama şimdi kolumu kessen kanım akmaz. Bana bak oğlan karı! Bu kıza gözün gibi bak! Bir yerde bir şey olursa 20 tırnağım yakanladır. Namusuna bir çamur sıçrarsa bataklık olur seni boğarım. Vay anam vay! Biz aslandan korkarken yılan çıktı karşımıza be!
0: Korkma insan, üzülme sen! Bana hiçbir şey yapamayacaklar!
2: Hadi kız gidelim! Kafi derecede rezil olduk etrafa!
0: Hayır, hayır!
2: Yürü diyorum!
0: İstemiyorum, bırak!
2: Yürü!
0: Bırak beni, bırak ne olursun!
2: Yürü diyorum sana!
0: Bırak!
2: Yürü!
0: Onunla ben de hapse girmek istiyorum!
2: Bırak. Yürü kızım,
0: ne olur,
2: yürü!
0: Bırak!
3: Hayrola Leyla Hanım, ne oldu?
2: Bir şey yok! Nuran, sus, ağlama, yeter artık! Bizim deli kızım bugün gene babaları tutmuş!
3: Kızınız mı? Kızınız mı bu küçük hanım?
2: Olmaz olsun! Hadi, bırak ağlamayı da şu dolmuş durağına girelim! Yürü!
0: Ben de hapse gideceğim onunla!
2: Yürü diyorum!
3: Buyurun, sizi taksiyle götüreyim!
2: Teşekkür ederiz delikanlı!
3: Buyurun Nuran Hanım!
2: Hadi kızım!
3: Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim Nuran Hanım. Şimdi ağlamayı bırakın da size nasıl yardım edebilirim onu söyleyin.
0: Biraz evvel mahkemede çok sevdiğim bir insanı 12 yıl hapse mahkum ettiler. Hangi hapishaneye götüreceklerini öğrenebilir misiniz?
3: Elbette öğrenirim. İsmi neydi?
0: İhsan Sağlaner. Bir de nasıl ziyaret edebilirim onu?
3: Onu da hallederiz, hiç merak etmeyin. Sizi bıraktıktan sonra ben hemen mahkemeye dönerim.
0: Çok teşekkür ederim.

sana yeter. Allah'ım bu dert ne zaman biter?

0: Leyla Hanım'a bir bol, bana da bir konyak.
1: Hayrola, geçen günkünün yanına gitmiyor musun?
0: Boş ver, sana bir haberim var. Bir arkadaşın babası...

0: Leyla'nın nefis bir kızı varmış.
1: Deme ya.
0: Ev sahibine de 3 aylık borcu varmış.
1: Bana ne?
0: Evindeki bir şişeleri çay suyu doluymuş. Yani bir şişe al da bu gece ona gidelim.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Sizi rahatsız ediyorum. İhsan Toptaş'ı cezaevindeymiş. Bugün isterseniz onu ziyaret edebilirsiniz.
2: Ay, ne kadar iyisiniz! Hemen geliyorum.
1: Bu savcılığın verdiği müsaade. Ben sizi burada bekliyorum.
2: Beni gördüğüne sevinmedin mi İhsan abi?
3: Başka işin yok muydu?
2: Seni düşünmekten, seni görmek istemekten başka ne işim olabilir ki?
3: Kafana yakalanmış, ıslak, pis bir fareyi seyretmek keyif verir kedilere.
2: Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Anlaşılmışını kapalı çarşıda satıyorlar. Götür beni be gardiyan efendi! Elin maskaralık mı ettiriyorsun?
2: Benim işim senden de kötü. Dışarısı felaket. Bir sürü kötü insan. Çember daraldıkça daralıyor.
3: Sen de çemberin dışına çık. Kötülere karşı daha kötü ol.
2: Yapamıyorum. Bana güvercinim dediğin günden de zayıfım. Tükeniyorum, bitiyorum. Ama şuna inan, mağlubiyetim teslimim değil, ölümüm olacak.
3: Aptal, aptal evlen! Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü, ama namuslu olsun. Evini bil, kocanın köpeği ol. Irzını, namusunu her şeyin üstünde tut. Hemen evlen. Evlen!
2: Ama ben seni seviyorum. Senden gayrısına nasıl varabilirim?
3: Sevginin de içine. Git başının çaresine bak. Hani başefendi, ziyaret günü insanın yalnız karısına çocuğuna müsaade ederlerdi.
4: Öyledir ama savcıdan özel izin alındı.
3: Birazdan karım çocuğum gelecek. Böyle zibidilerle uğraşacak vaktim yok.
1: Ne oldu, niçin bana anlatmıyorsunuz? Birazdan gemi hareket ediyor. Yılbaşında ancak İstanbul'a döneceğiz. İster misiniz size uğradığım limanlardan kart atayım? Kızmazsınız bana, değil mi?
0: Yani bravo sana Leyla! Ne güzel süslemişsin evi!
2: Vallahi epey masraf etmişsin kardeş bu zamanda!
0: Sanki cebinden çıkıyor da Vedat Bey sağ olsun! Ne yapıyor seninki?
5: İçeride, kukumav gibi düşünüyor. Ama Vedat Bey'in aldığı elbiseyi de giydi.
0: Ver bakalım bir oğlan da bize.
2: Hamburg'dan sevgilerle. Cevdet.
5: Nurhan, Vedat Bey geldi.
0: Hoş geldin! Hadi bakalım.
5: Hoş geldin Nurhan'cığım!
3: Durun çocuklar, daha 12'ye çok var!
6: 12'den
3: önce ver! Ne haber?
5: İçki bile içmiyor, çıldırmak işten değil!
6: Bu akşam ona özel bir vereceğim! 5-6 saat çılgın gibi eğlenecek! Sonra da deliksiz bir uyku! Oo, bu ne güzellik bülbülüm! Bu gecenin şerefine bir yudum alırsın.
2: Teşekkür ederim. İstemem.
6: O halde bir sigara.

0: Sol sol oturmak olmaz. Kalk oyna bakalım biraz. Aferin, aferin. Hadi bakalım çocuklar, barın açılış saati geldi. Çocuklar, bu akşam Nurhan da geliyor bizimle.
1: Sen gelmiyor musun Çetin?
2: Bu akşam beni mazur görün.

0: Çok güzelsiniz. Maestro, al şu 100 kağıdı, içimden geldi.
1: Kızımı çok mu beğendin?
0: Vay anasına, demek kızın ha! Hey! Garson! Leyla Sultan'a bir...
1: Avucunu yala! Senin gibi pis zamparaya yedirmezler onu!

0: sonra kaybolacağım. Etrafı idare et.
1: Olur patron.

0: Ulan sen ne arıyorsun burada?
1: O da burada çalışıyor artık.
0: Olmaz böyle şey. Dur, nereye gidiyorsun? Bu kızı burada çalıştıramazsın.
2: Sana ne? Annesi bilir.
3: Bırak kızı be!
0: Bu kızda bir acayiplik var.
3: Hiçbir şey yok.
0: Ben bu işten iyi anlarım. Bu kıza bir şey verilmiş.
3: Bir şey verilmedi.
0: Ay senin gibi anneye. Ben bu kızı doktora götüreceğim. İstersen sen de gel. Fikret, işte deli gibi sevdiğim kız bu. Yeeey! Bırak da götürsün! Yoksa hır çıkarırız! İzinsiz kız çalıştırıyorsunuz diye barı kapattırırız ha!

0: Şimdi nasılsın?
1: İyiyim.
0: Hapishaneye gittin mi bir daha?
1: Anadolu'da uzak bir şehrin cezaevine yollamışlar.
0: Yeni bir yıl, yeni bir gün başlıyor. Benimle evlenir misin Nura?
2: Aptal, aptal evlen. Başından bir nikah geçsin. İster hamal olsun, ister çöpçü. Yeter ki namuslu olsun. Telaş etmekte haksızsın Leyla. Bırak kızın başından bir nikah geçsin. Cevdet'i Bubar'dan tanırım. Pısırık herifin biridir. Kızın gözü açılınca ona öyle bir tekme vurur ki sen bile şaşarsın. Bu kadar senelik barcıyım. Kadınları iyi tanırım evvelallah.
3: Hey Cevdet, ne kızdı o be! Bu koca İstanbul'da bir tane daha onun gibi olacağını sanmıyorum.
4: Benim gibi düşündüğüne memnun oldum. Bu kadar senelik gemi arkadaşıyız. Elbette zevklerimiz aynı olacaktı. Gerçek aşkın ne olduğunu şimdi anladım. Müsaadenle ben nikah muameleleri için gidiyorum.
3: Ah be ah! Nasıl kaçırdık o kızı be!

0: kızdan ne haber?
1: İyi yolculuklar Cevdet Efendi! Hayrola, sen gelmiyor musun? Rapor aldım! Esaslı da bir torpil patlatıyorum! Acente'de çalışacağım artık! Ne o? Yenge seni uğurlamaya gelmeyecek mi?
2: Ben istemedim!
1: Amma da merhametsizmişsin be! O kadar çabuk mu bıktın oğlum?
3: Vay şeker kızım, yatmamış daha!
1: İyi geceler! Bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama... anneniz davet etti.
4: Anne, bu ev artık biraz da bizim evimiz. Bu saatte misafir getirmen doğru mu?
1: Vay vay vay vay! Kızdırdık mı yoksa, ha? Nasıl gidiyor evlilik? Hala Cevdet'i seviyor musun?
4: Sarhoş herif, sorduğun sualden sen utan!
1: Ne şanslı herif şu Cevdet! Senin kadar güzel bir kadın tarafından hala seviliyor! Ben ki müzmin bekarım! Fakat senin gibi cici bir kadınım olacağını bilsem... gözümü kırpmadan evlenirim ha!
4: Allah'ım sen sabır ver!
5: Vay küçük gelin, mini mini gelin, tini mini gelin.
3: Tini mini hanım, tini mini.
4: Anne kendine gel.
3: Tini mini hanım neler istiyor canım, seni istiyor canım. Hadi.

0: Vay namussuzlar! Gördün mü bak, sızmışlar be! Yavrum benim, seni ilk gördüğüm andan beri deliler gibi seviyorum!
1: Ahlaksız herif, ben senin arkadaşının karısıyım! Bırak, bırak beni! Gel!
2: Fazla gürültü etme! Komşuları duyacaklar!
0: Vay namussuz vay! Eşek gibi seviyor Cevdet'i!
2: Bu akşamlık bu kadar yeter! Şimdi iş Cevdet'in koymaya kaldı!
0: Doğru be! Bana öyle inanır ki... karın boynuzlatıyor dedim mi?
3: Cevdet çabuk gel, sana mühim bir arkadaşa bırakayım, ben sana uğrarım sonra!
4: Sevmiyorum efendim, sevmiyorum! Bana o sünepe babanı hatırlatıyor! Eğer dediklerimi yapmazsan, al o pısırık kocanı, çıkın gidin buradan! Cevdet!
3: Ağlama karıcığım! Üzülecek bir şey yok ki! Ben seni annenden ayırmamak için bu evde oturmak zorunda kalmıştım! Ama madem ki istemiyor, bir ev bulup hemen çıkarız!
5: Niye kaçtın? Sana çok mühim bir haberim vardı!
3: Bir saat vaktin var mı?
5: Hayrola?
3: Ev arayacağız, hemen taşınmam lazım!
5: Yahu, kardeşim sen deli misin? Genç güzel karın var, sen seferdeyken yalnız kalacak, doğru mu bu?
3: Doğru iğri, kaynanan böyle istiyor! Ona müdana edecek değiliz ya!
5: Gel öyleyse, tanıdığım bir komisyoncu var, ona gidelim!
6: Şansınız varmış, ev sahibi Almanya'da, anahtarı da bana bıraktı! Mutfağı gördünüz! Burası da yatak odası, arkada da bir küçük oda var!
3: Eşyalı olmasına sevindim! Öyle ya! Bu kadar kısa bir zamanda nasıl eşya alırdı?

Karınız sizi aldatıyor Cevdet Bey. Siz sefere çıkar çıkmaz kırmadığı ceviz kalmıyor falan filan. İşte böyle. Benim bildiğim Cevdet bu mektubu okuyacak da fitili almayacak. Acentenin adresini zarfın üzerine yaz, postaya ver. Bu akşam için bana iyi şanslar dilemiyor musun?

0: yapıyorsun burada?
1: Patırdı etme!
0: Çık buradan! Çık dışarı diyorum!
1: Patırdı edersen hakkında hayırlı olmaz senin!
0: Nasıl? Nasıl girdin buraya?
1: Beni içeri sen almadın mı? İnkar mı ediyorsun?
0: Git, yalvarırım, git buradan ne olur!
1: Bir şartla!
0: Ne şartı?
1: Anlarsın!
0: Anlamıyorum, söyle ne şartı?
1: Aramızda kalacak, hemen çıkıp gideceğim! Bir daha da...
0: Şimdi kıyametleri koparır, parçalatırım seni komşulara!
1: Komşular da, kocan da inanmaz buna! Hadi, sessiz sedasız yat şu yatağa!
0: Yok, hayır!
1: Benim olmazsan öldürürüm seni! Öldürürüm seni!
0: Öldür! Ne duruyorsun? Hadi! Çek tetiği de bitsin bu iş!
1: Hadi! Soyun kuzu kuzu da gir yatağa! Bir müddet böyle idare ederiz! Sonra başka erkeklerden de zevk almaya başladın mı... ...bana da kocana da bir tekme vurursun!
0: Öldürsene beni! Suçsuz herif! Öldür!
1: Yaklaşma, sererim leşini!
0: Öldür beni! Namus!

0: Onu ben vurdum! Ben vurdum bu ırz düşmanını, ben! 5 kurşun yetmedi bu kini söndürmeye! Yetmedi, hayır! Yetmedi!
1: Celseyi açıyorum! Sanık Nuran Orcan!
0: Öldürmesine bile razıydım! Ama yapmadı! Mahvetti! Hayatım boyunca silip atamayacağım bir leke bıraktı bende! Bittim! Mahvoldum artık! Ben yaşayamam hakim bey! Beni idama mahkum edin!
1: Evvela Allah'a Rabb'i kalbet, sonra kanunlara güven! Mahkeme adildir! Kime ne ceza verileceğini ancak o tayin eder!
2: Fikret'i avucumun içi gibi tanırım. Yakışıklı, uçarı zamparadır ama en yakın arkadaşının karısına kötü gözle bakacak kadar alçak değildir.
1: Yani karınızın Fikret'le bir ilişkisi olduğunu mu ileri sürmek istiyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Fakat bana gelen ihbar mektupları karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu bildiriyor. Buyurun.

0: Kovuyorum seni! Git başının çaresine bak!
1: Fikret'i Nurhan'a ikimiz yolladık, sonunun böyle olacağını ne bilelim?
0: Bir de cinayete ortak mı edeceksin beni?
1: Aptallık etme! Bütün mahalleli Fikret'in eve zorla girdiğine şehadet edecek. Avukat ne dedi? Meşru müdafaa olduğunu ispat edersek çok az yer dedi. Sonra kalanı da af kanununa girermiş. Bir de kızı boşadı mı, ondan sonra avcunda bil Nurhan'ı. Ama gene sen bilirsin.
0: Evlendikleri günden beri kocası devamlı uzun seyahatlere çıkardı. Biz de gece bar kapandıktan sonra Leyla Hanım'la beraber evlerine gider, yemek yer, içki filan içerdik. Her seferinde de başka başka erkekler bulurduk evde.
2: Peki bu arada Nurhan'la Fikret arasında bir ilişki bulunduğunu sezdiniz mi?
0: Vallahi o hususta pek kesin konuşamayacağım. Ama Nurhan, o değişik erkeklerle odasına kapanır, saatlerce dışarı çıkmazdı. İçeriden kahkaha sesleri gelirdi.
3: Yalan söylüyor bu adam!
2: Siz oturun kızım! Sorduğum zaman cevap verirsiniz. Evet, devam edin!
0: Hatta annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
2: Peki, mani olabildi mi?
0: Maalesef olamadı efendim. Acayip bir hal vardı Nurhan'da. Bütün erkeklere yüz veriyor, fakat Fikret'ten devamlı kaçıyordu.
4: Şahit Leyla!
5: Cevdet senden boşanmak için dava açıyor. Kurtuluyorsun o pis heriften. Zengin olacaksın aptal.
2: Hanım siz yerinize geçin. Sanıkla konuşmak yasaktır.
3: Aa, hakim beyciğim! O benim kızım! Ciğerim yanıyor vallahi.
2: Doğruyu söyleyeceğinize namusunuz üzerine yemin eder misiniz?
3: Ederim hakim bey.
2: Anlatın bakalım, ne biliyorsunuz bu işten?
3: O Fikret namussuzu nedense kızıma abayı yakmış. Kör olası!

0: Başka kız mı yoktu dünyada? Bizimki beğenmedi herife. Ah ah! Beni dinleseydi bunların hiçbiri olmazdı.
1: Kızınızın başka erkeklerle görüştüğü fakat Fikret'e yüz vermediği doğru mu?
0: Evet. Maalesef doğru Hakim Bey.
2: Anne! Anne, kulaklarıma inanamıyorum. Sen! Beni aylarca karnında taşıyan sen! Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Ne yapayım kızım, her şeyi doğru, dost doğru söyleyeceğime yemin etmiştim. Kızım Nuran benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim. Çünkü bu hayattan çok çektim Hakim Bey. İstedim ki hiç olmazsa o namuslu olsun.
2: Anne!
1: Oturun kızım, oturun! Ben sorduğum zaman cevap verirsiniz. Fikret'le olan durumlarından bahsedin. Fikret'i niçin vurmuş olabilir kızınız?
0: Herhalde Fikret olacak o namussuz, kötü muamele etti. Onu bu yüzden vurdu. Hayırlısıyla bir beraat etsin. Barda bile çalışmasına razıyım. Hiç olmazsa benim elimin altında olur. Gözüm arkada kalmaz.
2: Seni Tanrı bile affetmez anne. Vururum onu.
0: Ben onun annesiyim. Elbette iyiliğini isterim.
3: Biz ne çileler çekeriz Hakim Beyciğim bir bilseniz.
2: Allah'ım! Bu kızımı ne zorlukla... Bütün annelere koruyan büyük Allah'ım! Beni affet!
3: Vallahi billahi şuradan şuraya...
2: Bu kadın benim annem değildir. Allah!
3: Her şey bu!
0: Şimdiye kadar beni hiç dinlemedi. O yüzden kötü oldu. O yüzden sokaklara düştü. Maalesef oldu. Bir sokak!
4: Kaçtım. Senin katil olduğunu duyunca dayanamadım, kaçtım. Unutma güvercinim, benim senden başka kimsem olmadı.
1: Gelse katil edilmiştir. Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca sanığa verilen cezanın 1/6 indirilerek neticeten sanık Nuran Orcan'ın 6 sene 4 ay müddetle ağır hapis cezası ile tecziyesine 18.5.1974 tarih 1803 sayılı af kanunu kapsamına sanığa ait cezanın müddeti girdiğinden adı geçen af kanunu nedeniyle cezasının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verelim.
2: Peki ama ben şimdi ne yaparım? Nereye gidebilirim?

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
4: Aman o nasıl söz memur bey?
3: Kayıtta ölü gözüküyor.
5: Neye okula gelmiyor Yaşar?
6: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
4: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
7: Allah senden razı olsun komutanım.
8: Yaşar yaşaması künyesi olmadığı için terhis edemiyoruz komutanım. Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, elle salın çocuğu.
3: Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar.
8: Hepsi tamam mı?
7: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladı.
3: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
7: Hayda. Mahkemeye başvuracağım.
3: Yaşıyor bu Yaşar.
7: İyi ettin kedin geldiğine.
9: 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
7: Benim gibi olmayacak o.
5: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
3: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
0: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Yarın 18'de TV4'te.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
6: Gel.

0: Música.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik,
8: abacus,
5: kasa,
2: marul,
5: kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara!
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa
18: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl, hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger, çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız bu sıraya da.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Hayatının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
2: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.

0: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bu var ya bu.
5: Yok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
15: Yemek sepeti garanti BBVA.
4: İyisin. Ha?
16: Bir garip bakıyor ya.
17: Arkadaşınız gayet iyi.
4: Oh, dostlarım benim.
17: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
16: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
4: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
18: Ne mi olmuştu ya?
19: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
4: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
16: Var mı sence? Evde yok ki.
4: Böyle bir şey değilim.
16: Ya Faruk tamam hallederiz.
4: Dostum.
16: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
10: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
4: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz.

0: Rodos'u fethetmeye bu kızlar da gelmiş. Hem de ülkemizden, Türkiye'den.
1: Elif demin bizi çekiyorlardı. Biz de şimdi intikamımızı almaya geldik. İlk gelişiniz mi Rodos'a?
2: Aynen.
1: Beğendiniz mi?
2: Aynen, çok güzel.
1: Nasıl geldiniz yani, neyle geldiniz? Kruz falan?
3: Evet, Marmaris'ten geldik.
1: Marmaris'ten geldiniz. Kalacak mısınız?
2: Kalıyoruz. Üçüncü günümüz bu.
1: Üçüncü gün. Nereleri gezdiniz? Bir anlatın bize. Biz daha önce pek gelmedik yani.
2: Bunda Özge Hanım.
1: Evet, Özge Hanım rehberimiz. Evet.
4: Nereleri gezdik? İlk gün San Antonio koyuna gittik.
1: Antonio Queen Beach mi?
4: Antonio Queen Beach. İlk gün oraya gittik. Dün Lindos'a gittik ama tabii yer bulamadık. Erken gitmelerini tavsiye ediyoruz herkese.
1: Evet. Dolu muydu?
4: Çok kalabalıktı. Hiç yer bulamadık. Erken gidilirse ama sorun olmaz.
1: Evet.
4: Sonra bugün de Chambiki diye okunuyor galiba. Ondan emin değilim.
1: Zambiki Beach.
4: Zambiki
3: Beach.
1: Evet. Oradaki manastıra çıktınız mı?
4: Çıkmadım.
1: Aa, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. O manastırın bir özelliği varmış. Ben de yeni öğrendim. Mesela yani şimdi çok gençsiniz elbette ama ileride...
4: Ay pardon.
1: Değiliz. Gel sen gel buraya gel. Bak şimdi ileride böyle çocuğu olması istenen kadınlar o manastıra çıkıyorlar. Evet. Ve ne oluyor biliyor musun? Orada böyle mumlar var. Bebek şeklinde mumlar. Zambiki Beach'in tepesinde, çok tepede bir kilise var. Evet, yaklaşık 100 basamak çıkmanız gerekiyor ama. Bakın yarın Zambiki Beach'e gidiyorsunuz. Sen gidiyorsun özellikle.
4: Tamam.
1: O mumdan yakıyorsun. Hemen kısmet de geliyor, çocuk da geliyor.
4: Tamam, sıkıntı yok.
1: Kısmet var, çocuk var, her şey var kızlar.
4: Teşekkür.
1: Görüyorsunuz, Rodos'ta mutluluğu gördüğünüz gibi herkes bulabiliyor. Teşekkür ederiz. Bir merhaba diyelim mi Türkiye'ye?
4: Merhabalar.
1: Kalimera Türkiye.
4: Kalimera.
1: Teşekkürler.

0: Eskişehir'i gezerken bir Rodoslu'yla karşılaşıyoruz ve kendisiyle Rodos'u konuşuyoruz. Burada neler yapılır hemen öğreneceğiz. What's your name?
1: My name is Anna.
0: And where are you

0: from?
1: I'm from Thessaloniki in Greece.
0: Thessaloniki, Selanik'ten geliyor. And how many times are you coming from? Are you tourist in Rhodes actually?
1: No, I work here.
0: Ah, really?
1: Yeah, I live here.
0: How many years?
1: I moved here.
0: Ha, buraya taşınmış.
1: Evet. Yeah, for 4 years.
0: 4 years. Four and years, you are an expert about Rhodes then?
1: Yes.
0: Yes, four years is really so long time. Yeah. And I want to ask you, as a tourist, I'm a tourist.
1: Yeah.
0: And what kind of places I have to visit?
1: To visit?
0: Yes.
1: You must see for sure Old Town or Old Town. Yes, this area, because you can find here museum, different places when you can see archaeological things and not only, okay, very, very old, different kind of cultures.
0: Yeah.
1: Of course, you have to go in New Town. You can find different shops, different Greek food, nice Greek food you can eat there.
0: Oh. What kind of a place is that?
1: Lindos.
0: Lindos.
1: Yeah.
0: Is that a good place?
1: You can find there many, many donkey.
0: Evet, Lindos'un iyi bir yer olduğunu düşünüyorum dedim ama o da dedi ki bir sürü eşek bulabilirsiniz.
1: Like
0: eşek, donkey.
1: Yeah, donkey tour, yeah, you can find a lot of shops. But Lindos has also a very old history.
0: Huh.
1: So you can see different places as well, like Old Town.
0: And beach. Please, top three beach in Rhodes. I want to swim because.
1: You want to go there now?
0: No, not now, maybe tomorrow. Maybe you can join us.
1: Okay, so you have to go in Sambika, Sambika Beach, in Lindos, Lindos Beach as well. And why not in Faliraki?
0: Faliraki?
1: Faliraki, yeah, yeah, you will find.
0: Which one is the closest?
1: The closer to the center, you mean?
0: Yes.
1: Maybe Faliraki. Faliraki and Sambika is almost the same.
0: Yeah, Faliraki, Sambika ve Lindos plajları öneriliyor. Buranın yerlisi tarafından gördüğünüz gibi. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Do you want to say something to Turkey?
1: Να περάσετε όμορφα. So you have fun.
0: Evet, burada gelin ve eğlenin diyor. And do you know how to say I love you in Turkish?
1: I knew it, but I forget. And seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Thank you very much. I love you too.
1: Welcome. Thank you.
0: Gördüğünüz gibi seni seviyorumu da aldık. Buradan hareket ediyoruz. Rodos'ta akşamı buluyoruz. Romeo restorandayız. Rodos'ta Eskişehir'de eski ve çok keyifli bir mekandayız. Bu mekanı sizlerle tanıştıralım istiyoruz. Karşınızda işte keyifli bir Yunan gecesi ve Yunanistan'dan, Rodos'tan güzel gece manzaraları. Turumuz boyunca bize eşlik eden Hayal Hanım'la beraberiz. Neler var masamızda?
2: Sahanaki, Yunanistan'a özel peynir kızartması.
0: Evet.
2: Ondan sonra kızartma patatesimiz var. Cacık var.
0: Caciki.
2: Caciki. Evet. Kalamar var, kalamari.
0: Kalamari. Her şeyin sonuna iyi koydun mu? Yunanca oluyor. Başka? Orada bir pide mi var? Ne o?
2: Orada da pidemiz var.
0: O da ne deniyor? Pita.
2: La gana pita.
0: Ne?
2: Pita.
0: Pita.
2: Pita.
0: Pita. Görüyorsunuz. İyi koydun mu her şey Yunan. Ve keyifli manzaralarla bir akşamın daha sonuna geliyoruz. Müzik

0: Yepyeni bir sabaha uyanıyoruz Rodos'ta. Bugün Rodos'ta şehir merkezi dışındaki keyifli yerleri gezeceğiz. İlk durağımız Kalitea.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos turu devam ediyor. Şimdi de Rodos'un eşsiz plajlarını ve güzel doğa harikalarını sizlerle buluşturmaya geldik. İşte bu güzel yer aynı zamanda bir termal kaynak. İtalyanlar bu bölgeyi yönettiğinde aşağıdaki kaynakları kullanmışlar ve özellikle mideye, böbrek taşlarına iyi gelen suyu keşfetmişler. Burada da bir tesis kurmuşlar. İtalyanlar buradan ayrıldıktan sonra Yunanlılarsa burayı bir beach club haline getirmişler. Sadece Rodoslular değil, Yunanistan'ın dört bir yanından, Avrupa'nın dört bir yanından insan akıyor buraya. Şimdi Kalitea'yı birlikte keşfetme zamanı.

0: Burada İtalyanlardan kalma bir termal tesis de var.
1: Burası bir termal kaynak ve işte bu kaynak çeşitli hamamlarla ve çeşitli komplekslerle İtalyanlar döneminde fazlasıyla kullanılmış, o dönemden kalan arkamızdaki bu yapı, hamam yapısını Yunanlılar restore etmişler ve burada ayrı bir renk ve doku olarak da sunuyorlar. Bizler denize doğru, plaja doğru iniyoruz. Bakalım aşağıda neler bulacağız.
0: Harika bir beach.
1: Kalitea da plaj kısmına gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Arkamızda görmüş olduğunuz bu minik koy ve devamında kafeler ve plaj hakikaten eşsiz bir doğal güzellik sunuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi burada dalış eğitimi de veriliyor. Aileler özellikle bu noktayı tercih ediyorlar. Çünkü burada karnınızı doyurabileceğiniz bir restoran, bir kafede söz konusu. Sabahtan buraya gelip akşama kadar keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan diyoruz ve Kalitea Beach'ten güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Madem termal su var, biz de deneyelim dedik.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda termal kaynaklardan birindeyiz. Burada adeta taşın içinden su fışkırıyor. Bu kaynağın özellikle İtalyanlar döneminde termal kaynak olarak kullanıldığı biliniyor. O yıllardan bu yana şifa kaynağı olarak biliniyor bu su. Neye iyi gelir diye sorduk. Böbrek taşlarını düşürmeye iyi gelir, sindirim sistemini düzenlemeye iyi gelir, zayıflamaya iyi gelir gibi şeyler öğrendik Yunanlı dostlarımızdan. Dedik ne yapacağız bunu, yani neremize süreceğiz? Dediler ki sürmeyeceksiniz, bunu tadacaksınız dediler. Biz de şimdi tadacağız. Bakalım nasıl bir su bu değerli izleyenler. Hani Rodos'a geldiğinizde özellikle zayıflamak isteyenler, evet ne yapıyorsak siz...

0: Tuzlu bu ya. E kimse söylemedi bunun tuzlu olduğunu. Bildiğin tuzlusu bu.
1: Şimdi de Rodos'un en güzel plajlarından birine gidiyoruz. Faliraki.
0: Değerli izleyenlerimiz, Rodos turunda işte bir başka duraktayız. Burası Faliraki, merkeze yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta çok keyifli oteller bölgesi olarak adlandırılan yer. Aynı zamanda geniş bir plaj, kum son derece güzel, deniz sıcacık diyebiliriz. Hani merkezde kalmak istemeyenler Faliraki bölgesine gelerek burada da kalabilirler. Ve bizler Faliraki'den güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz?

0: keyifli anlardan sonra Lindos'a gitme zamanı. Lindos bir ortaçağ şehri.
1: Lindos'un en önemli özelliklerinden bir tanesi dar ara sokakları, harika bir plajı ve denizi ve tabii ki Lindos'un meşhur eşekleri. Bütün bunları sizlere göstereceğiz. Şimdi tepeden Lindos'a bir bakalım. Sonrasında aşağı inip daha yakından tanıyalım.

0: Şimdi de Lindos'un sahilindeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Lindos'tayız. Lindos'un en önemli özelliklerinden bir tanesi gördüğünüz işte bu plaj. Tıklım tıklım her daim dünyanın dört bir yanından insanlar Lindos'a akın ediyorlar. Lindos tabi tarihi bir şehir, antik bir şehir ama turizmle anılması işte bu plaj ve bu temiz deniz sayesinde. Bizler şimdi bir şeyler atıştıracağız burada ve hazırız Lindos'un ara sokaklarında kaybolmaya. Öncesinde ben size çok özel bir yemek tanıştıracağım. Evet, yemeği

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
4: Babanızın yeni avukatı Kemal.
3: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
4: Teşekkür ederim.
3: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
2: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
4: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
3: Babacığım,
2: kızım, evladım.
3: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
2: Para nerede dedim?
3: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
2: Söyle, ne istiyorsun?
4: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
3: Hadi baba, durma. Çek dedi.
2: Buraya gel. Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa.
0: Bebek yüzlü bugün 16.15'te TV4'te.
10: Var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve...

0: ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Yeni Magnum Sandviç. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
11: Aa, nasıl ya?
12: İyi akşamlar.
13: Dinle dinle.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
10: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu balon gibi kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Biz iyi alıştık İstanbul dışına çıkmaya. Biz iyi alıştık Mithat, seni iyi alıştırdım ben İstanbul dışına çıkartmaya. Siz de beni iyi alıştırdınız. Neredeyiz söyleyeyim mi? Balıkesir, Ayvalık, Cunda'dayız. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle bu ışıl ışıl balon gibi 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Efendim, gezmek olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar, kahveler alınsın. Cunda'da mükemmel bir program sizleri bekliyor efendim. Ben buraya akşam saatlerinde gelmeyi tercih ettim. Çünkü akşam saatlerinde daha kalabalık oluyor. Bu kalabalıklığı görmenizi istedim ve daha serin oluyor açıkçası. Gündüz baya sıcak oluyor. Şimdi bu sokaklar aslında gündüz de çok keyifli ve görmeniz gereken sokaklar ve herkesin fotoğraf çektiği ve çektirdiği sokaklar. Ben önce bir susayım. Gündüz bu sokaklara nasılmış, bu güzel evlere bir göz atın. Sonra yine buradan sizleri karşılayayım.

0: Şöyle bir bakıyorum da. Akşama ayrı güzel, gündüze ayrı güzel bence Mithat. Sence? Kesinlikle dedi. Ayvalık Cunda herkesin geldiği bir yerdir hemen hemen. Ekran karşısında beni izleyen, yani %80'in geldiği ve aslında bildiği bir yerdir sevgili seyirciler. Genellikle bu görmüş olduğunuz evler konaklama tesisi olarak kullanılıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Tabii ki oturan insanlar da var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, Mithat da biliyor. Önemli olan yani bulunduğun yeri güzelleştirmek. Mesela bu kapı muhtemelen demirden herhangi bir kapı iken ne güzel maviye boyamışlar. Umarım akşam görünüyordur. Görünüyor mu Mithat? Görünüyor, görünüyor Yıldız dedi. Konaklama fiyatları burada ne kadar bilmiyorum. Hepsinin bilgisini sizlere vereceğim. Ama şunu belirtmek istiyorum ki sizlere. Cunda'ya geldiğinizde şöyle Mithat bir yerleri gösterebilir misin rica etsem? Görmüş olduğunuz gibi yollar taşlı ve yürümesi zor yollar. O yüzden rahat bir ayakkabıyla gelmenizi tercih ediyorum. Genellikle yaz aylarında fazlasıyla kalabalık oluyor sevgili seyirciler. Cunda onu söyleyebilirim sizlere. Ama kışında gelindiğini belirtmek isterim. Ve serin serin akşam kalabalığında Cunda sokaklarına kendimi bırakıyorum. Ben çekeyim mi? Bir dakika, ha şundan bende de var çünkü de o yüzden. Bir dakika. Şimdi çekiyorum. Bu hemen çıkan değil mi? Tamam, o yüzden herkes en güzel pozunu versin. Çekiyorum. Çektim. Kız ne çabuk bozdun.
1: Olsun, hemen hızlı çekiyor. Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. İyi gezmeler. Kolay gelsin de ya. İyi gezmeler denir. Alışmışım esnafla muhabbete. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bak kesinlikle bir daha söylüyorum. Cunda sokaklarına rahat ayakkabıyla gelin. Ay benim süsüm bozulmasın diye topuklu ayakkabıyı giyip gelmeyin. Bak yolları görüyorsunuz. Vallahi düşer bileğinizi bileğinizi kırarsınız değil mi hanımefendi? Değil mi hanımefendi?
1: Evet.
0: Evet. Ay ne kadar güzel. Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederiz. Burası da pek güzelmiş. Vallahi. Merhaba. Bayağı güzelmiş hem de. Değil mi? Ha fiyatları soralım. Cunda da genellikle konaklama ne kadar? Mithat dedi ki hemen fiyatları sorsana dedi. 3000 burası mı?
2: Evet.
0: Burası mesela 3500 ile 4000 lira arasında değişiyormuş. Ne aradığınıza bağlı kalmak istediğiniz yerde değil mi beyefendi? Ama genellikle Cunda'da butik otellerin olduğunu söyleyebilirim. Ben Cunda'ya 2-3 kere falan geldim. Otellerin hepsi hangi otelde kalırsanız kalın temiz. Kahvaltısı genellikle çok güzel onu söyleyeyim. Önemli olan lüks olması değil bana göre zaten. Temiz olması. Sence Mithat? Kesinlikle katılıyorum dedi. Ay şu içerisi çok güzelmiş. Gösterebilir miyim izleyicilerime? Tabii ki dedi gel. Bak ne kadar güzel yapmışlar. Hanımefendi de dinleniyor. El sallayın hanımefendi hiç kalkmanıza gerek yok. Merhaba. Aa bayıldım ben buraya. Bayağı güzel. Her yeri ayrı fotoğraf.
1: Evet.
0: Her yeri ayrı fotoğraf. Şuraya girebilir miyim? Evet bahçeye de bakacağım. Dışarıdan kahvaltıya geliniyor mu?
2: Tabii ki.
0: Bak kışın da geliniyor buraya işte. Koymuşlar şömineyi gördünüz mü? İşte böyle bir yerde konaklamak isterseniz 3500 lirayla 4000 lira arasında. İki kişi kahvaltı dahil onu söyleyebilirim. Haydi geri Cunda sokaklarına. Ha bu arada... Derseniz ki Yıldız'cığım ben daha uygun yerde kalmak istiyorum. Tabii ki daha uygun yerde de kalamaz mısınız? Kalabilirsiniz. Ben buradaki beyefendiyi gördüm. Buraya fiyat sordum. Ama diğer yerlerinde fiyat bilgilerini tabii ki sizlere anlatacağım ve aktaracağım efendim.

hanımefendi akşam saatlerinde Cunda sokaklarını değerlendiriyor fotoğraf aynen çektirerek. Aynen. Hemen biz de pozumuzu verelim. Ay ben bir ayakta durursam poz vereceğim. Ay Cunda hatırası. Aynen. Ay o da gözüksün dur. Siz şöyle gelin. Benim boyum kısa ya ben şöyle geleyim. Aha. Hadi pozumuzu verelim.

0: Şimdi benim Cunda'yı akşam sizlere göstermek istememin sebebi, gündüz Cunda bayağı tenha oluyor sevgili seyirciler. Hani tatil yerlerinin bazıları gündüz tamamen kapalı olur. Akşama doğru daha çok hareketlenir ya, merhaba. Cunda da öyle. Hemen sağımda mesela çok güzel bir yer var. Mithat gösteriyor şu an sizlere. Cunda'ya geldiğiniz zaman buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bayağı güzel ürünler de var. Baksana şuna. Çok güzelmiş. 1850 lira mesela bunun fiyatı. Bayağı da şıkmış değil mi? Bakın burada çok güzel terlikler var. Çantalar var. Bakayım şöyle. İçerisi de bayağı kalabalık. İşiniz gücünüz rast gitsin beyefendi. Aa, bu da ne güzelmiş. Bu da çanta herhalde. Bu çantanın da saçları uzamış. Ne kadar bu? Kendi tasarımlarıymış. 1500 liraymış. Mithat da böyle yapıyor. O nasıl çanta ya diyor. Hemen göstereyim. Bu çanta sadece Cunda'da var. Gösterebilir miyim? Bu çanta sadece Cunda'da var. Bak, bak, bak, bak. Bak. Bu çanta sadece Cunda'da burada var. Kendi tasarımları. Aa, çok havalı ama. Şöyle uzun boylu olacaksın. Çünkü niye biliyor musunuz? Beyefendi de hemen diyor ki paketleyelim hemen. Dur bir dolaşalım. Daha yeni geldik. Akşam pazarı bir dur. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Bak, boyu kısa olan bence bu çantayı takamaz. Neden biliyor musunuz? Boyu kısa olan paçalı tavuk gibi böyle gider. Bakın ben size diyeyim sevgili seyirciler. Boyu kısa olan böyle gider. Az böyle biraz uzun boylu olmak lazım. Çünkü yerlere sürünür. Kesersen de havası bozulur diye düşünüyorum. Ama güzel çantaymış. Ben asıyorum bunu tekrar. Asamadım.
1: Tamam olmuş.
0: Asama, olmuş mu? Ha tamam o zaman olduysa. Görüşürüz, kolay gelsin. Çanta güzeldi. Bak kıyafetler de güzeldi.

0: Tekneler ne güzel duruyor değil mi Mithat? Hanımefendi elbiseniz çok yakışmış. Çok da güzelsiniz maşallah. Sevgili seyirciler, biraz önce biz ara sokaklardaydık bu arada. Şimdi sahile tekrar geldik, açılış yaptığımız yere. Efendim, gelin konuşun, ayıp ediyorsunuz. Aa, ne kadar güzelsiniz siz de. Hanımlara, hanımların, şöyle sarılabilir miyim?
1: Tabii ki. Ha,
0: sarıldım zaten, sormadım ama. Hanımlara, hanımların iltifat etmesi gerekiyor. Hele güzel bir elbise gördüyseniz, güzel bir hanımefendi gördüyseniz, çok güzelsiniz hanımefendi ya da elbiseniz çok güzel, size çok yakışmış diyebilirsiniz. Hiçbir yeriniz eksilmez açıkçası. Vallahi hiçbir şey de olmaz. Yalan mı?
1: Katılıyorum.
0: Cunda gündüz sahili bomboş. O yüzden akşama bıraktık. Onu da söyleyelim. Zaten ara sokaklarda söylemiştim biraz önce. İsim?
1: Duygu ben.
0: Duygu merhaba.
1: Merhaba.
0: Nereden geldin?
1: Gaziantep.
0: Antep'e selam olsun. Antep'ten bana baklava geldi biliyor musun?
1: Öyle mi? Evet. Antep'in baklavası meşhurdur.
0: Şöyle bir bana dön bakayım. Ay maşallah. Şöyle bir dön bakayım. Ay maşallah Duygu. Evet. Kaç gündür buradasın?
1: İşte 3 diyelim.
0: 3. Peki nerede kalıyorsun?
1: Yani Cunda'da Ayvalık tarafında kalıyoruz biz.
0: Ayvalık tarafında kalıyorsun.
1: Gezmeye geldik.
0: Gezmeye aynen. Geldim buraya. Keyfin yerinde mi?
1: Güzel, aynen.
0: Fiyatlar nasıl?
1: Cunda aslında bence şeye göre, Alaçatı'ya göre, Alaçatı'ya da gittim ben, daha uygun kalıyor. Yani Çeşme'ye, Alaçatı'ya göre daha uygun kalıyor.
0: Küçükköy'e gittin mi?
1: Küçükköy'e gitmedim.
0: Ay
1: ama
0: çok
1: Kaz
0: güzel,
1: Dağları
0: kesinlikle git.
1: Gittim.
0: Değil mi?

0: bir tat. Küçük köye kesinlikle git, buraya 20 dakika yarım saat uzaklıkta. Duygu, arkadaşların bence çok sabırsız, seni bekliyorlar.
1: Evet, ben kaçıyorum o zaman.
0: Öpüyorum seni, iyi gezmeler. İyi gezmeler, onlar da Mantep'ten geldi.
1: Karışık onlar.
0: Karışık. Selam söyle, hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Sevgili seyirciler, şimdi tekrar belirteyim, sahile geldiğinizde gündüz bomboş. Tamam mı? Şu an iğne at yere düşmez. İğne at yere düşmez. Ve biz o balonla açılış yapmıştık. Senden o balonu alabilir miyiz diye rica ettik. Sen de bize tabii ki dedin. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Ne kadar bu balonlar?
2: 70 lira.
0: 70 lira. 2 sene önce mi, 3 sene önce mi ne? Eşim bana bu balonlardan almıştı, çok seviyorum diye. 30 liraydı. Aslında baktığında fiyatı çok da artmamış bence. Yok. Sence Mithat? Bence de dedi. İsim?
2: Nur Hayat.
0: Nur Hayat. Hı hı. Nur Hayat sahile geldiğiniz zaman yaz aylarında burada bu güzel balonları satıyor. Gelip satın alabilirsiniz. Gündüz nasıl burası?
2: Vallahi boş oluyor.
0: Boş mu oluyor? Biz de o yüzden akşam çekelim dedik Cunda'yı. Nur Hayat da boş oluyor dedi. Ben susayım. Bir de gündüz hali konuşsun bu sahilin. Sonra tabii ki sizleri tekrar karşılayayım.

Şimdi şunu söylemem gerekiyor ki burada birçok balık lokantası var. Akşam buraya geldiğiniz zaman birçok balık lokantasında bütçenize göre ve tabii ki damak zevkinize göre oturup bir şeyler yiyebilirsiniz. Onun dışında yine akşam böyle buzlu badem satan beyler var. Merhaba. Ne kadarmış bir soralım. Ne kadar? 100 gramı 50 lira. Bu badem de çok güzel oluyor bu arada. Yani sahili Cunda'nın fazlasıyla hareketli sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Bakın burada tekneler var. Merhaba. Merhaba. Bu tekneleri kiralayabiliyorsunuz. Telefon numaraları yazıyor bazılarının üstünde. Gündüz de o teknelerde çok sıcak olduğu için kimse olmuyor. Ancak o telefon numarasından arayıp ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi siz biraz buralara göz atarken ben o numarayı arayıp size ne kadar olduğunun bilgisini vereceğim. Teknenin fiyatıyla sizleri karşıladım. Ne kadar olduğunu hemen söyleyeyim. Cunda'ya geldiniz. Arkadaşlarınızla birlikte tekneyle koyları gezmek istiyorsunuz. 6 kişisiniz. Hemen şu teknenin fiyatını söylüyorum size sevgili seyirciler. 8.000 lira 6 kişi. Köfte ya da balık yeme tercihiniz varmış. Salata, meyve 4-5 koy geziliyormuş ve 10.30'da hareket ediyormuş. 10-10.30 gibi 6.30'da da dönülüyormuş. Fiyatı size bırakıyorum. Ben yorum yapmayacağım. Siz bilirsiniz. Ben fiyat bilgisini sizlere verdim. Şimdi gündüz tekrar sizlere Cunda'yı göstereceğim. Önce alışveriş yapılacak yerleri sizlere göstermek istiyorum açıkçası. Akşam halini aslında göstermek istiyorum. Sokaklara yine gündüz geleceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi Cunda'nın hemen şu sağımdaki görmüş olduğunuz kahvesi. 200 yıllık bir bina orası. Yarın gündüz halinde göstereceğiz, merak etmeyin. İçerideki işletmecileri 90 yıldır neredeyse burayı işletiyorlar. Cunda'ya her gelenin uğradığı tarihi bir yer burası. Onu söyleyeyim. Oraya girelim ve şöyle güzel bir limonata içelim. Hani akşam serin, akşam gezelim dedik ama akşam da biraz ılık olduğunu açıkçası söylemek gerekiyor. Ama şunu belirtmek isterim ki Cunda, yani Ali Bey Adası mutlaka gelinip görülmesi gereken çok güzel bir yer. Vallahi benden söylemesin.

0: Mithat tabii ki dikkatini çeker beyefendi. Benim de dikkatimi çekti. Öncelikle işinizin çok zor olduğunun farkındayım.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Emekle yapıyoruz.
0: Efendim?
1: Emekle yapıyoruz.
0: Emekle.
1: 10 saat yapıyorum günde.
0: 10 saat yapıyorsunuz.
1: Evet, 10 saatte 10 kilo kahve çıkıyor. Benim 10 saatte yaptığım makine 1 dakikada çıkarıyor. Elimdeki 33 kilodur. 10 saatte 10 bin kere böyle vuruyor. Her gün.
0: 10 saatte 10 bin kere vuruyormuş beyefendi böyle her gün.
1: Dibek kahvesi yapıyoruz. Bu Dibek kahvesi de 1450 yılında keşfedilmiş. O tarihten bu tarihe Türkiye'de yapan bir biz kaldık. 573 senedir Türkiye'de yapan bir biz varız.
0: Süper. Biz varız. Evet. Bir şey söyleyeceğim beyefendi. Kaç senedir yapıyorsunuz?
1: Ben bunu 12 senedir hemen hemen her gün yapıyorum.
0: Şimdi bunu yapıyorsunuz. Bunun yapımı ne kadar sürüyor? Ben çok merak ettim.
1: 10 saat yapıyorum. 10 saatte 10 kilo kahve çıkıyor. Benim 10 saatte yaptığımda makine 1 dakikada çıkarıyor. 3 günde bir de 15 saat yapıyorum. 15 saat o gün boş olurum. Tekne olmuyor. 15 saat bunu böyle hiç durmadan dövüyorum, yapıyorum. 15 saatte de 15 kilo kahve çıkıyor.
0: Ellerini gösterebilir misin Mithat? Evet. Emek.
1: Emekçinin elleri bunlar arkadaşlar. Bunlar emekçinin altın madalyası. Bakın.
0: Eline sağlık, emeğine sağlık. İsim?
1: Evet. Ferit Toprak. Ferit Kaptan da diyebilirsiniz. Kaptan, aynı zamanda kaptanım da.
0: Şimdi bir saniye. Bunlar bugün yaptığınız kahveler mi? Öyle, bir saniye geliyorum hemen. Kameraman arkadaşımız Mithat gösterirken.
1: Biraz yaptık, içeri verdik. Taze taze kahveler dövülüyor. Orada kahveler oluyor. Müşteriler içiyor.
0: Bak. Burada kahve yapılıyor. Taze taze. Sizin için orada pişiyor. 10 saatte yapılan kahve biraz önce söyledi.
1: Devamlı taze taze yapıyoruz. Taze taze içiliyor.
0: Bir dakikada sizin önünüze evet. Geliyor. Ertesi hanımefendi, siz de fotoğraf için, video için bekliyorsunuz değil mi? Çekeyim mi Ferit Bey'le sizi? Olur, tamam. Gelin çekeyim hemen şöyle. Hemen çekeyim sizi şöyle. Videoya da çekeyim. Şöyle. Çekilmez mi ya burada video ve fotoğraf? Nasıl bir emek var görseniz, izlemeye doyamazsınız siz de benim ve hanımefendi gibi.
1: Bu kahveyi benim gibi yaparsanız benim gibi böyle incecik kalırsınız.
0: Bir daha söyleyin, bir daha söyleyin.
1: Bu kahveyi böyle benim gibi yaparsanız benim gibi incecik kalırsınız. Gram yağınız kalmaz.
0: Öyle mi? Eve kuralım hanımlar o zaman bir böyle kahve. Ne bu?
1: Bu dibek.
0: Ha, o zaman eve kuralım hanımlar bir dibek.
1: Evet.
0: Benim gibi yaparsanız incecik olursunuz diyor. Evet. Kuralım o zaman eve. 10 saatte dövelim. Evet. Stres de atarız evet. Değil mi?
1: Evet.
0: Ferit Bey, siz de iyi stres atıyorsunuzdur bu evet. Arada.
1: Tabii ki canım, böyle yapa yapa stresimiz kalmıyor tabii ki. Bütün hırsını, içindeki şeyi, enerjiyi boşaltıyorsun. Tekrar enerji depoluyoruz tabii.
0: Vallahi emeğinize sağlık ya. Bakın yaptığı kahveler burada. Biraz önce kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterdi. Bu kahve burada yapılıyor. Hemen taze taze sizlerin önüne geliyor orada yapılıp ya. Doğru söylüyor. 10 saat dövüyor. Sonra 1 dakikada önümüze geliyor. Şimdi ne yapacaksınız?
1: Şimdi bu dövdüklerimin %15'i, %20'si geçer, %80'i tekrar tekrar dövülür. Yani gün boyu böyle yapıyoruz. Şu.
0: Vay be.
1: Şöyle yapın, derin nefes alacaksınız. Tamam. Derin nefes aldıktan sonra 10 saniye nefesinizi tutacaksınız. Ondan sonra bedava bir kahve içmiş olacaksınız. Hadi
0: tamam.
1: Başlıyoruz. Derin nefes çekin. 10 saniye tutun. Bedava bir kahve içtiniz.
0: Afiyet olsun o zaman. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Evet. Hayatımda ilk kez dibek kahvesinin nasıl yapıldığını görüyorum. Umut, bu güzel emeğe bir alkış gönderir misin? Ben alkışlayayım. Emeğinize sağlık. Allah yolunuzu açık etsin ve sağlık versin.
1: Teşekkür ederim.

0: kuvvet, bileğe kuvvet, hepsi, ele kuvvet.
1: Hepsi var zaten. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Burada balık yiyoruz, oradan güçleniyoruz. Papalina var bizim burada. İskorpit balığı var, kalamarımız var, çok güzel. Onları yediğiniz zaman benim gibi taş gibi olursunuz.
0: Şimdi ben bilerek buraya oturdum. Neden bilerek buraya oturdum? Arkamda Ferit Bey'i de görün istedim açıkçası. Çünkü çok güzel bir görüntü var bence. Sence? İthatçım, evet dedi. Şimdi burası yaz-kış açık. Haftanın 7 günü açık bir yer. Sabah 7'de açılıyor. Yazın tabii ki müşterinin durumuna göre. Gece 2'de de kapanabiliyor. 2.30-3'te de kapanabiliyor. Çünkü her daim kalabalık bir yer. Gerçekten sevgili seyirciler. Hani gündüz sahil boş olsa da burası kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Gelen geçen Ferit Bey'i çekiyor. Gelen geçen Ferit Bey'i çekiyor. Ne kadar güzel bir şey yapıyor ama değil mi? Ben hiç böyle bir şey görmedim daha önce. Emeğine sağlık tekrar söyleyeyim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman hemen QR koddan menüyü okudum. Fiyatlar hemen şöyle bakıyorum. 15 lirayla 15 lirayla 380 lira arasında. Tabii ki damak zevkinize göre, ne yediğinize göre fiyat değişkenlik gösteriyor. Ama şunu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde kesinlikle kahve içmenizi tavsiye ederim. Cunda da buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka Ayvalık tostu yemenizi tavsiye ederim. Buraya geldiğinizde mutlaka kavunun arasına dondurma yemenizi tavsiye ederim. Buraya kışın geldiğinizde şu görmüş olduğunuz odun sobasında birazdan Umut ve kameraman arkadaşlarımız gösterecek. Kestane pişirebilirsiniz kışın geldiğinizde. Onun yanında çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Siz önce buraya şöyle bir dışarıdan içeriden göz atın. Siparişlerimle sizleri karşılayacağım efendim.

0: Kalk Mithat, dondurma eriyor ama olsun, gel. Küçük köydekiler buraya gelmiş. Dünya ne küçük. Hoş geldiniz. Hatırladınız mı? Biz küçük köyde karşılaşmıştık. Sevgili seyirciler. Hanımlar da orada video ve fotoğraf çekiyorlar. Bir el sallayın. Allah Allah. İyi gezmeler. Görüşmek üzere. Şöyle bir oturayım. Şimdi fiyatları hemen söyleyeceğim. Kavun içi dondurmam, limonatam ve kahvem, arkada dövülen kahvem. 50 lira limonata, 35 lira kahve. Kavun içi dondurmayı söylüyorum hemen. Darbuka'nın sesi de kulağa çok hoş geliyor. Bir şey diyeceğim, ben birazcık buraları böyle dolaşayım, alışveriş yapılacak yerleri sizlere göstereyim. Aslında gündüz de size pastaneyi falan göstereyim. Pastaneyi, daha güzel sokak aralarını göstereyim. Siz biraz baktınız gündüzüne Cunda'nın ama gündüz de göstereyim. Değil mi Cengiz Han? Tabii tabii dedi. Ha, dondurmayı söylüyorum hemen, dondurmanın fiyatını. 100 lira. Kavun içine 4 top dondurma koyuluyormuş. Onu da söyleyeyim. Ve külahı kaldırıyorum. Kaşıklar burada. Ne güzel bir sunum değil mi Mithat? Önce ben kavun içi dondurmadan başlayacağım. Çünkü erimesin diye. Mithat, benim şu an 3 kameramanım var. Biri Mithat, biri Cengiz Han, biri de gel. Adın? Ayşenur. Benim 3 kameramanım var işte. Mithat, Cengiz Han, Ayşenur. Neyi çekiyordun? Bizi mi çekiyordun? Bir de gösteriyor. İyi yaptın. Şu tarafına dokunmadım dondurmanın. İster misin Ayşenur? Vallahi görüşürüz. Utandın mı? Utandı. Ay vallahi çok lezzetli. Devam edeceğim. Sanmayın ki bunu böyle bırakacağım. Limonatayı içeyim biraz da. Midemi döndüreyim de döndüreyim. Vallahi limonata çok güzel. Böyle sıcak havalarda falan da limonata çok iyi gidiyor bence. Sence Mithat? Ve kahve. Buraya gelip de kahve içmeden gitmek kesinlikle olmaz. O yüzden kahvemi yudumluyorum. Lokumu kameraman arkadaşım Mithat'a veriyorum. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır sevgili seyirciler. Birbirinize dargınsanız, ölüm var vallahi bu dünyada. Yarın ya da bir saniye sonra kimin ne olacağı bilinmiyor. O yüzden bu hatırları unutmayın der. Kahvemi burada yudumlamaya devam ederim. Ve son kez sizi bu güzel yerle baş başa bırakırım. Bir dakika. Sonrasında sizi buranın sahibiyle karşılayacağım. Buranın hikayesini anlatması için. Şöyle bir çok az daha buralara bakın. Hop buradayız. Şimdi sizi buranın sahibiyle karşılayacağım dedim. Buranın sahibinin annesi. Kasada çok hoş bir şekilde duruyor. Buraya geldiğiniz zaman Allah sağlık versin görebilirsiniz. Şule Hanım, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi görmekten çok mutlu oldum.
0: Ay biz de mutlu olduk valla. Şimdi burası 200 yıllık bir bina. 90 yıldır sahipleri Şule Hanım ve oğlu.
1: Eşimin babası satın alıyor.
0: Evet.
1: Yani torun, benim oğlum şimdiki durumda torun oluyor.
0: Yani dededen toruna.
1: Dede, ailece, eşim de sağ. Hep beraber bütün ailece işletiyoruz.
0: Süper.
1: Bina bizim.
0: Bina sizin. Oh ne havalı. Bina sizin. Hemen söyledi. Bina bizim.
1: Binanın yapılış amacı hep kahve olarak yapılmış, inşa edilmiş. Gene aynı şekilde devam ediyor.
0: Nasıl kahve olarak inşa edilmiş? Evet, ben onu anlamadım.
1: Hep kahve binası olarak yapılmış. Ha, binanın tamam. Başka bir amacı yok. Bina kahve olarak yapılmış. Kayınpederim 90 sene önce satın alıyor binayı. O günden beri de gene kahve olarak sürdürülüyor.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Evet, 200 yıldır kahve olarak her şey orijinalinde. Ocağı, sarnıçları, rüzgar gülüyle dönen arkada bir şey makinemiz var. Rüzgar gülüyle dönüp eski usul kahve öğüten bir makinesi. Her şey orijinalinde.
0: Ne kadar güzel gerçekten. Vallahi Şule Hanım, biz Cunda'ya her geldiğimizde buraya mutlaka uğruyoruz. Buranın gerçekten ayvalık tostu da çok güzel. Evet. Ama ben hani o kadar kahve kahve dedik. Arkada Ferit Bey'in nasıl kahve yaptığını da gösterdik. O yüzden kahve içmeyi, limonata içmeyi ve buranın gerçekten limonatası çok güzel. Kavunun içinde dondurma yemeği tercih ettim. Genellikle buraya gelenler ne tercih ediyorlar?
1: Bütün ürünlerimiz ünlü diyeyim. Çünkü her şey çok organik. Limonatamızda bir damla boya yok. Özel yalnız şeker ve limonla yapılıyor. Hiç mısır şurubu kullanmıyoruz hiçbir ürünümüzde. Dondurmamız aynı. Sakızlı dondurmamız özel. Gerçek sakızla yapılmış. Sakızlı kahvemiz gene gerçek sakızla yapılmış. O nedenle her şey burada doğal. İçtiğiniz her şeyi gönül rahatlığıyla yiyip içebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben başka teşekkür söylemek ederim. İstediğiniz bir şey
1: Sağ
0: var mı?
1: Olun. Sizlerle burası daha güzel oluyor. Sizler var oldukça biz de var olacağız inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz Şule Hanım. O güzel yüzünüz hep gülsün.
1: Sağ olun. Çok mersi.
0: Burası kışında açık. Tekrar belirteyim. Haftanın 7 günü. Tabii ki kışın biraz daha erken saatlerde kapanabiliyor. Ama hemen karşımdaki odun sobasında kışın burası daha keyifli
1: daha
0: oluyor
1: keyifli.
0: Bence.
1: Aynen. Kışın yani. Da bekleriz. Kışın gerçekten çok keyifli oluyor. Daha dingin, daha sakin. Daha özümsüyorsunuz binanın varlığını.
0: Vallahi doğru söylüyor. Benden söylemesi. Yazın geldiğinizde ayrı güzel, kışın geldiğinizde ayrı güzel. Kışın sadece akşam saatleri biraz daha erken kapanabiliyor. Yazın tabii ki daha hareketli olduğu için böyle 2-2,5 gibi müşteri durumuna göre kapanıyor. Evet. Onu da söyleyeyim size diyeyim ve Şule Hanım çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: tekrardan.
1: Ederim. Sağ olun. Cunda İyi ki varsınız.
0: Siz iyi ki varsınız. Cunda sokaklarından sizi karşılıyor.

0: Burayı akşam gezmek gerekiyor Cunda'dan. Şimdi gündüz de çekime devam edeceğiz. Çünkü gündüz sizi bir pastaneye falan götüreceğim. Mithat nereye gel? Şimdi burası kilise yoluymuş. Burada alışveriş yapabileceğiniz yerler var. İşte magnet alabileceğiniz mesela, takı, toka alabileceğiniz yerler var. Onu söyleyeyim size. Mesela magnetler, magnetine göre şöyle bakayım. 20 lira ile 30 lira arasında. Cunda'da bu çarşıda. Sahilin sonuna doğru bu çarşı, onu söyleyebilirim size. Yani gündüz, tekrar belirteyim, kapalı oluyor. Akşam açılıyor burası. Akşam kaç gibi açılıyor akşam burası? Buralar.
1: Buralar sabah açılıyor. Sabah 9.30'da açılıyor.
0: Burası. Sabah 9.30'da açılıyor ama bomboş. Yani akşam daha hareketli değil mi?
1: Evet, akşam daha hareketli.
0: O Türkçe bilmiyor mu? Biliyor. Biraz değil diyor bak. Türkçe bilmiyor pek diyor. Gelin de diyor ki biliyorum biliyorum. Biraz biliyor diyor. Hayır biliyorum diyor. Biliyor. Allah Allah. Biliyor. Allah. Niye kıza Türkçe bilmiyor diyorsun? Kaynana değil mi? Hepsi aynı ya. Değil mi Mithat?
2: Evet, evet.
0: Mithat da Cengiz Han'la muhabbet ediyor. Burada herkes kendi kafasına göre. Önce bu güzel çarşıya bir göz atın. Neler var neler yok. Bakın sonrasında sizleri tekrar karşılayacağım.

0: Bak şurada da çok güzel şeyler var. Bir tat gösterir misin? Dalda kuş 95 liraymış. Dalda kuşa bir bakayım. Ha şöyle. Ben de komple dalda kuş. Şöyle 95 lira sandım. Mesela Cunda yazılı kupalar 90 lira. Hani bizde adettir ya, bir yere gelince mutlaka birine hediye götürmemiz gerekir. Ve herkes hediye bekler. Ay bunu da anlamıyorum. Gezmeye geliyorum. Ben niye millete hediye peşine düşüyorum? Yalan mı yani? Yani herkes böyle bir beklenti içine giriyor. Bu olayı kaldırmak lazım bence. Vallahi bak. Sence bu kızı tanıdın mı sen maşallah? Tanıdın mı? Gel hemen yanıma gel. Oh pullu pullu. Tişörtü de giymişsin. Nereden geldin?
1: Nereden geldim? Buradan geldim.
0: Burada Cundalısın.
1: Tabii.
0: Aa nerede oturuyorsun? Ne şanslısın.
1: Kilisenin yanında.
0: Kilisenin yanında oturuyorsun. Yani. Bu çarşı akşam daha hareketli değil mi?
1: Evet baksana çok kalabalık.
0: Evet çok kalabalık. Bence çok güzel. Kalabalık
1: çok
0: olsun.
1: Çok güzel. Sen de güzelsin.
0: Çok teşekkür ederim. İyi gezmeler. Görüşürüz. Evi bur. Çok teşekkür ederim. Evi burada gezmeye çıkmış. Bak burada doğal taştan el yapımı ürünler var. Yine Mithat'ın arkasında deniz kabuklarından kolyeler var. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç şu an gösteriyor. İki güzel hanımefendi var. Maşallah size. Ay düzelt hemen saçını. Gel gel gel. Ay düzelt.
1: Doğal taşlara bakıyorum.
0: Doğal taşlara hemen bakalım. Sizler mi yapıyorsunuz? Hanımefendi gözleriniz ne kadar güzel. 41 kere maşallah. Herkes mi söylüyor?
1: Ne yapayım ben çirkinli yanımızda?
0: Aa çirkini ne yapsın abla burada çirkini? Aa yani. Kaç senedir buradasınız?
2: Biz mi? Doğma büyüme buradayız.
0: Cundalısınız. Aa süper. Dükkanda sizin o zaman.
2: Yani yukarıda da evimiz var.
0: Yukarı, aa süper. Genelde böyle çalışan mi peki?
2: Bayanlar.
0: Genelde böyle mi? Mesela işte dükkan...
2: Dışarıdan gelen de var. Burada yaşıyor.
1: Çoğu dışarıdan gelen.
0: Ha.
2: Dışarıdan gelen çok var.
0: Kışın Cunda nasıl?
2: Daha sakin.
0: Yerlisine sakin. Soralım.
2: Daha sakin.
0: Daha sakin. Peki kışın buralar açılıyor mu?
2: Genelde hafta sonları.
0: Hafta sonları açılıyor. Siz kardeş misiniz, anne kız mısınız? Arkadaşsınız.
2: Aa, 30 benim yıllık arkadaşım.
0: Beni bir şeye benzetemedi. Ben seni bir şeye benzetmez miyim? Ben seni bir şeye benzetmez miyim? Yaşlılarla pek görüşmüyorum. Gençlerle görüşüyorum diyor. İsim?
2: Genç de ben oluyorum. Aynur.
0: Aynur Hanım.
2: Nesrin Hanım.
0: Nesrin Hanım, bir el sallayın, sizi görsünler. Cunda'nın bu ışıl ışıl kilise evet. Yolundaki çarşısına gelirseniz bu güzel hanımların yanına mutlaka uğrayın.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi günler, hayırlı işler deyip gidebilirsiniz. Bu güzel enerjileri almanız vallahi yeterli. İçeride de birbirinden güzel bir tatlı göstersin hemen. Doğal taşlardan yapılmış kolyeler var, küpeler var. Bileklikler var.
2: Çoğunlukla kendi ürünlerimiz.
0: Kendi ürünleriymiş. Bakın bu tarafta çok güzel ürünler var. Diğer tarafta çok güzel ürünler var. Şöyle doğal taşlardan da yine alabilirsiniz. Kendi kolyenizi kendiniz de yapabilirsiniz. Nesrin Hanım ve Aynur Hanım'ın dükkanı bence çok keyifli. Enerji mükemmel. Herhalde taşlardan geliyor. Mithat da gösteriyor şu an yine. Tesbihler var. Görmüş olduğunuz gibi. Ay Cunda'ya gelirseniz mutlaka bu güzel dükkana uğrayın ya. Bayıldım vallahi. Susuyorum. Çarşıda sizleri karşılıyorum. Siz de bu dükkana biraz daha göz atın. Çünkü ben buraya bayıldım. Özellikle şu yukarıdakilere.

0: hanımların enerjisine bayıldım. Cunda da çarşıda gezmeye devam ediyoruz. Bayağı kalabalık. Çelik takılar, işte böyle görmüş olduğunuz gibi doğal takılar. Şöyle. Bak yine burada doğal takılar var. Şurada yine çelik takılar var. Çarşı böyle devam ediyor bu arada. Bir tat gösteriyor kameraman arkadaşım. Dur.
1: Hatırla sevgili, o Mesut.

O Mesut Gece'yi, çamların altı.

enerjisi çok güzel. Küçük hanımın enerjisi mükemmel. Beyefendinin akordiyonu ve enerjisi çok güzel. Cunda'ya geldiğinizde bu güzel beyefendiyi sokaklarda görebilirsiniz. Her şey yalan, Adem gerçek. Bir alkış gönderin ve biz de alkışlayalım.

0: işte. 2 ile öğlen 2 ile 7 arası da kalabalık oluyormuş. Tur tekneleri geliyormuş buraya. Ama sabah 9.30'da açılıyoruz diyorlar. Ben hani sabah bu tarafa hiç gelmedim Cunda'ya geldiğimde de. Onu söyleyeyim öğleden sonra ama sıcak geçtiği için daha kalabalık oluyor. Akşam görmüş olduğunuz gibi daha kalabalık oluyor. Böyle devam ediyor çarşı. Sola girebilirsiniz, düz devam edebilirsiniz. Biz de yine yukarıya doğru devam edelim. Şöyle. Fiyat bilgilerini de gene paylaşalım sizinle. Paylaştık orada zaten magnetleri falan söyledik. 250 liraya mesela kapı süsleri falan var. 125 liraya kapı süsleri var. Bakın yine şöyle özel üretim magnetler var 25 lira. Şöyle sevdiklerinize zeytinyağlı sabun, kese falan götürüp hediye etmek isterseniz böyle bir hediye paketi. Ya da kendinize hediye edin, illa birine mi hediye edeceksiniz? Kimse kimseden şehir dışına çıktığında hediye beklemesin. Gönlünden kopuyorsa karşıdaki getirir zaten. İnsanlar hediye telaşına girip gezemiyorlar doğru düzgün. Hediyeyi de aceleye getiriyorlar. Almış olmak için alıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Sen?
1: Ben de katılıyorum
0: sana. Ben de katılıyorum sana dedi Mithat. Bakın bu mesela böyle 135 lira demiştim galiba değil mi Mithat? Evet. Dedim mi? Hatırlamıyorum sevgili seyirciler. Ha bir de şöyle var. Bak. Zeytinyağlı kolonya falan. Yine zeytinyağlı sabun. Magnet ve bardak altlı 125 lira. Çok şık bence bu da. Şöyle hamam sabunu var. Taş dövme sabun 65 liraya. Şimdi Ayvalık zeytinyağı bölgesinde olduğu için zeytin ağaçlarının olduğu yerde olduğumuz için konuşamadım. Şimdi hem zeytin burada çok satılıyor Cunda'da hem de zeytinyağı çok satılıyor. Zeytinyağlı zeytinyağından yapılmış ürünler çok satılıyor. Sabun olsun, kolonya olsun falan bayağı var burada. Zeytin çiçeği kolonyası var mesela. 75 lira. Bir sıkabilir miyim? Çok merak ettim. Hemen şöyle. Aa ne güzel kokuyormuş. Vallahi güzel kokuyormuş. Bak doğal sabunlar var. Dilek sabunları var. Şöyle devam edelim. Bak yine Cunda yazılı. Nihale'ydi değil mi bunun adı? Heh, 15 lira. Cunda yazılı Nihale. Yine farklı modelleri var. Bardak altlıkları var mesela. 65 lira. Burada bardak altlıkları var. 20 liraya. Yani fiyatlar aslında baktığınız zaman turistik yani tatil yapılacak yere göre bana açıkçası fazla gelmedi. Tabii ki aldığınız ürüne göre fiyat artabilir, düşebilir. Onu da söyleyeyim. Ve sizi Cunda çarşısıyla son kez baş başa bırakayım. Bir de gündüz gözünden artık Cunda'yı size göstereyim ki burada sizi meşhur bir pastaneye götüreceğim. Yine sokak aralarını sizlere göstereceğim. Bir de gündüz görelim ya o kadar gündüz gündüz dedik. Değil mi Mithat? Evet. Gerçi gündüz görüntülerini Umut bize ben pas attıkça gösterdi ama ben vallahi burayı gündüz de gezmek istiyorum. O zaman gündüz görüşelim yarın.

Deniz, güneş, tekneler ne de güzel görünüyor değil mi? Gündüz Cunda, alın size. Akşam geldiğimiz Cunda sahiline bir de gündüz bakın dedim. Zaten dünkü anonslarımda söylemiştim. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç hemen göstersin. Bakın dün sahilde iğne atsanız yere düşmezken şu an baktığınız zaman tenha. Neden? İnsanlar denizde, insanlar gezmede. Değil mi Mithat? Yani görmüş olduğunuz gibi akşam çekim daha böyle şaşalı oldu. Böyle çok tenha. Şimdi ben sizi dün söylemiştim akşam. Çok güzel bir pastaneye götüreceğim. Cunda'nın meşhur pastanesi sevgili seyirciler. Sonrasında da gündüz gözüyle ne yapacağız sevgili seyirciler? Ara sokaklarda o güzel evlerde dolaşacağız.

Runda'ya geldiğiniz zaman bu arada Rahmi Koç Müzesi var, oraya gidebilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. Birçok gezilecek yer var. Benim atladığım ve programa sığmayan her yeri siz bir güzel gezebilirsiniz. Akşam kalabalık olan balık lokantaları bile şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor sizlere, fazlasıyla boş, görmüş olduğunuz gibi. Yani burası 5'ten, 5.30'dan 6'dan sonra doluyor. Onu diyeyim size. Tur tekneleri var. Biraz önce 6 kişi fiyatını almıştım tur teknelerinden. Biraz önce dediğim dün. Benim de aklım gitti bak sıcaktan. Dün 6 kişi fiyatını almıştım bir tur teknesinden. Ama burada hani toplu olarak yapabileceğiniz günlük yemekli yemeksiz ada turları var. Özel organizasyonlar falan varmış. Mesela soralım. Merhaba, kolay gelsin. Bu tur tekneleri ne kadar kişi başı? Kimisi 400 diyormuş sevgili seyirciler, kimisi 300 diyormuş. Siz tercihe göre burası tur teknelerinin olduğu kısım. Gidersiniz, sorarsınız. Ertesi günde katılmak isterseniz katılırsınız diyelim. Sizi gündüz haliyle Cidda'nın baş başa bırakıp pastaneye götürelim. O pastane gerçekten çok meşhur. Hem gündüz hem akşam kalabalık.

Çarşısı da boştu bu arada. Önünden geçtik biraz önce kameraman arkadaşım İkat'la. Çarşısı da boştu. Bakın hemen şöyle gösterelim. Zeytinyağlı ürünler var burada. Şöyle devam edelim. Mesela özel seri zeytinyağı 320 diyor. 1 litre erken hasat 220 diyor zeytinyağı. Yani farklı farklı dükkanlardan zeytinyağı alabilirsiniz. Burada da çok güzel doğal taştan takılar var. Ve pastaneye geldik. Şöyle pastanenin olduğu yeri gösterebilir misin Mithat? Çok güzel değil mi? Bu pastane gündüz de kalabalık, akşam da kalabalık. Bazen geldiğiniz zaman buralarda oturacak yer bulamıyorsunuz sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim sizlere. Şu an bulunduğum yer Cumda'da Çarşı Caddesi diye geçiyor. Hemen köşede zaten şöyle şemsiyeleri falan gördüğünüzde bu pastane de burada. Mithat'ın şu an gösterdiği yerde burası Çarşı Caddesi iken Cunda'da burası Cumhuriyet Caddesi. Bu pastane Cumhuriyet Caddesi'nde köşede. Bademli muhallebi, lor tatlısı, sakızlı kurabiye, kavala, lor kurabiyesi, tugi kurabiye, frappe ne isterseniz var burada. 1975 yılından beri hizmet veriyor. Hadi içeri girelim de. Siparişimizi seçelim, ne var ne yok sizlere gösterelim. Neyin ne kadar olduğunun bilgisini de verelim. Hadi gelin.

0: mis gibi bir koku içerdi. Dile kolay. 1975 yılından beri Cunda'da bu pastane. Ve gerçekten çok meşhur bir pastane. Ben abartmıyorum bu arada. Yani gelenin gidenin haddi hesabı yok. O kadarını söyleyeyim. Sen biliyor muydun burayı? Cunda'ya çok gelmişsin mesela. Mithat bana hava atıyordu sevgili seyirciler. Ben Cunda'ya çok geldim. Ben Cunda'yı biliyorum. Pastaneyi niye bilmiyorsun? Aa, bu pastaneyi bilmeyen yoktur. Bir Karadenizli olarak bu pastaneyi gerçekten bilmiyorum dedi. Şimdi bademli muhallebisi, lor tatlısı, damla sakızlı kurabiyesi fazlasıyla meşhur bir pastane burası. Sabah 7-7.30 gibi açılıyor. Gece de 1'de kapanıyor ama tabii ki müşterinin durumuna göre gece kapanış biraz daha geç olabilir. Değil mi kızlar? Kolay gelsin. Ne kadar güzel kızlar çalışıyor burada. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ekstra yer fıstıklı sakızlı kurabiyenin kilosu 200 lira. Bak kalmamış ama gün içinde yenileniyor. Sürekli taze kurabiye oluyor burada. İlla burada yemek zorunda değilsiniz. Alırsınız, paket yaptırıp sevdiklerinizle paylaşırsınız ya da eve götürüp kendiniz yersiniz sevgili seyirciler. Hemen altta ekstra susamlı sakızlı kurabiye 200 lira yine kilosu. Hindistan cevizinin kilosu da yine 200 lira. Lor kurabiyesinin kilosu 240 lira. Portakallı kurabiye 240 lira. Tugi kurabiye 300 lira. Tugi ne? Çikolata, ceviz, pekmez kurabiyeymiş. Tugi diye birleştirmişler. İlk kez duydum. O kadar pastane çektim, ilk kez duydum. Yani Mithat diyor ki bu bir atom diyor. Çok diyor enerji verir diyor, değil mi? Evet, çok güzel diyor. Sen de yemiş kadar olduk, öyle mi söyledik? Çok güzel, çok güzel diyor. Gel Mithat'cığım şimdi şöyle. Şimdi buraya geldiğinizde de yine istediğiniz tatlıyı seçebilirsiniz ama dediğim gibi burada en meşhuru bademli kurabiyesi. Buraya geldiğinizde bademli kurabiye diyorum. Hiç beni uyarmıyorsun Mithat. Bu güzel hanımefendi uyarıyor beni. Bademli muhallebisi. Mutlaka buraya geldiğinizde bademli muhallebi yemenizi tavsiye ediyorum ben. Şimdi ben siparişimi veriyorum. Lor tatlısı, bademli muhallebi ve olmazsa olmaz sakızlı kurabiyelerden. Bademli muhallebi ne kadar hayatım?
1: 90 lira.
0: 90 lira. Peki burada bu tatlıların dilimleri ne kadar?
1: Cheesecake'ler 150 lira.
0: Cheesecake'ler 150 lira. Bir dilimi değil mi?
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Dilim pastalar
0: 120 lira. Muhallebilerin genelde hepsi herhalde 90 lira.
1: Sakızlı muhallebi
0: 80 liraymış. Spangle 80 liraymış. Yine tabii ki damak zevkinize göre dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Burası yaz kış açık bir pastane. Susuyorum. Sizi pastanenin içindeki güzelliklerle baş başa bırakıyorum. Ve siparişlerimle masadan karşılıyorum. Bir de limonata olsun yanında. Limonata ne kadar?
1: 60
0: lira da limonata. Masada buluşalım.

Ben çay söylemedim hava sıcak diye. Onu söyleyeyim size öncelikle. Limonata söyledim. Limonatayı kendileri yapıyorlar. Katkı maddesi yok. Ben zaten böyle sıcak havalarda limonata içmeyi çok seviyorum. İçeride de söyledim. Bademli muhallebi, lor tatlısı ve sakızlı kurabiyeler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şunu belirtmek istiyorum size. Cunda'ya kışın da gelebilirsiniz. Genellikle dün akşam bir otel göstermiştik. Otellerin içinde şömine olabiliyor, odun sobaları olabiliyor. Klima var zaten bütün otellerde ama hani biraz daha otantik olsun diyorsanız şöminesi de oluyor, odun sobası da oluyor. Onun bilgisini verebilirim. Artık kışın da hareketli bir yer haline geldi Cunda sevgili seyirciler. 22 Ayvalık adalarının içinde yerleşime açık ada olarak biliniyor, adlandırılıyor Cunda. Onu söyleyebilirim. Son zamanlarda fazlasıyla popüler. Yazın özellikle akşamları burada yürürken adım atacak yer bulamayabilirsiniz. Beni izledikten sonra Cunda'ya gelirseniz fiyatlar güncellenmiş olabilir. Cüzi bir miktarda. Onu söyleyeyim çünkü biz programı 1-2 hafta önceden çektiğimiz için sonrasında yıldız niye fiyatlar böyle demenizi istemem açıkçası. Ama Ekim sonuna kadar yani sıcaklar devam ettikçe aslında bu hareketin özellikle fazlasıyla devam ettiğini söylemek istiyorum. Dün akşam gezdiğimiz çarşıda alışveriş yapılacak o takıların olduğu yerde de kışın hafta sonları takıcıların açık olduğunu belirtmek istiyorum. Hafta sonları Cunda'nın fazlasıyla kalabalık olduğunu, çevre il ve ilçelerden birçok insanın buraya geldiğini tatil için belirtmek istiyorum ve limonatamla başlıyorum.

0: Kafeler falan bomboş değil mi akşama göre? Sağ tarafta tarihi fırın var. Hemen kameraman arkadaşımız bir tat göstersin. Benim sağımda. Buyurun hanımefendi, girebilirsiniz. Kaç senelik bu fırın? Kolay gelsin. Kaç senelik bu fırın? 150 yıllık bir fırınmış sevgili seyirciler. Zaten dışından da belli oluyor. Fırının tarihi olduğu. Akşam dolaştığımız sokaklarda afiyet olsun. Ekmek taze taze tabii. Ne var içinde?
1: Zeytinyağı, peynir.
0: Zeytinyağı, peynir. Akşam dolaştığımız sokakları böyle gündüz dolaşması ve akşam gördüğümüz yerleri gündüz görmesi çok güzel bence. Şöyle bu tarafa yakın yürüyeyim biraz. Cunda da fazlasıyla sokak hayvanı var. Köpek olsun, kedi olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkes de evinin önüne bir kap su koymuş. Tebrik ediyorum bu arada. Bu güzel insanları da. Bakın burası da bir konaklama tesisi. İçerisi gayet güzel. Her yer fotoğraf çekmelik görmüş olduğunuz gibi. Ama ben şeyi anlamıyorum. Ne olursa olsun yazın en azından bu dar sokakları bence araba trafiğine kapatmaları gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Sıcaktan bayılanlar. Maşallah. Haydi buralara biraz göz atın. Ben de elimde cep telefonum. Biraz buraların fotoğrafını, videosunu çekeyim. Sonuçta orada bir sürü fotoğraf ve video çeken, çektiren insanlar var. Benim onlardan neyim eksik sevgili seyirciler? Benim de buralarda fotoğraflarım olmasın mı?

Cunda da bayağı gezdik. Akşamını gördük, gündüzünü gördük. Fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programda size her yeri gösteremem. Çünkü süremiz kısıtlı. Ama siz Cunda'ya geldiğiniz zaman her yeri gezebilirsiniz. Cunda da küçük bir yer sevgili seyirciler. Bir diğeri ismiyle Ali Bey Adası. Yani benim gösterdiğim sokakları, caddeleri çok kolay bir şekilde bulursunuz. Sahilden yukarıya çıkınca zaten hepsi yürüme mesafesinde. Onu söyleyebilirim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Cunda'da yazın hareket ayrı, kışın hareket ayrı. Benden söylemesi. İki halinde sizlere gösterdik dediğim gibi akşamını, gündüzünü. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Son kez Cunda sokaklarına bir göz atın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı yahu? Nerede görülmüş? Senin oğlan çoktan ölmüş.
9: Aman o nasıl söz memur bey?
8: Kayıtta ölü gözüküyor.
10: Neye okula gelmiyor Yaşar?
11: Ben yaşamıyorum ki Ayşe.
9: Şube hemen askere alır seni, birliğine gönderir.
12: Allah senden razı olsun komutanım.
13: Yaşar yaşaması künyesi olmadığı için teriz edemiyoruz komutanım. Askerliğini yaptığına dair bir belge verin, elle salın çocuğu.
8: Baban rahmetlinin vergi borcu varmış da senden alacaklar.
9: Hepsi tamam mı?
12: Allah'ın izniyle 3 yılda tamamladı.
8: Ölüye nikah düşmezmiş, öyle diyorlar.
12: Hayda. Mahkemeye başvuracağım.
9: Yaşıyor bu Yaşar.
12: İyi ettin kedin geldiğine.
14: 10 sana, 10 bana. Sermayeye dokunmuyoruz değil mi?
12: Benim gibi olmayacak o.
10: Yaşar, buna nüfus çıkartacak.
8: Sen bu çocuğun babası olamazsın.
3: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Bugün 18'de TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide, 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti?
4: Masa yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava atacağız bu sırada.
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
13: Gün burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Falcılar kraliçesi Nergis var mı falına baktırmak isteyen?
1: Doğru, tıraşı bırak da onun falına ben bakayım.
2: Aman geçmişi tenekeli gebeş! Gör bakalım kim kimin falına bakıyor!
0: Yeter! Müşteri daima haklıdır, kovuyorum seni!
3: Yeni romanının konusu ne?
4: Bir sokak kadını.
5: Ha, ama sokak kadınlarını tanımadığın için beceremiyorsun. Romanlarına konu olarak beni alsan.
4: Ya, öyle mi şekerim? Ekrem, Şam'dan doğru söyledi. Haklısın abiciğim. Budalalık hakkında bir eser yazsaydım, Cahil'e iyi bir konu olurdu ama...
5: Ben gidiyorum şekerim.
4: Senden bir ricam var Osman. Yeni romanımın kahramanını arıyorum. Sen barları, sazları, sokak kadınlarını iyi bilirsin.
3: Hem de avucumun içi gibi.
4: Hadi, beni dolaştır oralarda.
3: Emredersiniz büyük yazarımız, buyurun.
6: Sigara, sigara, sigaret, sigara.
7: Teşekkür ederim.
6: Sağ olun. Nereden geldi bu be? Hiçbirimize iş bırakmayacak kardeşim.
5: Çekip kenara kulağını bükelim.
6: Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Hadi sepetlerimizi bırakalım. Bir dakika, baksana sen buraya!
7: Ha? Ne var, ne oluyor?
6: Daha ayağının tozuyla kıtlık mı getireceksin bize be?
5: Amma aç gözlüğümüzsün!
6: İlk geceden bütün müşterileri araklamaya kalktın yani!
7: Nefesine güvenen Bora Zancıbaşı, müşteriler kendileri istiyor beni!
6: Ayağını denk al, yedirmezler sana hepsini! Bana bak, yaşatmayız seni burada!
7: Anlayalım yani, aranızda haraç cemiyeti mi kurdunuz?
6: Evet, cemiyet kurduk, ne olacak yani?
7: Bana sökmez sizin palavralarınız! Sizin gibi pis çirkeflerin avlamasına pabuç bırakmıyorum ben, ha!
6: Ağzını yırtarsak anlarsın böyle konuşmayı!
7: Kağıt kaba kağıt! Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra!
4: Tam aradığım yere düştük, sağ ol Osman!
6: Anlaşılan senin canın dövülmek istiyor! Dövülmüşüm mısır casuslara! Çekil!
8: Dur kızım, dur kendine gel!
7: Kabahat onlarda, zorla kaşındılar!

0: Affedersiniz, isteyerek olmadı.
1: Çiçeğinize teşekkürler.
2: Buyurun beyefendi, buyurun oturun. Oturun beyler, sakin olun, buyurun oturun.
1: Romanım bir kavgayla başlayacak. Fıstıkçı kızın kavgasıyla.
2: Bakıyorum sardı seni yosma ha.
1: Hem de nasıl.
3: Çek arabanı oğlum, aradığın bizde yok.
1: Sizi evinize götürsem?
3: Bacaklarım sağlamdır. Hem yanlış kapı çaldın, ben öyle kaidesinin altına dört tekerlek yerleştirilmiş araba züppelerine pas vermem.
1: Siz yeryüzünün en başa kızısınız, biliyorum.
3: Siz miydiniz?
1: Evet. Vaktiyle biraz şapkınlığım vardı ama... hiçbir zaman dört tane otomobil tekerlerine güvenerek yapmadım o işi. Korkmazsanız buyurun, sizi evinize bırakayım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Fakirhaneye gidip domatesli bir yumurta.
1: Benle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz?
3: Ben yemek yerken siz seyretmek fedakarlığında bulunursanız bana göre hava hoş. Kusura bakmayın, tavuğun lezzetini çatal bıçakla paylaşmaktan hoşlanmam.
1: Ne kadar içi dışı bir kızsınız. Samimiyetinize hayran olmamak elde değil.
3: Şunu aç gözlülüğüme desenize. Yer misiniz? Hay yaşasın, siz de bizden oldunuz.
1: Dostluğumuzun şerefine.
3: Şerefine.
1: Dans edelim mi? Yemek üstüne iyi gider.
3: Etmesek daha iyi.
1: Sebep?
3: Bir gün bir düğünde biri dansa kaldırmıştı. Ama ne dans, güreşir gibi. Herif sıkar da sıkar, sonra kafasına şişeyi yiyince tabii.
1: Ben ne güreşe meraklıyım, ne de kafamı yardır diye. Hadi, dans edelim.
3: Böyle bir yere geldiğim ilk erkeksiniz. Sizinle de teşekkür için çıktım.
1: Teşekkürü yarına bıraksak.
3: Yarına mı?
1: Yarın buluşsak. Saat 11'de.
3: Neden olmasın?
1: Dolmabahçe'de, saatin altında.
3: Saatin altında. En sevdiğim yerdir. Sıkıldım mı hep oraya gider, bedava tarafından denizi seyrederim.
1: Bugünden yarına kadar bir asırlık zaman varmış gibi gelecek bana.
3: Bu iltifat mı, alay mı?
1: Kalbimin sesi. Geleceksin değil mi?
3: Gelmeyecek bir şey yapmadınız ki.
4: Ekrem Bey uyuyorlar.
2: Dur, dur. Şişt, Ekrem! Ekrem!
5: Hayrola?
2: Cale'nin namına geldim. Akşam evde olmadığını öğrendi.
5: Ne olur öğrenirse?
2: Ne olur öğrenirse var mı? Cale'nin babasıyla işler iyi gidiyor.
5: Abi, ihtiras seni nasıl da komikleştiriyor. Şu zavallı sosyete budalasını başıma musallat ettin. Bir emri vakiyle nişanlarımızı ilan ediverdin.
2: Telefon et, kızdan özür dile.
5: Sabah sabah bunun için uyandırdın beni.
2: Ne sabah? Saat 11'i geçti.
5: Ne, 11'i mi? Beni zamanında uyandırdığın için abilerin en iyisisin.

0: affedersiniz. Geç kaldım galiba.
1: Yoo, ben de şimdi geldim.
0: Hadi, atlayın da gidelim.
1: Hayır, bugün siz benim davetlimsiniz. Hayatım boyunca kimseye borçluk almadım. Bugün yemeklerin parası bende. Hadi, köfteciye. Unutmayın, paralar benden. Sahi, siz ne iş yaparsınız?
0: Biraz miras yedilik, biraz da yalan tüccarlığı.
1: Aa, o da ne demek?
0: Roman yazarım.
1: Ah, sahi mi? En sevdiğim şey roman okumaktır.
0: Herhalde benimkilere değil.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dünyanın öbür ucuna.

0: Buyurun Ekrem Bey.
1: Anlaşılan dünyanın öbür ucuna getirdiğiniz ilk kız ben değilim.
0: Şey, vaktiyle sık gelirdim de. Mühim olan sizinle ilk gelişim.
1: Alay etmenize lüzum yok. Ben basit bir sokak kızıyım, siz koca bir romancı.
0: Ne tuhaf kızsın Leyla. Senden önce sayısını bilmediğim bir yığın güzel kadınla arkadaşlıklarım oldu. Ama hiçbirinde sende duyduğum hisleri duymadım.
1: İnanmıyorum sana. Sokak kızıyım, kimsesizim, serserim diye alay ediyorsun benimle.
0: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
1: Edepsizim, dişliyim falan ama zavallıyım aslında. Kaderin oyuncağı oldum, yetmez gibi bir de eğlence arayan zengin beylerin mi oyuncağı olacağım?
0: Bütün bunları inanarak mı söylüyorsun Leyla?
1: Tabii.
0: Gözlerimin içine bak da öyle cevap ver.
1: Nereye baksam cevabım değişmez. En iyisi gidelim artık.
0: Neden Leyla?
1: Çünkü Allah beni kahretsin, senden hoşlanıyorum galiba.
0: Leyla, Leyla! Neler söylüyorsun? Senin işten deli olabilirim.
1: Yeter Ekrem, zavallı bir kızın hislerinden istifadeye kalkışma.
0: Leyla, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz, bembeyaz rüyalar getirdin.
1: Bitsin bu sevgi ne olur. Başıma bir dert açmak istemiyorum.
0: Beni dert olarak gören ilk kız.
1: Olabilir. Sıkılmaya başladım artık.
0: Bekleyelim. Sana terasta muazzam bir sofra hazırlatayım. Dostça bir yemek yiyelim.

0: genç kızın kara gözleri büyüdü, hırçın küfredercesine bir sesle sıkıldım artık dedi. Bu ürkek yaratılışının çocukça bir oyunuydu. Kaçmak için basit bir tuzak. Delikanlı dönüp onu bulamayınca donuvermişti, şaşkındı. Yüreğinde alışık olmadığı bir garip eziklik vardı, seviyorum galiba diye geçirdi aklında. Seviyorum galiba.
1: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
2: Sonra pişman oldum kaçtığıma. Belki de kötü değildi niyeti, yerini bilsen.
1: Belki kendi gelir.
2: Neyse canım, gelse de ne çıkar zaten.
1: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
2: Oldum, aşkı romanlardan bilirdim. Tatlı şey sanırdım.
1: Tatlıdırdı.
2: Daha ortada bir şey yokken bile göğsüm daralıyor, içim bir tuhaf oluyor.
3: Benimle ilgilenmediğini ilk defa görüyorum.
4: Git! Git!
5: O koskoca bir aşk romancısı. Binlerce genç kızın kalbi onun için çarpıyor. Ya ben kimim? Bir gazinoda fındık fıstık sigara satan basit bir kız. Onu bir daha görmemeliyim. Bu tehlikeli oyun bitmeli artık. Yalnız hayaliyle yetinmeliyim güzel anılarımın. Ve her gün bir türbe gibi ziyaret etmeliyim. İlk buluştuğumuz yeri.

0: sizinle biraz dolaşabilir miyiz?
1: Canın küfür istiyor galiba. Ne ahmak heriflersiniz be, rahat bir hava alamayacak mıyız?
0: Doğru. Siz de öbür kızlara benzemezsiniz. Biraz durur musunuz?
1: Defol peşimden yoksa fena olur.
0: Sizi adımlarım değil, kalbim takip ediyor. Gelmemek elimde değildi.
1: Sana... Efendim, siz ha?
0: Siz değil, sen diyecektin. Hani benden hoşlanmaya başlamıştın. İnan seni her zaman...
1: Susun, susun! Daha fazla konuşmayın, ne olur! Ne olur oynamayın benden, oynamayın, oynamayın! Kafana çantayı indirdiğim için beni affettin değil mi?
0: Sana rastlayabilmek için çok daha ağırlarına razıydım.
1: Bak, beni kandırmak için roman yazar gibi konuşmana lüzum yok. Ben kimim ki?
0: Şu anda asıl ben bir içim. Sen her şeysin. Ancak güzelliğin, insanlığın sıcak sevginle yücelebilir, sana yetişebilir.
1: Bir küfürbaz sokak kızından çok şeyler bekliyorsun.
2: Ekrem, sen beni mahvedeceksin. Jale'yi kovmuşsun bu evden, doğru mu?
0: Maalesef doğru abi. Canımı sıkmaya başladı bu taş bebek.
2: Delilik etme! Allah'tan kızdan senin namına özür diledim. Bir de senin ağzından af dileme mektubu döşendim. Biliyorsun, yazını çok iyi taklit ederim. Kız sevinç içinde...
0: Yeter abi! Artık beni bir dam ataşı gibi oynamana müsaade etmeyeceğim.
1: Bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi?
0: Çok güzel.
1: Suzan abla, bu sefaleti Ekrem'e gösterme. Büsbütün küçümser, soğur senden dedi ama...
0: Aksine, büsbütün devleştin gözümde. Daha da içim ısındı sana. Demek ki annen ressamdı.
1: Ama bir bu tablosu kaldı elimde.
0: Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten.
1: Şimdi herkes gözüyle baktıktan sonra ne fark eder?
0: Benim seni melek görmem yetmez mi?
1: Çok bilir.

0: Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek miras kalan bu piyano.
1: Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım Leyla. İlk aşkım bu benim. Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum.
0: Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi. Her şeyi unutmuşçasına. Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkının içinde yaşamak istiyorum. Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik.
1: Gençliğimden beri ilk kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz, akşam olmuş ılık rüzgar, loş sokaklar sensiz bensiz. Bin masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz, masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı, kapanmışız kalbimize, sen bensiz. Ben sensiz.
0: Ben sensiz, sen bensiz. Oh, çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi.
1: Çocukça yazılmış basit bir şiir.
0: Ah, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem. Bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak... aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha?
1: Sen bensiz.
0: Ben sensiz.
1: Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız.
0: Asla ayrılmayacağız.
1: Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudem.
2: Sayın davetliler, şimdi satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Kıymetli teberrularınızla bu hediyeleri lütfen değerlendiriniz. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizimiz var. Bu gece

0: aranızda gizli bir film çekme kamerası dolaşıyor. Bu kamera gecenin misafir güzellerinin güzel pozlarını hiç haberleri olmadan tespit edecek. Ve gecenin sonunda bu çekilen filmleri büyük fedakarlıklarla banyo ettirerek kıymetli davetlerinize takdim edeceğiz. Ve siz bu güzellerin en güzelini seçeceksiniz.
1: Hadi sevgilim, dans edelim.

0: Ne kim bilir görünmeyen kamera benim ne güzel pozlarımı tespit etmektedir.
1: Nişanlını bana tanıştırmayacak mısın Jale?
0: Nişanlım Ekrem, biliyorsun meşhur romancı.
2: Kart vizitimi okumaya lüzum var mı Jale? Ben romancı olmayıp da adamdan Ekrem olsaydım... ...değil nişanlım diye tanıtmak semtime bile uğramazdım. Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
0: Ekrem, beni affet, seni seviyorum. Hakaretlerine kızmamak için kendi kendime söz verdim. Seni artık hiç üzmeyeceğim Ekrem.
2: Nereye Leyla?
3: Müsaade edin de gideyim, biraz rahatsızlandım da.
2: Oldu mu ya kızım, hani söz vermiştin fakir ve kimsesiz çocuklar için çalışacağına... ...hem en iyi teberru toplayan da sensin. Hadi sil gözünün yaşını da vazifene dön, hadi, hadi.
0: Şekerim, senin romancılığınla iftar ediyorum. Niye kızıyorsun bana?
4: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam. İğrenç pazarlığınıza ben siz de devam edebilirsiniz.
5: Gelin beyefendi, gizli bir köşeye gidelim. Rica edeceğim Jale, siz de bizimle gelin.
0: Bir dakika şekerim.
2: Nasılsın Leyla? Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmiyordum.
6: Doğru, haklısınız. Sizin davetli olarak baş köşelerinde kurulduğunuz bu yerlerde... ...biz zavallılara yalnız işçilik yapmak düşer.
2: Bunu alabilir miyim?
6: Tavsiye etme. Güzel bebek. Bugün yarın bıkar atarsınız. Bunu alsanız daha isabetli bir hareket etmiş olursunuz. Gönlünü kırdığınız fakir kızların arkasından sepet havası çalmaya yarar. Paranız da sizde kalsın, nişan hediyem olur.
2: İnan Leyla, o nişanlılık abimin basit bir oyunu.
6: Oyun çocuklara mahsustur Ekrem Bey. Rica ederim bir daha kendi oyuncaklarınızla oynayın. Bizim gibi kalbi kırıklarla oynamak fayda vermez size.
7: Oh maşallah, bizim yazarımız borumu çalıyor.
2: Beni affedin. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ve bir insan önünüzde eğiliyor. Gözlerimin içine bakarak cevap verin. Ben size hiç yalan söyledim. Söyleyin, yalan söyledim. Bazen elimizde olmadan... ...kendimizi ta uçurumun dibinde buluruz. Ama çırpınmamız... ...kurtulmamız gerekmektedir.
7: Hey! Delirdin mi Ekrem? Bu satıcı kızın elini niçin öpüyorsun? Oo, tanıdım, o geceki kız.
2: Bir defa değil, bin defa öpmek isterim.
7: Etrafa dikkat et Ekrem. Allah'tan nişanlın ağabeyinle beraber... ...kredi işini konuşuyor.
2: Allah kahretsin, benim nişanlım falan yok. Bana bir saat müsaade edin. Sizin için yepyeni bir dünya kurayım. Oh!
8: Sayın davetlilerimiz, gecenin en büyük bağışını ilan ediyorum. Kıymetli romancımız Ekrem Arkın, son romanı Aşk Mabudesi'nin bütün telif hakkı kazancını... ...fakir ve kimsesiz çocuklara okutma cemiyetine bağışlamıştır. Hepinizin önünde ona teşekkür bizim için büyük bir borçtur.
2: Sayın davetlilerimiz... Bu naçiz bağışımı kabul etmek lütfunda bulunan cemiyetinize asıl ben teşekkür etmek isterim. Eğer romanlarımı okuyorsanız ve onları size beğendirebiliyorsam... ...duyduğum mutluluk sonsuzdur. Aşk Mabudesi romanımın manevi yönünü hiçbirinizin tanımadığı... ...bana insanlığı, bana doğruluğu, bana sevgiyi öğreten... ...kalbimin tek mabudesine ithaf ediyorum.
7: Ben sana demedim mi Don Juan kıyafeti giymek bana uğur getirdi diye? Bak Balo'daki kızlar nerede?

0: benimle dans edecek. Şimdi birileri bıçaklayacaklar.
1: Bona tarihlerine çok dikkat
0: muhakkak
1: etmek
0: lazım. Muhakkak efendim, muhakkak çok dikkat ederiz. Bona tarihlerini nasıl emredersiniz acaba?
1: Ben prensip sahibim.
2: Bravo Leyla, satışın bir rekor. Biz de geçeriz şimdi onu. Oh, Ekrem de nerede? Sıkıntıdan patlıyor.

0: beğendiği güzelin numarasını davetiyesinin arkasına yazarak rehini verecektir.
1: Ben de seninle geliyorum Leyla.
2: Her zaman aşkımızın bitmesinden korkmuştum.
1: Ben de seni kaybetmekten.
2: Maalesef ikimizin de düşündüğü oldu.
0: Başlıyoruz! Dudaklar, gözler, dudaklar, bir çift göz acaba sahipleri kim? İşte üç numaralı güzel, tekrar dudaklar, bir çift güzel göz, sahiplerini arıyoruz sevgili misafirlerimiz. İşte gecenin sürpriz güzeli, bu güzel davetlerimiz arasında değildir. Acaba kim? Şimdi gecenin ikinci kısmı başlıyor. Lütfen notlarınızı alın.
1: Niçin kaçıyorsun Leyla? Gördüklerimin en güzeli sensin.
2: İstemiyorum, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum.
1: Gerçeklerden kaçamazsın Leyla. Sen aşk mabudesisin. Ben sana tapan bir insan. Bağlılıkların en yücesi bu. Seni seviyorum. Dünyanın öteki ucuna da gitsen gene peşinden geleceğim.
3: Leyla, gecenin kraliçesi seçildin.
4: Halk alkışlarla seni istiyor.
3: Hadi, hadi!
4: Hadi, hadi gel!
5: Hadi gel canım!
1: Söyleyin gelmiyor. O yalnız benim kraliçem artık.
3: Kraliçe olduğunu hadi gel! Beyim, bırakın kızın istikbaline mani olmayın, taç giydirecekler.
1: Ona en güzel tacı ben giydireceğim. Gelin tacı. Benden evlenir misin Leyla?

0: Babası para vermekten vazgeçti. Derhal ondan barışmalısın, yoksa iflas ederim!
1: Senin ticari iflasın yüzünden mutluluğumu iflas etsin istiyorsun?
0: İyi düşün Ekrem, yarına kadar kararını bekleyeceğim.
1: Bin yıl beklesen değişmez. Ben kararımı verdim.
0: Sonra hayatın boyu pişman olursun! Pişman olursun!
2: Hanımın nerede?
3: Hangi hanımın?
2: Leyla!
3: Ne yapacaksınız ona?
2: Haddini bildireceğim.
3: Size karşı hakaret mi işledi? Hanımım iyi kadındır.
2: Hizmetçisi için iyi olabilir ama... bir ders almaya ihtiyacı var.
3: Hanımım için böyle konuşmayın.
2: Sen o kalabalığı bırak da neredeyse çağır şunu. Seni kandırabilir ama beni değil. Şu döküntü evde oturan bir budala neyine güvenip de Ekrem gibi ünlü bir romancıyı ayartmaya kalkıyor?
3: Ekrem de kim?
2: Nişanlım! Her erkek gibi sokak kadınlarında geçici maceralara bayılır. Hanımın da bunu fırsat bilip sülük gibi yapışmasın çocuğa.
3: Nişanlınızdan eminseniz ne telaşlanıp geldiniz buraya kadar?
2: Ne gevezeşeymişsin sen!
3: Sadece hanımımla çok samimiyim.
2: O serseri korumak sana mı düştü? Hadi, çağır şunu da konuşayım.
3: Söyleyeceklerinizi bana anlatabilirsiniz.
2: Sen!
3: Evet, benim. Bizler evimizin hem hanımı hem de hizmetçisiyizdir.
2: Sahtekarsan de Ekrem seni bu kılıkta görse...
3: eminim daha beğenirdi, çünkü...
2: Çünkü erkekler hizmetçilerle de oynaşmasını severler.
3: Sadece oynaşmak korkusuyla buralara kadar zahmet buyurmadınız hanımefendi, korktunuz.
2: Senden mi korkacağım? Senden mi?
3: Evet! Çünkü ben erkeğimin hem kadını, hem hizmetçisi, hem de kölesi olabilirim. Onun için her şeyi, her fedakarlığı yapabilirim.
2: Unutma ki ben çok zenginim, Ekrem'i senden satın alabilirim.
3: Sizin babanız zenginse benim kalbim. Siz güzelliğinizi makyaj salonlarından alıyorsunuz, ben Allah'tan! Er meydanı burası. Bir erkeği başka bir kadından dilenmeye kalkacağım.

0: ya ruhunuzu, kalbinizi, iyiliğinizi ortaya koyarak onu kazanmaya çalışın. Tabii varsa. Hadi bakalım, güle güle.
1: Bu sana pahalıya mal olacak.
0: Orası zaman gösterir.
2: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
3: Babanızın yeni avukatı Kemal.
4: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
3: Teşekkür ederim.
4: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
5: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
3: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
4: Babacığım,
5: kızım, evladım.
4: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
6: Para nerede dedim?
4: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu ağabey.
6: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
3: Söyle, ne istiyorsun? Kız kardeşimin kanını istiyorum.
4: Hadi baba! Durma! Çek dedi!
6: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
7: Bebek Yüzlü, bugün 16.15'te TV4'te.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Nereye gidiyorsun? Gör eserimle işte, kardeşi kardeşe düşürdün. Senin yüzünden öldü Ekrem'in abisi.
1: Hayır, olamaz. Benim yüzümden ölmedi o.
0: Bu mektubu Ekrem'in abisi intiharından önce yazmış.
1: Ekrem, hayatımın sonu silahımdan çıkan kurşunla değil, seni bizlerden çalan o meşum kız yüzünden oldu. Çevreni göremeyecek kadar körleşmişti. Mezarımın başında inşallah gözün açılmıştır. Eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim. Ama sizin yüzünüzden ölmüş bir ağabeyinin son arzusuna da sırt çeviremeyeceğinizi sanırım. Jale ile evlenmem beni mezarımda rahat uyutacak Ekrem. Son sözüm bu. Bir ölü kardeşin son sözü.
0: Bütün uğursuzluk sende. Bir insan senin yüzünden öldü. Bir yuva senin yüzünden yıkıldı. Çekil Ekrem'in yolundan. Hiç olmazsa abisinin vasiyetini yerine getir.

0: Çok güzel.
1: Bravo, çok güzel.
0: Korkma, ben Suzan'dan vazgeçer miyim? Hiç ikiniz beraber çalışırsınız. Hareketli şarkılardan bildiğin varsa bir de onlardan oku.

0: Perişan oldum, perişan oldum senin hasretinle.
1: Başın sağ olsun. Ne yapalım, kaderde bu da varmış. Sen orada matem tut, biz burada göbek atalım.

0: tanıdığımda bir sokak kadınının romanını yazıyordun. Falcı mısın be arkadaşım? İşte o dediğinden olduk.
1: Aptal! Ben o sokak kadınından bir aşk mahmudesi yaptım, taptım ona! Ayaklarımın dibine bütün bir dünyayı sermek isterdim! Bu dönüş niye, söylesene niye?
0: Ha, bizim de değerimiz bu kadarmış. Bakırı altın suyuna çal gene bakırdır. Uzun lafın kısası. Balonun kralıçası olunca patronun aklı başına geldi. Beni bu gazinonun kralıçası yaptı.
1: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın?
0: Ev çok dar, çok karanlıktı. Buralar öylesine renkli ki.
1: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kızın gözü bu kadar kararamaz. Benim tanıdığım Leyla temiz, tertemiz bir kızdır.
0: Senin tanıdığın Leyla, Aşk Mabudesi romanında kaldı. Ben yaşayan Leyla'yım. Bu gazinoda fıstık fındık sigara satardım. Bir gecede 15-20 lirayı zor toparlardım. Bütün gayem bir okuyucu olmaktı. Bunun için yapamayacağım hiçbir fedakarlık olamazdı. Şimdi bana 200 lira teklif ediyor. Senin anlayacağın 15 misli büyüyorum. Bunu binler, 10 binler takip edecek.
1: Yeter! 1000 defa, 10 bin defa yerin dibine bat! Elimde olsa Aşk Mabudesi romanını bile yakarım. Ama ne yapayım ki kazancını hayır kurumuna bağışladım. Sahtekar yalancı! Bana söylediğin yalanları sarhoş müşterilerine söylemeye kalkma sakın! Onlar benim kadar aptal değildir, çürük yumurta yağmuruna tutarlar seni!
0: Suzan abla, gitti! Nasıl söyleyebildim ona bu lafları, nasıl söyleyebildim?
2: Ben de şaştım vallahi. Buna sebep bütün o mektup mu?
0: Evet, ağabeyinin vasiyeti. Ne olursa olsun bir insanın son sözü. Sonra uğursuz kadın olmam, bir insanın ölümüne sebep olmam çökertti beni. Yoksa ona bunu yapabilir miydim? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musun?
3: Müşterilerinin asil arzularına hizmeti şeref sayan fedakar müessesemiz sizlere yeni ses yıldızı, güzellik kraliçesi Leyla Gürsoy'u takdim etmekle bahtiyarlık duyar.
4: Beni bu batakhaneye getirmek de nereden esti aklınıza?
5: Herhalde havaalanında beklemekten iyidir. Bak, benim bestem çalıyor.

0: Kalkalım mı?
1: Dinleyelim sonuna kadar.
0: Saati unutma, uçak kaçarsa.
1: Her gün bir sürü uçak bulunur ama kabiliyetli bir kıza her zaman rastlanmaz.

Leyla'nın birdenbire değişmesinin sebebini öğrendim. Senin jale yılanı son kozunu oynamış. Ölen abinin mektubunu değiştirmiş. Sıkıştırınca bülbül gibi söyledi. Zavallı Leyla da kendini sana bu yüzden kötü göstermiş. Sen gazinodan çıkınca bir ağlaması vardı. Vallahi yüreğim cız etti. Hadi git. Gerçeği anlat. Sana sarılacağına, senden af dileyeceğine iddiaya girelim.

0: Leyla abla bir Behşenil'le görüşmek istiyor.
1: Olmaz de.
0: Ama meşhurmuş.
1: Vız gelir meşhurluk, hayır dedim.
2: Ben size vız gelebilirim ama siz beni çok ilgilendirdiniz.
1: Ne münasebetle?
2: Sesiniz tabii. Organizatör ve yıldız yaratıcısıyım. Murat Arsel.
1: Canım öylesine sıkılıyor ki ekmek parası ötesinde ne yıldızlık ne bir şey umurumda.
2: Üzüntülü olduğunuzun farkındayım.
1: Fal mı açtınız?
2: Şarkılardaki notalarla beraber sesteki duyguları da anlarım. Mesleğim.
1: Boşuna vakit kaybediyorsunuz.
2: Siz de inatçıyımdır. Sizin gibi bir kızın hayatta bir gayesi olmalı.
1: Benim gayem şu anda sizden kurtulmak. Lütfen burnunuzu sokmayın işlerime.
2: Siz de benim burnumun keyfine karışmayın. Çünkü o burun size büyük bir istikbal vaat ediyor.
1: Ölülerin istikbali olmaz Murat Bey. Ben bir ölüyüm.
2: Şarkı söyleyen güzel bir ölü.
1: İnsan şarkı söyleyebilir, hatta gülebilir. Ama gene de ölü olabilir benim gibi.
2: Şu halde ölü ölü çalışabilir. Yükselmek, seyahatlere çıkmak isteyebilir.
1: Seyahat mı?
2: Turneler, yeni şehirler, şöhret, para...
1: Söyledikleriniz içinde beni tek çeken şey seyahat. Bu şehirden uzaklaşmak, kaçmak istiyorum.
2: Çalışıp terlemeyi göze alırsanız kolay. Anlaşılan çok acı bir aşk yarası. Ama her hikaye unutulur. Her yara kapanır. Önemli olan yarınlardır.
1: Onsuz yarınlar.
2: Yeni mi ayrıldınız?
1: Evet.
2: Belki döner.
1: Dönseydi dönerdi.
2: Dikkat, çalışmaya başlıyoruz.

Niçin susuyorsunuz? Cevap verin. Yoksa...

0: Anlıyorum.
1: Leyla'ya söyleyeyim mi?
0: Neyi söyleyeceksin? Kör olduğum, kör bir sevgili. Karanlık dünyadan zavallı bir insan.
2: Yeter!
3: Çok mu kötü söyledim?
2: Kötü değil, berbat!
1: Artık sıkılmayı bırakmalısın Leyla.
3: Vazgeçin öyleyse, ben yalvarmadım size, sesim bu kadar işte.
2: İnsan yalnız sesiyle söylemez. Hatıraları, duyguları kalbiyle söyler.
3: Ya o hatıralar çok acıysa?
2: Istırap sanatın kamçısıdır. Yeni baştan. Kırık da olsa bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Unutma, duygular ses kadar önemlidir.
4: Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak.
1: Ne olur müsaade et. Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur.
4: Hayır. Isırapları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz.
2: Çok rica edeceğim. Ben seni aramadan görüşmeyelim.
5: Bana arzuladığınız kadar kaba davranabilirsiniz.
2: Çalışmaya başlayabiliriz küçük hanım.
3: İsmimi niçin değiştirdiniz?
2: Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Ayla Gül olmak seni yepyeni bir insan yapacak.
4: Bir anlık şaşkınlık... yıllar kadar uzun geldi ikisine de. Kopuyorlardı yavaş yavaş.
5: Kahramanınız müthiş bir kız. Çok tutacak.

0: Ya onun en iyi kızıydı.
1: Aşk hakkındaki düşünceleriniz?
2: Aşk kelimesini sildim lügatimde.
1: Aşka mı inanıyorsunuz yoksa erkeklere mi?
2: Sadece kendime inanıyorum.
0: En sevdiğiniz romancı?
2: En çok sevdiğim insandır.
0: İsmi?
2: Müsaade edin de adı kalbimde kalsın.
3: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
2: Çıktım değil, çıktık. Siz olmasaydınız.
3: Büyük bir Anadolu turnesi hazırlıyorum senin için. Önce Ankara, Adana, sonra Mersin... Anadolu'nun bütün güzel şehirleri, belki de Avrupa. Milyonların seveceği bir yıldız yapacağım seni.
2: Milyonlar değil, tek kişi sevseydi keşke.
3: O tek insan budalanın biriyse, senin büyüklüğünü göremeyecek kadar körse... buna üzülünmez. Bir serserinin hissizliği mutluluğuna mezar olamaz Leyla.
2: Ayla Gül olarak her şeyimi size borçluyum Murat Bey. Ama Leyla Gürsoy olarak bana karışmamanızı rica ederim.
3: Neyse, uzun lafın kısası. Hazırlan. Seni bu akşam Edebiyatçılar Birliği'nin yemeğine götüreceğim.
2: Herkes bize bakıyor nedense.
3: Beni kıskanıyorlardır. Kollarında sen varsın.
2: Kızlar arasındaki sükseniz dillere destan.
3: Beni hayallerindeki şöhretin yoluna açılan bir umut kapısı olarak görüyorlar.
2: Her şeyden önce yakışıklı bir erkek olarak görüyorlar.
3: Belki ama bir tek insanın yakışıklı bulmasını isterdim. Cevap vermiyorsun Leyla. İnsanlar birbirlerine bizim kadar yakın olunca... ya birbirlerini sevmeli ya da aynı şeylerden hoşlanmalı.
2: Aynı şeyden hoşlanıyoruz ya müzik.
3: Ama bu kadarı yetmiyor.
2: Yetmiyor mu? Yalnızdayım ya.
3: Kalbimde olmanı isterdim.
2: Oturalım.
0: Ayla Gül hanımsınız sanırım.
2: Evet efendim.
0: Sesinizi duymak isterdim.
2: Her gece bulvar gazinosunda okuyorum beyefendi, zahmet buyurursanız.
0: Gazinolara gidemiyorum, vaktim yok. Üstelik de yalnız benim için söylemenizi isterdim.
2: Özür dilerim beyefendi, prensibim değil.
0: Ya size tek şarkınız için son model bir Cadillac hediye ederim dersem... herhalde prensibiniz de benim için bir değişiklik yaparsınız sanırım.
2: Çok naziksiniz ama benim arabam var. Ay yalnız bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olarak yardım etmek isterseniz memnuniyetle.
4: Bir imza rica etsen.
2: Ay memnuniyetle.
4: Bütün plaklarınızı aldım ama sizi dinleyemedim.
2: Gazinoya hiç gelmediniz mi?
4: Biz oralara nasıl gideriz? Çok pahalı.
2: Aha, sizin için söyleyeceğim öyleyse.
4: Sağ olun.
2: Sevdim seni, sevdim.

0: Tebrik ederim Leyla. Hayranım zekana.
1: Teşekkürler. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme.
2: Başkasına oturacağımız yeri sen seç sevin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.

0: Oydu değil mi? Gözlerine bakarak seni tanımamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir erkek hala sevilmeye değer mi Leyla? Yarın turneye gidiyoruz. Sil gözyaşlarını. Kendini harap ediyorsun.
1: Yalvarırım gidelim. Duydum
2: hasretini. Ne oldu, bir şeyiniz mi var?
3: Bilmiyorum. Garip bir his. Şey, sanki bir an birini görür gibi oldum. Of, saçmalıyorum. Deliriyorum galiba.
2: Biraz sinirleriniz bozuldu.

0: 2-3 saat sonra İstanbul'dayız. Heyecanlı mısın?
1: Biraz. Her şey için teşekkürler. Çok güzel, unutulmaz bir turne geçirdim.
0: Acaba unutulmaz turne, unutulması gereken acıları unutturdu mu?
1: Hayli.
0: Bir başkasının aşkını görebilecek kadar mı?
1: Bir başkasının aşkını ilk günden beri görüyorum.
0: Evet.
1: Onu mutlu edememek korkusu var içimde.
0: Beklerim Leyla. Beni yıkan umutsuzluktur. 1000 yıl bekleyebilirim, 1000 yıl. İş ki bana güven.
1: Nasıl güvenemem sana? Sen olmasan ben bir hiçtim. Ne şarkı söyleyebilir, ne de yaşayabilirdim.
0: İstanbul artık 1000 kere güzel görünecek Leyla. Seni çok, çok daha yükseklere, yıldızların üzerine çıkaracağım. Çok planlarım var senin için.
1: İstanbul'u çok özledim.

0: Çok güzel bir güfte. İnsana hemen beni bestele diyor.
1: Ben sensiz, sen bensiz.
0: Bu şiirin sence bir hikayesi var mı Leyla?
1: Bu soru bir kıskançlık sorusu mu yoksa?
0: Sadece sevdiğim kadın için duyduğum bir endişe.
1: Sorunun cevabını kendin verecek kadar zekisin Murat.

0: Aylagül söylüyor. Bu şarkının plağı da yeni çıktı. Müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak.
1: Plağın kapağında resmi var mı?
0: Evet, var.
1: Tarif eder misin?
0: Peki efendim.
1: Çok güzel bir kız sanırım. Sensiz, aysız geceler kadar siyah saçlar... Dünyanın en güzel ağzı... En güzel kara gözlerinde en dişi ve en çocuksu bakışlar. Bu kız tam manasıyla bir aşk mabudesi.
0: Tanıdığınız biri herhalde.
1: Unutamadığım bir.
2: Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün istiyorum. En iyi orkestralar, en meşhur davetliler.
3: Ben basit bir kızım Murat, değmez.
2: Sen bir yıldızsın.
3: Gene de sade bir toplantıyı tercih ederim.
0: Hem aklıma çok orijinal bir fikir geldi. Benim ilk çalıştığım, ilk sahneye çıktığım gazinoda. Ne olur. Bu benim için çok, çok iyi bir son olacak.
4: Müjdemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle.
0: Çok sevindim Ekrem Bey.
1: Ben de karanlık günlerimde beni yalnızlıktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Demin gazetede bir haber okuyacaktın. Doktor gelince yarım kaldı.
0: Ah evet. Sevgili şarkıcımız Ayla Gül'ün düğünü varmış da... Hem de orijinal olsun diye ilk çalıştığı gazinoda yapıyor.
1: Kaderin cilvesine bak sevgi.
0: Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil mi?
1: Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala... kaybediyoruz.
5: Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım.
0: Hayır. Sizi gördüler.
1: Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı.
0: Kimse anlayamaz.
6: Beyefendi davetli değilseniz gazinomuz bugün tutulmuştur.
1: Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik.
3: Ben de düğünüme şeref verdiniz zannetmiştim Ekrem Bey.
1: Gene de mutluluk dilemek isterim size.
3: Mutluluk siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı.
1: Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm.
0: Pişman olsam benimle evlenir miydiniz?
1: Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez.
0: Siz mutlu musunuz?
1: Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz.
0: Siz... Siz beni hala seviyor musunuz?
1: Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz.
0: Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım.
1: Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem.
0: Peki, buraya niçin geldiniz?
1: Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah ısmarladı. Kocanıza yalan söylemeyin sakın. Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bak.
7: Kabul ediyor musunuz kızım? Cevap ver.

0: gözyaşlarımı davetlilerden gizlemek için kaçtım. Özür dilerim Murat.
1: Gözyaşlarından kaçamadıktan sonra onların görülmesinden kaçmışsın neye yarar? Onu seviyorsun hala.
0: Hayır, hayır. Hayır, sevmiyorum.
2: Kazancını kimsesiz çocuklara bağışladığınız roman müthiş satıyor. Şimdi de yaptığınız bu büyük bağış...
3: Kızılay'ın şeref listesine yazacağız isminizi.
4: Bütün gazeteler servetini Kızılay'a bağışlayan eşsiz hayırsever diye bahsedecek sizden.
5: Hayır. Ben bunları kendime reklam olsun diye değil... ...kendimden kaçmak için bağışlıyorum. Hiçbir gazetede tek haber istemem bu konuda.
6: Ben de müsaadenizi rica edeceğim beyefendi.
3: Oturacak eviniz... ...bir tek eşyanız bile kalmadı Ekrem Bey.
5: Kaybettiklerim arasında... ...tek üzüldüğüm senden ayrılmak.
3: Ben romanlarınızı ücret istemeden de yazarım.
5: Roman yazmayacağım. Eski Leyla nasıl öldüyse... ...ben de eski Ekrem'i öldüreceğim.
3: Peki göz ameliyatınız?
5: Görmek istediğim tek şey başkalarına ait olunca... ...gözlerime de ihtiyacım yok artık.

0: Daha İzmit'ten konseri dinlemek için buraya geldim kardeş, bir de geldim. Ne göreyim, saat 7'de kapıdılar, ne yaparsın?
1: Allah razı olsun Aylagül'den, emir vermiş. Konseri kapı operlerinden dışarıya verin. Benim gerçek dinleyicilerim yağmurun altında bile olsa beni dinlemeyi göze alanlardır demiş.

0: Biraz daha freni sıkmasaydın sabah kahvaltısını balıklarla beraber edecektin.
1: Ne yaparsa boş görün, kumarda 50.000 papel kazanmış.
2: Hadi öyleyse bize içki ikram et. Şu yakıda bir mahzen taverna biliyorum. Günün 24 saati açıktır.
1: Tamam oldu, bütün paralar benden. Hadi bakalım serferler, siz de davetlisiniz.
0: Sen de gel, hap hap! Onun gözleri görmez, feleksizin biridir
1: o. Bugünlerde düştü aramıza.
3: Ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz, bensiz.

0: köşkü, her şeyini Kızılay'a bağışlayıp yok olmuş ortada. Kimse bilmiyor nerede olduğunu.
1: Alo? Evet. Peki, çok teşekkürler.
0: Kötü bir haber mi?
1: Hayır. Altın plak kazandığımı müjdelediler.
0: Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazımdı.
1: Kazanan şarkımın adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Oh, ben bu sensizlikten öldüm Ekrem. Dünyada hangi sevgili birbirine böylesine düşmandır? Hangi sevgili birbirine böylesine çile çektirir? Artık tahammülüm yok. Şelale saz açık mı?
0: Kapalı. Zavallı patron hasta. Anahtarı bana teslim etti. Kiraya vermek istiyor. Sen de birkaç kişiye tavsiye etsen. Ha?
1: Ver şu anahtarı bana.
2: Görmeden nasıl çalıyorsunuz?
3: Gözlerimle değil hanımefendi. Parmaklarımla çalıyorum.
2: Aman ne komik! Neden kestiniz?
3: Komikliği sevmediğim için.
4: Nişanlım çalmanızı istiyor. Komikliğe devam edebilirsin ahbap.

0: Bana kızmadınız mı?
1: Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım.
0: Sana gelmek istiyorum Ekrem. Ya sonsuza kadar seninle olmak ya da ölmek. Şöhretim, param, her şeyim var fakat ben sensiz, sen bensiz olunca niye yarar bu geçici gösterişler?

0: Kör piyanocu gene başladı.
1: Ne yapsın? Dertli adam.
0: Herif sen bensiz, ben sensiz diyor da başka bir şey demiyor birader.
1: Bir şarkıcıya aşıkmış galiba. O yüzden de kör olmuş.

0: olmuyor Murat. Yapamıyorum, onsuz yapamıyorum. Bırak beni, bırak!
1: Son çare hiçbir zaman ölüm değildir Leyla. Gel benimle.

Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz.